nefesi, ellerin eskisi gibi beyaz mı? Bana bunları o ellerle mi yazdın? Ah, yeniden başlamalı dersen, zaman daha yavaşlamalı dersen, beklemek eskisi gibi kolay mı? Zaman geçmiyor, zaman

yaptırdın. Ah, yeniden başlamalı dersen, zamanı var, bekle beni dersen, bekleme.

gönül yarası. Olmadık yerde kanar durur, anıların ruhu dolanır. Anlatmaya kelimeler yetmez. Her şey bitmiş, anlamını yitirmiş. Hayat kare kare geçiyor gözlerimden. Doyamadan nasıl geçti bunca zaman? Islanır kirpiklerim, yüzüme bulaşır yaşlarım. Ateş topu düşer yüreğime, alev alev yanar içim. Alır başımı yollara düşerim. Kara kara düşünürüm, üzülürüm, kızarım, halime koşarım son surat. Yorulunca yığılıp kaldığım yerde adını sayıklarım gündüz gece. Nereye baksam izlerin var, silinmiyor. Gönül yarası bu, geçmek bilmiyor.

Senin yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut haresi.

Oturacağım burada. Gidişini seyredeceğim. Kıpırtısız, sakin gibi görüneceğim. Kavgasız olacak. Fırtınasız olacak. Saçma sapan olacak. Organlarım birbirine vuracak. Arkandan sessiz bakacağım. Ben yine salağa oynayacağım.

0: Saat 7. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Hakemler dosyası soruşturması sürüyor. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada toplam tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek fon soruşturmaları ile ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor dedi. Şimşek yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımların atıldığını söyledi. Fon koordinasyon kurulu toplantısı ise bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz süreç kapsamında ilave tedbirlerin gündeme gelebileceğini belirtti. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti. 2 işçi ise kurtarıldı. Gül'ün ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluğu devam edecek. Suçlamaları reddeden Gülter, "Arkam dönüktü, annemin nasıl düştüğünü görmedim," dedi. Olay gecesi evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ise, "Arkamı döndüğümde Tuğyan'ın annesini pencereden attığını gördüm," dedi. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi. ABD'de zehirli iğneyle idam edilmek istenirken ölmeyen, daha sonra hastaneye sevk edilen Krista Pike'ın sağlık durumu belli oldu. Avukatları vücuduna 2 doz ölümcül ilaç verilen ve damar yolu açılabilmesi için koluna en az 7 kez iğne batırılan Pike'ın hastanede yaşam mücadelesi verdiğini ve durumunun kritik olduğunu açıkladı. Skandalın ardından eyaletteki tüm idamlar askıya alındı.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur, Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzmanı sunar.
2: Aracın için Anadolu Sigorta Kasko var, kaybetmek yok.
0: Reklam.
3: Bugünden yarına Allianz seninle.
4: Aileniz için sigorta, emeklilik ve çok düşünülmüş ayrıcalıklar Allianz Ailem'de.
3: Bugünden yarına ailen seninle.
4: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr

0: olmasın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
5: Sen ne ister ister ol.
6: Reklam.

0: sevdiğimiz aktivite.
1: Manife sıralayacağız.
2: Ne?
1: Manife sıralayacağız.
3: Nereden bilsin?
2: Manife değil mi?
1: Bir takım.
2: Beş. Dört.
3: Bebe gidelim be.
1: Bunu hangi okuyayım?
2: Ya bu diyorum da ne bu?
1: Kız... Ekranda gözüküyor ya.
2: Kız da kız mı?
1: Evet.
2: Ola kızım ben niye diyeyim ben kızımızı ben kaç 70 yaşını girdim. Bir, iki. Allah'ım ben.
1: Bir de Zopri'ye biri koy. Mina.
2: Zopri mi?

0: Sevgili dinleyiciler, günaydınlar, iyi sabahlar diliyoruz. Doya doya öptüren sayın hocamızla beraber şovumuzu başlatıyoruz. Yanında da ballı lokma tatlımız kızımız Sena var. Son hazırlıklar yapılıyor. Gelişinize Balta Limanı'ndan 7 pare top atışı yaptıracağım diyor. Sabahın körünü yüzümü güldürenler diye. Övgü dolu, övgü dolu. Yücelten. Sağ olun, sağ olun, sağ olun. Hocam geldi. Hocam günaydınlar, iyi sabahlar.
1: Günaydın.
0: Çok teşekkür ederiz. Şarkı berbat olmuş diye bir yorum var. Gördünüz mü bilmiyorum. Leon isimli bir dinleyicimiz yazmış. Leon diyor. Şarkı berbat olmuş. Sanki biz yapmışız şarkıyı gibi sistemini de bize.
1: Yapan kişi kötü yapmış diye diyor, demiş olabilir.
0: Şarkı berbat olmuş. O zaman daha iyisini sen yap çalalım derler adama. Değil mi?
1: Buyurun,
0: adama
1: der, böyle sevgili, derler adama. Sevgili Lion bekliyoruz.
0: Ayrıca bu da yeni bir konsepttir. Ne var bunda yani? Şarkı yapılı 27 yıl olmuş. Ay yeni mi dinledim be adam ya?
1: Geçmiş yani, şarkın bitmiş. Belki demişler ki artık eskidi, buna yeni bir şey yapalım
0: demiş. Yani türkü formundan çıkaralım. Yeni nesli sevdirecek bir versiyon yapalım demiş. Yapalım. Yeni nesli de bu çağın sounduyla bir şey yapılmış. Hemen oturduğumuz yerden eleştirelim. Şarkı berbat olmuş.
1: Oldu ne
0: yani
1: güzel.
0: Ne ki bu? Ya bu tavır hoş
1: yanlış
0: mu?
1: Çok hatalı. Yanlış. Çok hatalı.
0: Kapsayıcı bu, şeyler yazalım.
1: Bu sevgili Yıldırım müziğe şey yapar. Engel vurur sevgili Yıldırım. Müziğe engel vurur. Müzik yapıcılarını etkiler bu yorumlar. Der ki müzik yapıcısı, ulan bunu beğenmiyor, bari bir daha yapmayayım.
0: Bunu da yapmayayım. Bunu hiç da kimse yapmayayım. Bir şey yapmasın
1: ondan
0: o zaman.
1: Sonra,
0: hiç kimse bir şey yapmasın.
1: Ondan sonra Label CB'yi dinlersin. İnşallah.
0: Onu beğenmedin, bunu beğenmedin.
1: Olmaz. Beğen.
0: O zaman daha iyisini yap da dinleyelim kardeşim.
1: Evet, siz yapın efendim.
0: Ne kadar bedavacısınız ya, oturduğum yerden eleştireyim. Ya bu şarkılar öyle kolay mı hazırlanıyor efendim?
1: Biz bu kadar yapabildik.
0: Lütfen. Yani yapan bu kadar yapabilmiş diye. Biz yapmadık tabii de. Sevgili dinleyiciler, şahane bir sabah diliyoruz. İşiniz gücünüz rast gitsin inşallah.
1: Amin.
0: Allah sizi iyi insanlarla karşılaştırsın.
1: Amin.
0: Zira ortalık kötü insanlardan geçilmiyor.
1: Çok acayip.
0: Allah sizi... yaptığınız işleri destekleyen insanlar. Senacığım günaydınlar.
2: Günaydın abicim.
0: Nasılsın Sena?
2: İyiyim.
0: Bugün
2: sen
0: iyi
2: nasılsın?
0: Gördüm seni ya.
2: İyiyim çok
0: bugün
2: şükür.
0: Bugün iyi maşallah, güzel. İstanbul'da serin bir hava var. Hemen bir ülke geneli hava durumu alalım.
1: Hemen bakalım sevgili
0: sıcaklar
1: Yıldırım.
0: Sıcaklar geliyormuş.
1: Yani sıcaklar demeyelim de böyle 1-2 derecelik bir farklılık diyelim sevgili Yıldırım. Önümüzdeki hafta itibariyle pazar gününden sonra böyle küçük küçük bir oynamalar hissedireceğiz. Ne vereyim sana? İstanbul anlık 14 derece. Birazcık yağmurlu İstanbul'umuz. Kara kara bulutlar var gökyüzünde. Simsiyah bulutlar.
0: Evet.
1: Sağanak yağış falan belli başlı yerlerde olacak. Gün içerisinde 18-19 dereceleri falan görecek İstanbul. Hmm. Ankara'ya bakıyorum. Bursa çıktı. Bursa'yı söyleyeyim.
0: Ver Bursa'yı ver.
1: Bursa 14 derece. Bursa'da yağmurlu. Gün içerisinde 18-19. 20 derecelere kadar Bursa'da çıkar. Ankara 7 derece sevgili Yıldırım.
0: Tamam.
1: Soğuk, kapalı, bulutlu 16
0: derece.
1: Peki
0: şu sıcaklar ne zaman geliyor? Sıcaklar geliyor.
1: Önümüzdeki hafta. Önümüzdeki hafta ama asıl sıcaklar sevgili Yıldırım. Pastırma sıcakları 25 Ekim gibi.
0: Hmm.
1: O civarlarda.
0: Ona da bir şey kalmadı.
1: Ona da bir şey kalmadı. 20 gün sonra pastırma sıcaklarını da yaşarız. Kasım'ın ortasına kadar falan. Devam
0: diye düşünüyoruz.
1: Devam
0: 2 Ekim
1: eder.
0: Cuma sabahını yaşıyoruz. Dün mayışlar hepinizin herhalde yattı. Yani büyük bir kesimin yattı. Çünkü bazılarının birinde yatıyor, bazıları 15'inde yatıyor. Bugün parasız bir sabaha uyanmış olmanın mutluluğunu yaşıyorsunuz. Biliyoruz efendim.
1: Farkı deseniz dünkü enerjimiz yok.
0: Masum Kırmızı Gül'den mavi göz dinleyerek büyümüş kuşak her şeyi eleştiriyor demiş. Dünkü şarkıdan

0: Asit diyor değil mi?
1: Harika bir şarkıydı bak. Harika bir şarkı.
0: Bence de güzeldi.
1: Öyle güzel şarkılara sahip.
0: Günaydın. Küçük çekmece E5 otopark gibi diyor. Yetkililere buradan selam ederiz
1: yani
0: diyor.
1: Yani herkes sağa çekmiş, gitmiş mi arabasından? Otopark gibi bırakmış, park etmiş anlamında öyle bir şey yazmış herhalde.
0: Evet.
1: Kaza var çünkü küçük çekmecede. O yüzden sevgili Yıldırım.
0: Öyle mi?
1: Orada bir kaza var. Küçük çekmece Hacı Şerif yönünde trafik kazası hasarlı. Bir şerit trafiğe kapalı. Muhtemelen o yüzden etkilenmiş insanlar. %49'da trafiği var orasının.
0: Evet, dur bakayım şunları kapatayım. Evet evet. Ebruli Rumuzlu bir dinleyicimiz bir şeyler yazmış ama ben çok anlayamadım. Herhalde övmüş yani bir şeyler yazmış.
1: Bakalım.
0: Gram akıl yok Rumuzlu bir şiir mi bu, ne bu, anlamadım.
1: Şiirsel şey.
0: Şiir galiba de, teşekkür ederiz.
1: Bu adamlar kesinlikle deli kardeşim diyor. Yani bunları dinle geç diyor ya, eğlen geç diyor. Ne uğraşıyorsun?
0: Üstüne çok düşünme
1: şarkısıyla,
0: diyor.
1: Şarkısıyla türküsüyle ne uğraşıyorsun?

0: Şimdi vereceğimiz komutları uyguluyoruz ve güne daha güzel uyanıyoruz. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Önce boynumuzu sola yatır, sağa yatır. Sola yatır, sağa yatır. Öne, arkaya. Öne, arkaya. Şahane. Şimdi
1: evet.
0: Vereceğimiz komutu uyguluyoruz. Sağ elimizi omuz başından ileriye doğru getir. İleriye, ileriye doğru. İleriye doğru, heh. Sol eli sağ elimizden omuz başına tutacak şekliyle al. Alttan, heh, güzel. Ters açıda yapıştır. Kendine doğru çek kolunu. Heh. İyice, iyice, iyice, iyice, gerin, gerin. Tamam. Güzel, şimdi diğer eli yapıyoruz. Aferin, Selacığım kaçak dövüşme. Yapıyorum, evet. Çok güzel. Elleri bele koyuyoruz, elleri bele
1: koyduk, koyduk.
0: Güzel, çevir. Çevir. Çevir. Çevir. Annelerin onayladığı radyo programı devam ediyor. Şimdi. Ağız içi dudak kasları, dil kasları için sayın hocamıza dönüyoruz. Buyurun.

0: Şimdi çıkart dili dışarı. Seri ve hızlı bir şekilde dışarıya doğru. Sanki bir anlam ifade edilmercesine.
1: Bunu niye yapıyoruz ya bunu?
0: Dilimizin kaslarını geliştirmek için sevgili Yıldırım.
1: Okey.

0: ya.
1: Noktayı koydu.
0: Noktayı koydum. Belki son. Ben bunu bilmiyorum. Aynı puan gibi. Dedik giriyor ama aynı son. Ettir
1: beni de
0: daha iyi
1: anı. Ben beni bilmedi. Kendini görüntü. Kendini görüntü. Kendini görüntü. Rüyalara daldım. Bağdarısı, gök arısı. İstanbul Kalebar Okulu'ndan çıktı. Bu rapin en babası. Ma ma mini ma mini ma mini fa fe fa fini fa le mo ne.
0: Hocam bayağı biliyorsunuz ya.
1: Sağ olun Fatih Bey.
0: Yani korunuz.
1: Ceza farayım, ceza
0: farayım. Mamur mamur mamur mamur peki?
1: Mamur mamur mamur. Denendi çünkü görüldü.
0: Denendi mi?
1: Denendi görüldü.
0: Bence mamur mamur.
1: Daha dün akşam demedim.

0: Hocam gerçekten dil kaslarımızı ısıtmanın verdiği avantajla şarkıyı söyleyebildik.
1: Gördüğünüz gibi antrenman yapmanın faydaları
0: sevgili Türk pop, Türk hip hop tarihinin en hareketli, en hızlı şarkılarından bir tanesi. Elif Ela kızımızın doğum gününü de kutlayalım. Pazar günü doğum günüm, bugünden kutlayın, adamın asabını bozmayın diye özellikle.
1: Birthday doğum gününüz şimdiden kutlu olsun
0: diyoruz, selam diyoruz kendisine efendim. Ve günün ilk haberiyle şovumuzu başlatıyoruz. Ver yavrucuğum gelsin.
1: Veriyorum sevgili Yıldırım, bakalım sana uygun, güzel, lezzetli bir haberim var mı?
0: Bana diye değerlendirme, genel yap onu.
1: ChatGPT ile alakalı enteresan
0: geç
1: bir
0: abi,
1: haber.
0: Geç abi, istemiyorum ChatGPT.
1: Fiyatlar inanılmaz.
0: Ya yavru geçtik, sürekli yapay zeka haberi veriyorsun, gına geldi artık. Oldu, evet geçtik, evet, başka ne var?
1: Türk dizileri var. Onu da geçiyorum.
0: Neyi çok ver?
1: Diziyle alakalı.
0: Ver bir dakika, dizi ver
1: o bakayım. O güzel değil, o Gına Gel diziden onu geçtim. Sağlık Bakanlığı sigarayla o klasik zaten. Oğlum, tütün ve tütün ürünleri geçtim.
0: Kardeşim bak beni dinle. Bu programın moderatörü kim?
1: Başka
0: kim?
1: Da.
0: Kim? Vallahi programın yok. Hocası kim? Programın hocası kim?
1: Hoca benim.
0: Moderatör kim?
1: O da benim.
0: Moderatör benim oğlum, ben seni modere ediyorum burada, soru soruyorum sana.
1: Modere ne demek?
0: Modere etmek yani yönlendirme anlamında.
1: Ya yönlendirici.
0: Yönlendirme yani.
1: Anten gibi. Programın anteni.
0: Hayır. Modere etme. Ali Kırca gibi düşün.
1: Ali Kırca gibi düşünürsem...
0: Hayır. Programda düşün Ali Kırca'yı. Anladın mı? Ne yapıyordu Ali Kırca? Modere ediyor.
1: Doğru. Yönlendiriyordu. Hatırlıyorum. O anı hatırlıyorum.
0: Ben de şimdi sana şimdi yönlendirmezsem sen gelişini gidersin. Olmaz. Rot balans gibi düşün.
1: Doğru, doğru, anladın
0: mı?
1: Doğru, çok doğru.
0: ChatGPT haberine geç. Evet.
1: Çok doğru.
0: Bana da trip atma. İlla ChatGPT trip, hemen diğerinde trip at.
1: Tamam, diğerini söylüyorum o zaman.
0: Ver diğerini, ver.

0: Seni Tanıyorum diye bir dizi varmış sevgili.
1: Seni yapalım. Tanıyorum.
0: Seni Tanıyorum diye bir dizi varmış.
1: Bizim hanım izliyordu onu galiba.
0: Netflix'teymiş. Netflix'te.
1: Böyle manyakça bir ressam bir kadın mı vardı, bir şey vardı falan.
0: Öyle bir şey.
1: Sen adın mı öyle,
2: evet,
1: bir şey?
2: Doğru.
1: Sen izledin mi?
2: Evet.
0: Kırık böyle.
1: Kırık bir dizi.
0: İzlenmesi

0: dizinin... Yani... Seyrediyor, seyrediyor, söylüyor. Ya bu dizide iğrenç diyor, devam ediyor.
1: Devam ediyor. Dizinin içinde ilginç figürler, ilginç ilişkiler var diye okumuştum bir yerde, tam hatırlamıyorum. Belki ondan ilgisini çekmiş olabilir insanlar. Ne diyorsun?
0: Muhtemelen değişik geliyor. Çünkü bırakamıyor.
1: Bırakamıyor.
0: Bırakamıyor sevgili Yıldırım. Toksik zaten bir ilişki gibi.
1: Türkler dizi sektöründe biliyorsunuz.
2: Gıcık oluyorsun.
1: İyi. Evet,
2: gıcık oluyorsun, bırakamıyorsun.
0: Bırakamıyorsun, bırakamıyorsun.
1: Hocam öyle derler biliyor musunuz? Bize bir dizide, bir filmde bir karaktere uyuz oldun.
0: Nefret.
1: O doğru bir şeydir, tekniktir, hamledir derler.
0: Çünkü peşinden sürükler.
1: Tabii abi, uyuz nefret oluyor, merak ediyor bir de.
0: İşte karakter için kötü oluyor. Ondan sonra yollarda yürüyemiyorlar sevgili Yıldırım. Bıçaklanan karakterler var.
1: Doğru.
0: Dışarı. Gerçek
1: doğru,
0: hayatta.
1: Doğru söylüyorsun.
0: Hala Süleyman Çakır için tulumba falan yeniliyor.
1: Doğru.
0: Lokma döktü.
1: Bağlanıyoruz, karaktere bağlanıyoruz.
0: Aşırı bağlanıyoruz.
1: Ama şunu söylemek icap eder. Bir diziyi YouTube'dan takip etmek çok kötü bir şey. Mesela uyuz olduğun bir karakter olduğu zaman ileri alıyorsun, onu öldürüyorsun hemen. Biz bir dizi takip ediyorduk.
0: Onun sahnelerini ilerletiyorsun.
1: Evet. biz de dizi takip ediyorduk. Karaktere uyuz oluyorduk. İleri alıyorduk. Öldürüyorduk bir an önce. Bu kötü. Yani real time izleyince bunu yapamıyorsun, iyice köpürüyorsun.
0: Dizilerde ileri sarmayı kaldıralım sevgili Yıldırım. Nasıl fikir?
1: Dizilerde
0: YouTube'daki dizilerin tekrarlarında ileri sarmayı kaldıralım.
1: Güzel proje biliyor musun? Vallahi beğendim.
0: İleri sarma yok, parasıyla ama biliyorsun artık her şey parasıyla.
1: Parasıyla.
0: Bedavaya yok. 49.90'a ileri sarma.
1: Biz.
0: Ayda 5 dizi hakkım var.
1: Çok güzelmiş. Günaydın Fatih Bey. Güzel bir Bursa sabahından. Alın size kafa açın uzman plakası. Bakayım Faruk Özgüven.
0: Günaydın Faruk Özgüven. Bey.
1: Sabittin mi sen hoşçum? Gördün
0: aldık.
1: Mü? Aldın mı?
0: Aldık.
1: Teşekkür ederiz efendim.
0: Evet. Bursa'da güneşli sevgili Yıldırım. Bu inşallah bu sanki yapay zeka.
1: Kutlar Vazi Pusu Ömer Baba gibi mi diyor?
0: Evet, Ömer Baba sahneliyor.
1: Gençler günaydın. Balıkesir'de kafa açan uzman plakası yok. Bununla idare edin bakayım. Aleme plaka gelmiş. Kimmiş bu? Dur bakayım. Ebru Üstündağ.
0: Olur Ebru, olur.
1: Senacığım, Ebru Hanım adı verebilir miyiz bebişim? Verdik. Peki.
3: Numarası yok.
1: Numarası, evet, bazılarının numarası yok ya.
0: Evet, neden acaba?
1: Ebru Hanım acaba numaranızı yazabilir misiniz?
0: Aynı mesajın altına bir de numara
1: Ebru
0: atarsınız.
1: Ebru Üstündağ, evet, aynı mesajın altına. Numarası yok, ilginç.
0: Enteresan,
1: dün de oldu aynı vaka. Dün de akşam yanında bir dinleyici numarası
0: yoktu. Gizleyebiliyor musun ki? Gizleyebiliyor musun ki numaranı karşı tarafta?
1: Gizleyemezsin normalde.
0: Enteresan.
1: İlginç oldu.
0: Enteresan.
1: Peki. Ara gidiyoruz, aradan sonra devam.
0: Buyurun.
1: Alem FM'de show devam ediyor.

0: Reklam.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar logo.com.tr'de.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisti var. Pizza Art Ankastrefer'in Ferre artisti var.
2: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.
1: Digimax'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digimax'ta hemen başlayın. Siz de kazanın. Digimax.
2: Reklam. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih Yıldırım ve Umut Bezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
3: Kerem Bey diyor ki iğrenç bir sabah, sular kesik. Duşsuz evden çıkacağım.
4: Ay. Neredesiniz Kerem, Kerem Bey?
3: Kerem, ne yapacaksın neredesiniz oğlum, nerede Kerem olduğunu?
4: Arayalım sevgili Yıldırım, Aski'yi, Uski'yi, neresiyse ilin başına göre. Sivas'taysa ne oluyor? Siski mi mesela? Ankara Aski, İzmir İzki, Sivas Siski.
3: Mi?
4: Uşak Uski.
3: Denizli'den ki.
4: Vallahi bak böyle yap, işiniz rast gitmez sabah duşsuz evden
3: evet
4: çıkarsanız.
3: Evet abi, duşsuz çıkmayın. İşiniz hele yaz gitmez, geldi bir de bir şey uyarımıza yapın. Hocamız bir uyarı yapacak şimdi.
5: Dikkat dikkat. Yaz sıcaklarında sabahları evden çıkarken lütfen duşlarımızı alalım. Toplu taşımalara öyle binelim. Eğer ki evinizde sular kesikse belediye meydanında vidanjörümüz vardır. Vidanjörden kendinize su sıkabilirsiniz. Olmadı, vidanjörü bulamadınız değerli halkımız. Evinizin önünde toprakla dizlere dirseklere.
2: Kafa Açan Uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.

0: Şemsiyeciğim Çağlar abinize selam çakın. Pazartesi oğlum Asuba okuluna teslim edeceğiz diyor. Bir tebriğinizi alırız diyor
1: tebrikler,
0: Şerife Durkal.
1: Tebrikler, tebrikler.
0: Vay
1: tebrikler.
0: Asker anası.
2: Asker anası oldu
0: asker
2: artık.
0: Asker anası.
1: Hakkını helal et askerim ana. Hakkını helal
0: aferin
1: et
0: lan.
1: Askerim ana. Hatırlarsın.
0: Devam devam.
1: Evin
0: devam.
1: Önünde.
0: Oğlum ne güzel söylüyorsun lan.
1: Evin önünde böyle anneler Şerife ağlar. Durkal. Anneler ağlar. Vay gençler vay. Orada eğlenir mi, hüzünlenir mi? Yolu kapatmışlar. Ne yaptıkları belli
0: yaptıkları
1: değil.
0: Belli değil.
1: Ne yaptıkları belli değil.
0: Vay
1: çiçeği burnunda görmüyor beni. Onucunun dünü.
0: Neydi hatırlamıyorum ki.
1: Sonunda askere yolladın beni.
0: Şerif Hanım bağlandı çocuklar.
1: Suçumu bağışla üldüysem seni. Hakkını helal et askerim anam. Hakkını helal et askerim anam.
0: Şerif Hanım günaydın, iyi sabahlar. Şerif Hanım. Aa dur açamadım. Ha şimdi oldu galiba. Şerif Hanım evet. Günaydınlar efendim. İyi sabahlar efendim.
3: Sağ olun. Size de iyi sabahlar.
0: Pazartesi oğlumu Asuba okuluna teslim edeceğiz.
3: Aynen, aynen.
0: Nereye? Nereye?
3: Balıkesir.
0: Hadi bakalım. Şu an yolda mısınız?
3: Yok yok.
0: He sesler geliyor da yolda mısınız acaba dedim.
3: Yok iş yerindeyim.
0: Önden bir okulu gösterelim hani falan gibi bir şey zannettim.
3: Yok yok, iş yerindeyiz. Pazartesi teslim olacak.
0: Oğlunuza selamlarımı iletin efendim. Çok müsait olmadığınızı anlıyorum.
1: Selamlar.
0: Saygılarımızı sunuyorum. Görüşmek üzere. Saygılar.
3: Sağ
0: olun.
3: Çok teşekkürler.
0: Eyvallah. Biz teşekkür ederiz efendim. Çok müsait değil belli ki. Oradan bir şey
1: gürültülü ortam, bir ortamdan ses geliyor. İşleri bir şeyler.
0: Selam ederiz tekrar. Çiçeği burnunda 20 yaşında elinde...
1: 63 nöbet başında. İsmimi görürsen de taşında.
0: Hakkını helal et askerim ana. Vay be hatırlıyorlar oğlum. Herkes hatırlıyor
1: hatırladı,
0: ya.
1: Hatırladı anında hatırladı. Geldi
0: anlatalım
1: sözleri.
0: Mı dinleyiciyi bir ağlatalım. Anlatmayalım. Anlatmayalım. Bu saatte ağla. Oğlum yapma. Yapma.
1: Yapma.
0: Günaydın Fahri Bey, Umuş Bey. Umuş Bey mi?
1: Umuş mu?
0: Bana Fahri diyorlarsa sana da Umuş diyecekler.
1: Umuş birazcık... Sanki şey gibi sevgili Yıldız.
0: Anladım. Hani böyle, anladım.
1: Hani
0: anladım.
1: Tarhana çorba şey vardır ya, domates çorbası vardır. Onun içine kaşar atarlar.
0: Anne sen Umuş mu koydun buna ya?
4: Günaydın Fahri Bey, Fahri Bey.
1: Kaşar, çorbaya kaşar atınca değişik olur ya.
0: Sen bir hasta mı oldun oğluşum? Ben abi, sana bir Umuşlu bir çorba yapayım.
1: Vallahi yap anne ya.
0: Gelecek galiba.
1: Umuşlarım ağrıyor.
0: Lan Umuş vücutta bir organ gibi de aynı zamanda ya.
1: Umuş.
0: Selam neresi oldu? Umuş Umuş deyince dinleyicilerimize de sorayım. Sen neresi canlandı?
1: İlk canlı Umuş deyince.
0: Umuşlarım ağrıyor mesela. Uf var ya gece üstüm açık uyumuşum.
1: Umuşlarım.
0: Umuşlarım hep tutulmuş.
1: Umuş sırtla bel arasında sanki.
0: Gibi bir yer gibi de yani.
1: Hani orada böyle bir yer gibi böyle umuşlarıma kramp girdi.
0: Var ya fenayım ya abi, Umuşlarım çok kötü. Umuş diyor, bence diyor boğazın alt kısmı değil mi diyor Umuş diyor.
1: Gırtlak kısmı gibi mi aşağı doğru?
0: Hmm, aşağı doğru orası umuş. Değil mi diyor. Ağzım Umuş'tu ya demişsin.
1: O hayatta hiç Umuş'um kalmadı.
0: Umuş bence parmak uçları. Oğlum kazan var, bu nedir diyor. Ne oldu İstanbul'da?
1: Her taraf İstanbul zaten bitik sevgili.
0: Bu sabah bitik mi?
1: Yağmurun bitikliğiyle beraber bir de E5'te Küçükçekmece'de iki kaza, bir yol çalışması, bir araç arızası.
0: Ne diyorsun ya?
1: Çok acayip bir durumdu orası.
0: Omuzla kol arası bir yerdir Umuş demiş. Oynar Umuş başları. Yapmayın oğlum, şimdi Van'da askerde ağlarım demiş. Tamam kız, yapmıyoruz.
1: Tamam, yapmıyoruz.
0: Nurhan Hanımcığım, yapmıyoruz.

0: Ara gidiyoruz Türkler, gitmeden önce bu güzel eseri sevgili Sonkan Bey'e armağan ediyoruz. Çok kıymetli bir isimdir.
1: Sonkan Bey'in isteği miydi?
0: Sonkan Ünal. Değildi. Biz gönlümüzden geldi. Evet, Sonkan tamam. Ünal'a armağan ettik efendim. Kıymetli bir isimdir. Kocaeli'ye çok emeği geçmiştir bu anlamda.
1: Belediyede mi sevgili?
0: Yok değil. Belediyede değil. Ama her yerde.
1: Eller uzun, kollar uzun.
0: Öyle bir insandır Sonkan Ünal. Saygılarımızı gönderiyoruz.
1: Saygılar Sonkan
0: Nüfuzlu
1: Bey.
0: Nüfuzlu bir abidir yani, nüfuzludur.
1: Ensesi kalın hani mı?
0: Ensesi kalın mı? Çok güzel. Bazı isimler vardır ya böyle, ismini verdim işler çözülür.
1: Ondan mı Sonkan?
0: Öyle bir adam
1: İstanbul'da
0: yani.
1: İstanbul'da da ismi esamesi.
0: Şey ya, İstanbul'da takmaz kimse.
1: İstanbul takmaz. Kocaeli. Sadece Kocaeli.
0: Kocaeli'de.
1: Tamam.
0: Evet, bak teşekkür ederim, Fatih Bey yazmış. Böyle de İstanbul beyefendisi bir kimsedir.
1: Saygı numarasını olur. Bana verir misin Sonkan'ın?
0: Veririm, ben de vermem.
1: Tamam,
0: ama açmaz onu söyleyeyim.
1: Açmıyor mu?
0: Açmıyor. Bak, aslında çok robot konuşuyor. Robotik bir konuşma şey var.
1: İşimiz düşer mi, işimiz düşer Kocaeli'nde.
0: Öyle biri değil, öyle biri değil.
1: Kocaeli'nde belki alıkonuluruz falan, yardım eder hani.
0: Kocaeli'de
1: niye... Gözaltına falan alınırsam yardım eder.
0: Kocaeli'de niye alıkonulamazsın?
1: Belli mi olur? İnsanlık hali sevgili Yıldırım yani. Peki. İnsanın her yerde bir tanıdığı olmalı. Kocaeli de olsa tanıdığı olmalı.
0: Evet. Geçiyorum.
1: Buyurun.
0: Araya gidiyorum yani. Aradan sonra devam.
1: Tamam.
0: Hadi bakalım. Hadi. Mutfakta.

0: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
1: Reklam.
2: Akbank ticari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
3: Her marka araca bakım ve onarım Boş Kar Servis noktalarında.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.

0: sayın dinleyiciler. Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.
1: Evcil hayvanlara dair her şey Petsu Eurasia Fuarı'nda. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Biletix'te.

0: yapacaksın. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
1: lazım. Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detay

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: doğum gününüzde size arsa alınsın ister miydiniz?
1: Çok isterim. Bak inanılmaz bir hediye. Ve ayrıyetten imar izni varsa var ya.
0: Aa, o donundan yani. İmar izinde arsa. Of. Ya sıra dışı hediyelere geçmeyelim mi artık?
1: İçelim
0: ya?
1: Artık. Ya bu yani bu AVM'lerdeki kuyruklar artık
0: bitsin. Bıkmadık mı ya şu çiçekli deodorantlı
1: parfüm? Yıldız alalım gökyüzünden birbirimizi. Gel.
0: Kolay gelsin.
1: Teşekkürler, sağ olun, hoş geldiniz.
0: Merhabalar.
1: Merhabalar, buyurun oturun, merhabalar. Efendim, hoş geldiniz.
0: Ya ben sevgilime yıldız almak istiyorum ya.
1: Tabii ki, hemen, vallahi. Hemen şöyle karşı ekrana bakın, ben önümden açıyorum. Şurada bir yıldızımız var, hemen onun dibindeki
0: kutup satılık. Kutup yıldızı var mı sizde?
1: Kutup yıldızları çok pahalı yalnız, kutup yıldızları bir tane kaldı ondan.
0: Ne kadar?
1: En son Acun'a verdik onu.
0: Şu soldakini alayım ben.
1: Şu soldaki Hande. Evet. Hande yıldızın ismi Hande.
0: Tamam şöyle.
1: Bak o üstüne gelince fiyatı yazacak zaten.
0: Gördüm evet.
1: Evet 7200 dolar.
0: 7200 şöyle karttan.
1: Şöyle alayım. Evet sertifikanızı vereceğim.
0: İmza mı imza bir şey.
1: İmza alacağım, imzayı da alacağım.
0: Telefonum yapalım. Çalıyor çok üzerim. Efendim yok yok geleceğim birazdan çıkıyorum hayatım, bir sürprizim var sana da. Yıldız diyordun mu, yıldız meselesi, onu aldım. Aşkım adamın yanındayım, şey yapma yani. Yıldız aldım geri ver diyor.
1: Buyurun şu sertifikayı.
2: Hakan kaşeyi ver oğlum.
0: Abi ben vazgeçtim.
1: Kaşeyi getir Hakan. Buyurun kaşeyi de vurduk.
0: Abi geri ver diyor. Artık çok sinirlendi.
1: Satılan yıldız geri alınmıyor.
3: Kafa açan uzman. Hafta içi her sabah 7'de Alem FM'de.
4: Sen Allah'ın bir lütfusun.

0: Demin Toksöz ablanıza hem selam çakın hem de stickerları verin. Senacığım neden? Ya bize fotoğraf atmış, görmemişiz. Restoranda yemek yerken kafa açan uzman plikası buldum diye çığlık atmıştım demiş.
1: Halbuki.
0: Altıda şey yazmış, bütün hevesimi kaçırdınız.
1: Şu an hevesinizi geri getirdik.
0: Demet Hanımcığım kusura bakmayın.
1: Kaçan hevesler geri getirilir.
0: İtinayla. 7.50 İstanbul'da yoğun bir trafik var. Havada fena değil kıvamında, değil mi?
1: Evet sevgili Yıldırım, dinleyicimizden gelmiş böyle bir Merter sapağının tam orada gökyüzünü çekmiş bir gökkuşağı var.
0: Gökkuşağı var. Gökkuşağı. Var mı başka gökkuşağını gören? Fotoğrafları bir göndersin bize.

0: Vallahi sadece İstanbul değil galiba, birçok noktada gökkuşağı var. Çünkü bu kadar gökkuşağı fotoğrafı gelmezdi.
1: Enteresan sevgili Yıldırım. Bu kadar gökkuşağı şu an anlık canlı olarak çıkmış
0: olabilir mi ya? Adamköy yolundan tut, İzmir'de var, Manisa'da var, her yerde
1: maşallah,
0: var ya.
1: Maşallah etrafımız gökkuşağı. Gökkuşağın altından geçince altın, tam altında altın var mı sevgili Yıldırım? Doğru mu?
0: İnanma yavrum şöyle şeylere.
1: Peki gökkuşağından geçersen erkeksen kadın, kadınsan erkek olursun derler.
0: Öyledir altından. Çocukken öyle derler. Çocuktan evet. Yok öyle bir şey yok.
1: Yok, yok mu gökkuşağın yok. Hiçbir ehemmiyeti yok mu ya?
0: Yok oğlum. Sadece yok, işte, gökkuşağı bir doğa olayı bu kadar.
1: Havadaki
0: bu...
1: renk mi? Bu kadar renk, basit
0: bu kadar,
1: mi?
0: Bu kadar basit.
1: Olamaz sevgili. Kocaeli... Gökyüzü bize bir şey anlatıyor olmalı.
0: Körfez'de de var bak, Kocaeli Körfez'den gelmiş. Gökkuşağı Eminönü'nden var. Abi şu, hocam şeyi merak ediyorum ya, bunu bana açıklar mısınız?
1: Aynı anda...
0: Eminönü'nde de gökkuşağını görüyorlar. Hadımköy'de de gökkuşağı görüyorlar.
1: İki tane ayrı gökkuşağı sevgili Yıldırım.
0: Bir tane değil mi?
1: Bir tane değil. Her yer ayrı. Hadımköy'deki başka, Mert Ersapağı başka, Eminönü başka.
0: Üç tane gökkuşağı
1: tabii
0: var.
1: Tabii gökkuşağı zaten 3 kilometrede bir görünebilir maksimum.
0: Ya uyduruyor musun? Ciddi bilgim bu.
1: Uzaktan kuş bakışı bak mesela İstanbul'a yukarıdan uzay çekimi mesela. 4-5 tane gökkuşağı aynı anda görebilirsin. Aynı anda görebilirsin.
0: Yani Eminönü'ndeki ama Eminönü'ndeki Beylikdüzü'ne doğru bakıyor. Aynı gökkuşağını görüyorlar.
1: Hayır aynısı değil. Nereye bak? Bir yere bakacak. Beylikdüzü'ne denk gelmiş.
0: Tamam da Anadolu...
1: Yani Kadıköy'e de bakabilirdi ucu.
0: İyi, tamam peki.
1: O tarafa bakmış.
0: Tamam ama gökkuşağı ile ilgili bu söylenen işte yok altından geçersen zengin olursun. İşte ucunda bilmem ne var falan filan. Bunların hepsi yalan dolan böyle şeylere ne yapıyoruz çocuklar? İnan.
1: Denediniz mi Fatih?
0: Ya denemedim ama
1: deneyin inan. Bir kere deneyin. Ya ben denedim. Ben denedim.
0: Zür tesellisi bunlar. Bunlara inanmayın.
1: Bak ya. Ben denedim sevgili Yıldırım. Bak lütfen dediklerimi birazcık dikkate alırsanız.
0: Oğlum bilimsel bir karşılığı yok bunun. Gökkuşağının dibinde altın niye olsun? Sen ha geçtin mi hiç gökkuşağının altından?
2: Çok geçtim.
0: Bir şey oldu mu?
2: Yok.
0: Ne kadar işte borcun var? Ne kadar borcun var?
2: Çok.
0: Anladın mı?
1: Ben de geçtim.
0: Ne kadar borcun var?
1: Ben borcum yok. Eminönü'nden geçtim. 200 lira buldum yerde.
0: Yani bu altın mı oluyor bu? 200 lira buldum.
1: Bir şey değişti yani. Oğlum, bir şey
0: o para
1: değişti.
0: O para değil ya. Öyle bir para değil. Daha büyük para bulman lazım normalde.
1: 100-200
0: yani.
1: Olmuyor mu?
0: 200 milyar dolar falan bulman lazım.
1: Milyar yani. Doları biz bulamayız. Onu başkaları bulur.
0: Sana ya ama sen atadan kalmamış sana. Atadan kalsa
1: atadan lazım.
0: Bize. Atadan kalması.
1: Ata Demirel değil mi? Ata.
0: Yok, öyle değil. Atandan, dedenden kalması lazım.
1: Dede, ata dediğiniz o.
0: Ata dediğimiz o.
1: Tamam.
0: Geçen hafta İstanbul'da ikisini aynı anda gördüm diyor gökkuşağı. Vallahi evet dediğiniz gibi iki gökkuşağı gördüm. Fotoğraflamış bir de fotoğrafını göndermiş.
1: İki tane.
0: Dediğin gibi iki tane gökkuşağı olabiliyormuş.
1: Sevgili Yıldırım artık yani gökyüzünde bir şeylerin farklı bize yansıtıldığını anlamamız gerekiyor. Mesela güneşi de bazen iki tane görürsün.
0: Aslında o güneş değil batan...
1: Ya güneş.
0: Gördüm ya videosunu gördüm adam Karadeniz'de çekmiş. Sağ tarafa bakıyor güneş var, sola bakıyor. Diyor ki aynı güneş burada da var diyor.
1: Evet.
0: O güneş değil ya o.
1: Güneş.
0: Tamam abi sen ne tartacak halim yok değil mi? Güneş diyorsan güneş.
1: Ya tek güneş koca dünyaya yeter mi? İki lazım.
0: Hamza Bey diyor ki gençler günaydın. Bugün Afyon'da 3 gün sürecek gastronomi festivali başlıyor diyor. Biz bir ara gitmiştik.
1: Gittik biz Afyon geçen sene miydi? Biz
0: bu
1: Afyon...
0: sene davet etmediler.
1: Geçen senedeydik doğru.
0: Bu sene davet
1: geçen sene bu zaman biz Afyon'daydık o zaman.
0: Afyon'daydık evet doğru.
1: Ah
0: doğru,
1: be
0: doğru. Bu sene davet edilmedik. Biraz insan tabii üzülüyor.
1: Üzüldük bu sene hiç Afyon nerede ya? Afyon'dan hiç ses çıkmadı hayırdır?
0: Vallahi.
1: Muzaffer abim Afyon Belediyesi. Ne hiç kimseden ses çıkmadı.
0: Yani bu sene niye böyle oldu anlamadım ama biz...
1: Şu an var ya bak duygulandım sevgili Yıldırım.
0: Ben de bir duygulandım.
1: Yani orada
0: güzel zamanlardı be.
1: Böyle bir yere Allah. Gittik hep beraber.
2: Çok mu yediniz acaba?
1: Güzel yemekler yedik. Böyle bizi davet edildik. Böyle herkesin büyük iş insanlarının, Afyon'un iş insanlarının, işte Sayın Valinin, Belediye Başkanının, Kaymakamı herkes orada.
0: Güzeldi.
1: Biz oradaydık masamız falan.
0: Bir sürü şey yedik. 5 kuruş para vermedik.
1: Hiç para vermedik ya.
0: Acayip güzel lezzetli.
1: Şefler mefler hazırlıyordu böyle. Şefler vardı hatta. Master Chef'te bir hanımefendi kız vardı. O da gelmişti mutfakta. Doğru.
0: Bu sene biz niye çağrılmadık? Biraz şapkamızı önümüze koyup öz eleştirimi yapmamız gerekiyor.
1: Biraz kendimize bakalım yoksa karşı tarafı mı biraz yerelim? Şimdi ben aradayım. Yani Afyon'a mı konuşayım burada kendime mi konuşayım?
0: Kendimize konuşalım abi çünkü memnun olmamışlar anlamına gelir. Yani bu...
1: Yaşlandık mı ya ne diyorsun? Eski enerjimiz mi kalmadı?
0: Ne bileyim yani ben buradan onu hissediyorum. Artık Afyon bizden vaz mı geçti acaba? Cem Arslan'a mı teklif gösterdi? Olur abi. Olur.
1: Duyarız bir gün duyarız. Bir gün duyarız.
0: Sağlık olsun be.
1: Yapacak bir şey yok artık. Birazcık uzun değil. Yıllardır Afyon'a her sene giderdik.
0: Bence
1: bu
0: çok,
1: sene yok.
0: Bence çok pahalısınız demiş. İnsan gibi yemiyorsunuz ki oğlum çağırmıyorlar demiş. Abi çok yiyip hiç para vermediğiniz için olabilir. Gastronomi festivali nedir anlamadım ben demiş efendim.
1: Gıda üzerine.
0: Gıda. Gastronomi festivali şu.
1: Afyonumuzun güzel lezzeti.
0: Uzay, hayır hayır, doğrusunu söyleyelim artık. Uzayla ilgili gastronomi, yani uzay bilimi.
1: Afyon'da biliyorsun Türkiye'nin önemli yerlerinden bir tanesidir. Evet. Uzay teleskobunun olduğu, en büyük uzay teleskobunun
0: zaten
1: olduğu
0: yer. Zaten ilk gastronotumuz da bizim Afyon'dan çıkmıştır.
1: Afyonluyuz. Evet. Keşke adını şu an hatırlayamıyorum.
0: Gastronomi festivali ve Teknofest gibi düşünün onu. Yani uzayla ilgili bilimsel çalışmalar, gastronomik çalışmalar orada var.
1: Teknoloji fuarı gibi.
0: Teknoloji fuarı, gastronomi festivali dediği o yani. Buradan da ülkemizin ilk gastronotu sevgili, ismini vermeyelim, verelim mi bilemedim.
1: Ben hatırlamadım ismini, özür dilerim ya. Keşke şey yapsaydık da. Hilmi'ydi de.
0: Hilmi. Hilmi Cem.
1: Soyadını hatırlıyor. Safiye Soyman da değil.
0: Evet. Gastronomi nedir bilemedim ben demiş. Neyse, sağlık olsun
1: Afyon
0: ya.
1: Afyon kaybetti, ben onu söyleyeyim. Afyon kaybetti.
0: Bir, iki gastronot kaybettiniz.
1: İki gastronot kaybettiniz.
0: Evet, gastro Galip diyor. Ha, Galip Bey.
1: Ha, gastro Galip.
0: Selam olsun.
1: Tamam, selam olsun.
0: Somer Şef değil miydi diyor gastro unutumuz? Değil, değil.
1: Yok, yok değil.
0: Ara gideceğiz. 7.58. Abi bu ilk saat ne çabuk bitti
1: ben ya. Ben anlamadım ya. 58 olmuş.
0: Ne oluyor, bu saatler oynuyorlar mı ya?

0: Abi şey değiştirdiler, zamanı kaydırdılar.
1: Vallahi sonra zaman kaydı ya. Hilmi böyle bir şey olabilir mi ya? Sabah bir kalkıyorsun 7. Koşturuyorsun, bir şey yapıyorsun falan, yayın bitmiş.
0: Bir reklam diyorsun.
1: Akşam olmuş.
0: Bitti.
1: Ben anlayamıyorum şu
0: hızlı akıyor.
1: Vallahi hızlı akıyor ya.
0: Bükülme var, zamanda kırılma var.
1: Beyler ilk gastronotumuz Vedat Milor'dur.
0: Bakın, değildir, bu başka değildir. Bir şey.
1: Değildir. Geçiyorum efendim. Peki ver bakayım.
0: Veriyorum sevgili Yıldırım. Bakıyorum hemen sana neyle bir tane güzel. Dünyanın en iyi işverenleri belli olmuş sevgili Yıldırım.
1: İşverenleri.
0: İşverenler Forbes listesinde Türkiye'den 5 şirkette yer aldı.
1: İşveren olarak.
0: İşveren olarak.
1: Neymiş?
0: Şimdi ilk 5'i söyleyeyim ilk başta.
1: Ver bakayım.
0: Bakalım ilk 5'te miyiz? 1'de Microsoft. 2'de Delta Airlines. 3'te Shopify.
1: Shopify nedir ya?
0: Shopify. Onu dikkatli okudum. Shopify. Evet. 4'te Costco.
1: Kesin yanlış okuyor ya. Bir saniye.
0: Yok yok ya, Shopify.
1: Abi yok değil.
0: Shopify. F-Y. Shopify.
1: Shopify tamam. Shopify doğru.
0: Shopify.
1: Evet.
0: 4'te Costco diye bir şey var. Ne onu bilmiyorum.
1: Costco.
0: Helvacı değil herhalde bu.
1: Hmm, tamam.
0: 5'te de Nvidia.
1: Nvidia.
0: Nvidia 5'e girmiş. Şimdi Türk şirketleri nerede sevgili Yıldırım? 23.
1: Selam, ben haberi göremiyorum ya.
0: Haber bende.
1: Sende de özel. Onda olması gerekmiyor mu?
0: Bende.
1: Sende.
0: Ben kendi screenlerim bunu.
1: Ha tamam, ver bakayım.
0: Kendi screenim. 23'te Sabancı Holding.
1: Var, listeye girmiş.
0: Listeye girmiş. 139 Koç Holding. 141 Alem FM. 400.
1: Tamam, saat 8 haber başı. Abi şey, haber merkezine bağlıyoruz saat başı. Sonra buradayız. Haber başı ne? Aklım bitti. Geliyoruz.
2: Saat 8. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
3: Alem FM. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında göçük meydana geldi. Göçük altında kalan 3 işçinin cansız bedenine ulaşıldı. Can kaybı 5'e yükseldi. Hakemler dosyası soruşturması sürüyor. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında Süper Lig hakemi Yasin Kol ve Süper Lig yardımcı hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada toplam tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmaları ile ilgili olarak kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor dedi. Şimşek, yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımların atıldığını söyledi. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı ise bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, süreç kapsamında ilave tedbirlerin gündeme gelebileceğini belirtti. Gül'ünün ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluğu devam edecek. Suçlamaları reddeden Gülter, "Arkam dönüktü, annemin nasıl düştüğünü görmedim," dedi. Olay gecesi evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ise, "Arkamı döndüğümde Tuğyan'ın annesini pencereden attığını gördüm," dedi. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi. ABD'de zehirli iğneyle idam edilmek istenirken ölmeyen, daha sonra hastaneye sevk edilen Krista Pike'ın sağlık durumu belli oldu. Avukatları, vücuduna 2 doz ölümcül ilaç verilen ve damar yolu açılabilmesi için koluna en az 7 kez iğne batırılan Pike'ın hastanede yaşam mücadelesi verdiğini ve durumunun kritik olduğunu açıkladı. Skandalın ardından eyaletteki tüm idamlar askıya alındı.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
3: Amili futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında bugün deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 21.45'te başlayacak. Hazırlık maçında Trabzonspor ağırladığı Drogheda'ya 1-0 mağlup oldu. Euroligin 3. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 yenildi.
4: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
2: Alem FM yol durumu.
3: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 23 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 29 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 45 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 15 dakika.
2: Alem FM hava durumu.
3: İstanbul 19, Ankara, Kayseri ve Erzurum 17, İzmir ve Adana 25, Antalya 27, Trabzon 19 ve Diyarbakır 21 derece. Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu Fatih

0: Canan Hanım diyor ki ilkokula giden oğlum hani Alper Gezer Avcı'ydı dedi. İlk astronotumuz zannetmiş konuştuklarınızı. Çocuğun bunda kafasını karıştırdınız. Zaten sizin dediğiniz her şeye inanıyor. Oğlum inanma diyorum, inanıyor. Sonra onu açıklamakla uğraşıyorum sizin yüzünüzden diyor Canan Hanım. Özürlerimizi gönderelim buradan Canan Hanım'a.
1: Şimdi özür dilemek için sevgili Hanım hatalı oğlum, bir söylemde bulunmamız gerekiyor. Astronot başka, astronot başka. Biz astronot dedik mi?
0: Demedik. Demedim. Sami Selçuk abimiz de size hiç yakıştıramadım, bilmeyebilir ne var bunda diyor, gastronomi bilmeyebilir diyor. Sami abimiz de bizi zorbalıyor.
1: Zaten öyle bir şey. Aa, insanlar çok yanlış yerlerde sevgili.
0: Neden neden?
1: Biz niye bilmiyorsun, yazıklar olsun, öyle bir söylemde bulunduk.
0: Doğru
1: mu?
0: Bulunmadık.
1: Gastronotun ne olduğunu açıklamadık mı?
0: Açıkladık, doğru. Sami Selçuk
1: ben
0: niye
1: yanlış
0: kızmış?
1: Göremiyorum.
0: Oğlum kızmış ama Sami Selçuk.
1: Sami Bey yanlış.
0: Yakıştıramadım size, bilmeyebilir demiş. Yani diğer dinleyici bilmeyebilir.
1: Başka bir radyo dinliyor olabilir Sami Bey.
0: Sami Bey kusura bakmayın
1: Sami
0: efendim.
1: Selçuk. Sami kusura Selçuk bakmayın. Da şey değil mi ya?
0: Dur oğlum dur, şeyi unuttum. Bir saniye bekle, azıcık bir saniye. Şansa kalmaz işimiz
2: Umran Expertiz. Umran Oto Expertiz yol şarkılarını sundu.
0: Ya senin yüzünden bir gün fırça yiyeceğim biliyor musun? Konuşturuyorsun burada, lafa tutuyorsun beni.
1: Özür dilerim.
0: Sonra abi. Ben girmedim oluyor. Gel buraya sen kontrol et.
1: Az önce ben moderatörüm, her şeyi ben karıştırdım. Az önce moderatörüm ben diyordun, her şeyi ben karıştırdım.
0: Hayır, gel buraya sen otur.
1: Oturayım. Kalkmayacaksanız oradan oturamam ama. Kalkmanız gerekiyor.
0: Tamam kalkarım, ben oraya oturayım, sen buraya otur.
1: Tamam.
0: Bak girmem gerekiyordu, tanıtımı giremedim senin yüzünden ya.
1: Çok özür dilerim.
0: Aklımı karıştırıyorsun. Yarın gel buraya sen otur.
1: Tamam.
0: Ben oraya oturayım.
1: Tamam, yarın tamam. Söz.
0: Yarın. Aa, yarın cumartesi. Pazar. Ya, pazartesi sen buraya otur.
1: Tamam. Oraya oturacağım.
0: Tamam.
1: Tam oraya oturacağım.
0: Şuraya.
1: Tam oraya.
0: Tamam hadi bakalım.
1: Tam oraya oturacağım.
0: Yeter yıldım abi. Burada ben müzik mi ayarlayayım, WhatsApp'a mı bakayım?
1: Doğru.
0: Bu müzik efektlerimi ayarlayayım.
1: Adam ne yapsın ki? Yanlış, insan biraz...
0: Ne izin
1: doğru, haklı, haksız.
0: Vallahi yoruldum
1: kendim
0: abi.
1: Kendim de birazcık yüz yüze geldim birazcık. Biraz
0: artık metal
1: baktım.
0: Yorgunluğu var üstümde ya.
1: Biraz aynaya baktım. Bir,
0: aynaya bak biraz
1: bir,
0: bak.
1: Bir mirror efekti yakaladım kendim.
0: Mirror ya. Ne lan?
1: Ayna.
0: Allah Allah ya. Zaten dün Sibel Hanım dedi ki bak bu tanıtımı geç giriyorsun dedi. Yeter 1-2-3 artık kotanı doldurdun dedi. Bak yine bugün de eksik girdik.
1: Bugün de.
0: Lafa tutma beni.
1: Tamam pardon.
0: Lafa tutuyorsan dedi ki gir, tanıtımı gir de.
1: Onu unutuyorum.
0: Allah Allah.
1: Unutma. Evet doğru doğru.
0: Yeter vallahi yeter doğru. Ya.
1: Nasıl 8'den sonra konuşmayacağım bundan sonra.
0: Hayır. Bir de böyle bir tarafım var.
1: O şarkı bitene kadar yani.
0: Ha tamam.
1: Şarkı bitene kadar.
0: Bir de hemen bir tepki koyma.
1: Yok yok, şarkı bitene kadar yani. 8'den sonra konuşmayacak olsam.
0: Haksız mıyım Senacığım?
1: Aldığım
0: hemen bir küsüyor ya.
1: Küsme yok, küsme
0: Doruk
1: yok.
0: Doruk 2.
1: Asla küsme yok.
0: Küsme yok.
1: Küsme yok. Küsme değil.
0: 23 Nisan'a çok var demiş. Niye oturuyor?
1: Şimdiden anca. Anca anlarım.
0: Alınsın, alınsın.
1: 23'üne kadar anca anlarım. Biraz zaman gerek.
0: Allah Allah ya. Gençler günaydın, iyi sabahlar diliyorum. Dur ne demiş bu? Anladım tamam. Çok evet.
1: Sağ olun, teşekkür ederiz.
0: Eyvallah.
1: Güzel bir şeyler mi yazmış?
0: Güzel bir şey söylemiş ama çok şey yapmış. Okumayalım onu.
1: Okumayalım.
0: Başkalarını rencide etmiş. Başka programcılara karşı.
1: O olmaz.
0: Arkadaşlar bu
1: olmaz,
0: doğru bir tavır değil
1: olmaz.
0: Yani.
1: O yapılacaksa biz yaparız onu.
0: O öyle, bu böyle ama siz şöylesiniz falan. Bu doğru bir yaklaşım
1: evet,
0: değil.
1: Herkesin tarzı
0: farklı. Farklı. Efendim,
1: tarzını,
0: farklı.
1: Tavrını. Ece Mumay.
0: Ece Mumay'dı. Tavrını, tarzını, haftları gel durma, durma beni.
1: Tavrımı
0: tavrını. Ya bu hoş bir şey değil. Ne olur o zaman sabaha kadar Serdar Gökalp'i gömelim. Öyle olur mu öyle?
1: Olmuyor.
0: Öyle
1: elimize bir şey geçmiyor. Bize bir şey kazandırmıyor.
0: Geçmez. Bu doğru bir şey değil yani. Dermişim. Dermişim vardı değil mi? Eskiden
1: dermiş. Bir de uzatma.
0: Nerede? Evet. Avrupa yakasından mıydı o dermişim?
1: Dermişim daha eski bende. Biz de çocukluk çağında yapardık biz onu sevgili Yıldırım.
0: Annem
1: bir
0: de
1: şey
0: çok
1: anlatık,
0: yapardı.
1: Anlatık sonra dermişim.
0: Ya da mesela karşı taraf inandığında derdik onu mesela. Böyle dermişim.
1: Dermişim
0: derdik.
1: Gitti bütün anlattıkları çöpe. Ne uğraştın o kadar, çeneni yordun.
0: Kullanmadığımız bir ifade.
3: Avrupa
0: yakası. Değil mi? Doğru hatırlıyorum, dermişim.
1: Vallahi bravo ya.
0: Dermişim. Beyin ya, bu kafayı ya.
1: Dörtte üçünüz beyin ya. Yemin ediyorum bak. Dörtte üçünüz beyin ya. Geriye dörtte bir kalıyor o da zaten.
0: Bu dermişimi niye kullanmıyoruz ya biz? Dermişim.
1: Şimdi
0: çok güzel bir ifade ediyorum.
1: Yani
0: dermişim.
1: Ne zaman kullanacağız sevgili Yıldırım? Bizim verdiğimiz bilgilerin sonunda dermişim dersek bu sefer onun yalan ifade olur.
0: Bir demet tiyatroda da söyleniyordu diyor
1: çok
0: dermişim.
1: Eski, çok eski.
0: Eskiden
1: eski.
0: Böyle söylenen artık söylenmeyen var mı başka kelime, bir cümle, bir şey?
1: Zıt Erenköy var.
0: Yaşa Zıt Erenköy doğru. Zıt oldun peki?
1: Ne?
0: Zıt Erenköy. Anladın mı?
1: Azıttin kaldı mı? Biz onu şey yapardık. Zıt din kaldı mı?
0: Zıt kaldı.
1: Ne kaldı?
0: Ne oldu mu hiç?
1: Zıt Erenköy
0: falan. Dermişim. Dervişim.
1: Mesela yani. Bir de bu vardı. Mesela yani. Hatırlar mısın?
0: Geçen gün var 1 milyon dolar buldum. Nasıl ya? Mesela yani denildi. Yani. Doğru. Evet doğru. Herald yani vardı.
1: Herald
0: yani. Herald yani. Ulan ne güzeldi be. Sibop diyor vardı diyor. Artık onu da kullanmıyoruz diyor. Sinirlenince sibop derdik diyor.
1: Sibop da şeyden Gazman'daki.
0: Ama şeyi çok seviyorum.
1: Cağırt kabakağıt.
0: Herald yani'yi çok seviyorum.
1: Herald yani.
0: Herald yani. Vay demek ki gerçek çakmak değil millete yabancı çakmak. Hatırladın mı?
1: Hatırladım.
0: Bir, evet. Ayıkamadım vardı diyor bir de. Ayıktın mı?
1: Var el hareketiyle diyor.
0: O meşhur.
1: O gene az çok ara sıra yapıyoruz aklımıza ki hayda Atilla mayda. O vardı diyor.
0: Haşırtı Blackboard vardı diyor hatırladınız mı?
1: Aynen Johnny Wyden hatırlamaz mıyım?
0: Aynen Johnny Wyden de vardı doğru.
1: Aynen Johnny Wyden.
0: Haşırtı Blackboard şeyin kitabının adı aynı zamanda.
1: Ferhan.
0: Yok değil. Bir oyuncumuz var ya çok sallama hikayeler anlatıyor. Onunla böyle hikaye var.
1: Tamam.
0: Fake atıyor belli inanamıyoruz bir türlü. Eski 80'ler 70'ler oyuncularıyla hep bir hikayesi var o. Çok sallıyor diyoruz hani falan.
1: Şeyle de kapıştı ya. Zafer Algöz.
0: Zafer Algöz'ün kitabı
1: Zafer Algöz.
0: Diye hatırlıyorum. Haşırtı Blackboard diye bir kitabı vardı okumuştum.
1: Türkiye'nin %90'ı ile hikayesi var. Okey Dusty. Okey Dusty.
0: Okey Dusty. Yaşa doğru.
1: Dunkov. Hey George versene boç.
0: Doğru mu?
3: Evet Zafer
0: Algöz. Zafer Algöz'ün bölüm kitabı var mı? Evet. Çok güzel bir kitaptır bu arada.
1: Şey var diyor baş parmağımı gözünün altına böyle aşağı doğru çekerek pışık vardı diyor.
0: Pışık. Niye kine?
1: O yine yapıyoruz onu ara sıra yapıyoruz.
0: Doğru.
1: Hoppala paşam Malkara Keşan var. Yaşa. Aynen moruk var diyor. Aynen moruk Bergin Doruk diyor.
0: Ali Veli 4950 bunu bilir misin?
1: Ali biliyor bilmez miyim? Ey George versene boç. Canın cehenneme dostum. O.
0: It's come is in the world. İbo Show'dan kalma diyor bir replik diyor. Biz bunu çok kullanırdık diyor. Hatırlıyor musun bunu? Dur vereyim onu hemen.
1: It's come, it is the world.
0: It's the world. İbrahim Tatlıses'in söylediği bir ifadeydi bu.
1: İngilizce sever İbrahim Tatlıses.
0: Bulabilirsem eğer açacağım şimdi onu.
1: Hey Michael yandan kaykıl vardı beyler diyor.
0: İbo Show muydu?
1: Oldu. Gözlerim doldu.
0: Yaşa.
1: Yok artık LeBron James var diyor. Falan filan Inter Milan. Mortingen Streise.
0: Çok iyiymiş.
1: Şıftık 1, 2, 3, 4. İbrahim Tatlıses yine.
0: Ahmet Akman'ın oğlu Kemal'in bize selam varmış çocuklar. Bir de fotoğraf göndermiş.
1: Kemal günaydın.
0: Kemal öptük yanaklarından.
1: Öptük.
0: Üç dönüm bostan yan gel yat Osman çok kullanırdık bunu demiş.
1: Elleri şey yapma vardır diyor nanik yapma vardır diyor nanik.
0: Çok da fifi vardı hatırlar mısınız?
1: Hatırlıyorum.
0: Aman çok da
1: fifi. Ya. Yani,
0: ne demek Sayın Hocam bu çok
1: dedi? Sal gitsin anlamında sevgili.
0: Sal
1: sallama yani takılma. Oralarda kalmayalım devam edelim.
0: Güzel. Peki şeyi biliyor musun?
1: İnanmıyorum. Böyle yazılmış öyle okudum.
0: O da vardı doğru. Özel cips kola.
1: Cips kola bizde özel.
0: Neydi peki bu neydi bu?
1: Aynı anda özel cips kola. Aynı anda aynı kelimeyi söyleyince hızlı davranan taraf özel cips kola diyor.
0: Saçım senden uzun olsun denirdi bizde de.
1: Ya öyle değil mi? Aynı anda aynı kelimeyi söyleyince tesadüfen hemen biri erken davranırdı. İlk konuşan cips de kola alırdı.
0: Böyle saçma.
1: İşte dolandırıcılıkta şey. Yeniyor.
0: Özel ne peki başındaki özel cips kola?
1: Bana sana ikimiz de aramızda yani. Kimsenin haberi yok.
0: Selam bunlardan hiç bildiğin var mı?
3: Yok.
0: Sizin dönemde kullanılan şimdi kullanılıyor var mı?
3: Oldu gözlerim doldu.
1: Var bu var.
0: Oldu gözlerim
3: doldu. Pampiş.
0: Pampiş o. Seninki daha böyle 1-2 yıllık. Hemen şurası.
1: Karışma bende.
0: Bende bana bırakıyor musun?
1: Bana bırakıyor musun?
0: Doktor bu ne vardı diyor. Eskiden kullanıp artık kullanmadığımız ifadeler. Oha falan oldum.
1: Çok iyi
0: bunu yakalayan helal olsun. Doğru valla evet. Oha falan oldum ya. Langır lungul tarhana bulgur var diyor.
1: What's your name?
0: What's your name? Ne?
1: Onu okuyamadım kaydı.
0: Okuyamayacağım
1: kaydı.
0: Bir şey mi?
1: Mesaj kaydı yakalayamadım.
0: Okuyamayacağım bir şey
1: muhtemelen
0: mi?
1: Muhtemelen öyleydi. Pışık yağlı kağıt kaşık.
0: Kaşık.
1: Onu bilmiyorum pışık yağlı kaşık. Onu duymadım. İlk defa duyuyorum.
0: Ben de şu an ilk defa duyuyorum.
1: Işık. Harold'ın yani.
0: Evet, dur bakayım. Mortingen-Strasse vardı diyor bir de.
1: Go Home Yankee. Bunlar nerede yaşamış ya? Kaliforniya'da herhalde.
0: Aa, hatırlar hani mısın? Hazır mısın? Söyle. Alaka'ya maydanoz.
1: Bu vardı.
0: Bir tane daha söyleyeyim mi? He? Bir tane daha söyleyeyim mi? Söyle. Lafa bak çay demle. Sena yok mu? Bu da mı yok?
3: Yok, bunu duydum.
0: Neyi, hangisini duydun?
3: Lafa bak çay demle.
0: Lafa bak çay demle. Ben bunu hala kullanırım.
1: Bakacağız. Lafa bak çay demle.
0: Ya lafa bak çay demle abi. Yürü at arabası. Bunu bizimki söylüyor, biliyor musun?
1: Hala yapıyor mu?
0: Trafikte hala yapıyor.
1: Yürü at arabası.
0: Bak yemin ediyorum utanıyorum ya. Utanıyorum abi.
1: Ama güzel bir ifade ya. Daha da kötüleşebilirdi. Çirkinleşmemiş. Bak yürü at arabası.
0: Trafikte
1: yani
0: birine,
1: ağır gidiyorsun anlamında.
0: Sinirleniyor birine trafikte, öyle yapıyor. Yürü at arabası yapıyor.
1: Ne güzel, harika. Harika. Kes kel alaka vardır diyor.
0: Kel alaka.
1: Kes kel, bir de daha da alakasız.
0: Abi bir de diyor tipe bak çay demle vardı diyor. Bunu hatırlıyor musunuz?
1: O da var.
0: Hatırlamaz mıyız efendim?
1: Yürüdü ense tıraşını göreyim.
0: Şaka yaptı inek, buna gülmek gerek. Cart kabak yağart. Akıllara zarar. Akıllara zarar ifadesi
1: akıllara
0: de vardı.
1: Zarar. Akıllara zarar. Oğlum akıllara bir şey zarar. Görmüşüm akıllara zarar.
0: Evet. Başka ne varmış?
1: Zırtapoz kerkenes. Bu ne ya? Aşırttı, onu yazdık.
0: Yok, bunu geçtik. Pışık vardı diyor. Pışık. Artık kullanmadığımız ifadeler.
1: Karım Bertuz, yedin lafı sus.
0: Laf dedi bal kabağı.
1: Bugün cuma enseyi kapağı.
0: Güzel. Başka ne var?
1: Yürü kereste müdürü. Onu bilmiyorum.
0: Haydi Atilla Mayda, bu çok var.
1: Hadi lan tereyağı diyor mesela.
0: Alaka maydanoz çok gelmiş. Ondan sonra bugün cuma enseyi kapağı geçtik onu. Bu laflar boy... Bunu geçtik.
1: Buna kim inanır? Kadir inanır.
0: İnanır, bu da çok herhalde. Bir dönem çok kullandığımız, artık kullanmadığımız ifadeler.
1: Sağdan git cüzdan bulursun.
0: Mal değneği. Mesela bu çok kullanılırdı diyor.
1: Vardı böyle bir şey.
0: Vardı, bu vardı. Doğru, bunu kullandık.
1: Sürekli hata yapalım arkadaş. Düdük makarnası.
0: Evet, bu düdük da kullanılırdı. Düdük makarnası kullanılırdı, doğru. Kaçanzi.
1: Ben kaçanzi
0: beyler.
1: Beyler ben kaçar. İşte onun yerini şeye bıraktı bir ara. Şey vardı ya bu. Aşk-ı Memnu'da. Bihter Kaçar. Neydi? Behlül Kaçar.
0: Behlül Kaçar.
1: Behlül Kaçar'a bıraktı. Mal müdürü.
0: Sinasi, bu senin son şansın. Bu çok kullanılırdı diyor.
1: Zortingen.
0: Zortingen Strasse, bu çok gelmiş. Bu laflar.
1: Buruna bak, buruna çıkmış dünya turuna.
0: Devam ki.
1: Selahattin yazmış bunu bak.
0: Devam key diye artık kullanmıyoruz diye. Eskiden daha çok kullanıyorduk.
3: Yokuş yapma ya da yokuş yaptı.
0: Yokuş yaptı.
1: Yokuş yaptı.
0: Doğru.
1: Ağza bak ağza, sanki bir mağaza.
0: Hazır mısın?
1: Telaşe müdürü.
0: Hazır mısın?
1: Telaşe müdürü çok iyi.
0: Abi bizim dönemin en çok kullanılanı gelmiş.
1: Hazırım.
0: Git kumda oyna. Kullanmıyor muyduk bunu?
1: Al bisikletlerimi git gibi. Git kumda oyna.
0: Git kumda oyna ya. Salça olma. Japon askeri gelmiş bir tane.
1: Bana zartırdı Japon askeri.
0: Harold yani. Ziya. Dobrovski.
1: Dobrovski.
0: Değil mi?
1: O da şeyden, futbolcudan sonra Mehmet Ali Erbil.
0: Mehmet Ali Erbil kullandı. Sonra Erbil. Millet çok kullanıyordu
1: herkese
0: bu ifadeyi.
1: Herkese Dobrovski.
0: Evet. Eto bitmiş.
1: uzamaya artık deyime döndü bak. Çıktığım indir ağacına diye başlayan bir sürü burada deyimler evet. Yazıyor arkadaşlar.
0: Bakayım geç. Bunları
1: heykel imana gel var diyor bizde, diyor vardı diyor, çok kullanılırdı.
0: Kullanılırdı doğru.
1: Bebeleri pistten alalım.
0: Eskiden kullanılan ama artık kullanılmayan sokak ifadelerini sordu.
3: Ağlayacaksan pistten oynamayalım. Alalım.
0: Çok bebeleri. Yakın dönem o ya.
3: Evet. Aa öyle mi?
0: Tabii çok yakın dönem.
3: Öptüm kibbay o zaman.
1: Ha kibbay. O da yakın kibbay. Sayılır ama güzel. Kibbay güzel. Bunu ya Trişka.
0: Eskiden kullanılan artık kullanılmayan marabat televole var diyor.
1: Ha şey var, yağcılarda inecek var.
0: He bunun gibi.
1: Yağcılarda inecek var.
0: Oha falan oldum. Bu zirve ya, bu en çok gelen bu.
1: Mort oldun mu kardeşim?
0: Bir Alex değil.
1: Bisküvit çocuğu.
0: Süt bebesi. Mokoko. O kadar çok gelmiş ki bu.
1: Mokoko.
0: Zıterenköy.
1: Parmaktan sonra.
4: Şu yanından kimler geçti?
0: kimler kuştu peşinde. Hazır mısın yine bizim 90'larda çok kullanılan bir ifade?
1: Gelsin.
0: Kamil'e bak. Aslında Kamil çok güzel manası olan bir ifadedir.
1: Kamil insan Kamil derler insan ya. Derler. Başvurulan kişi bu.
0: Ama biz bunu çok negatif kullanırdık. Ya Kamil'e bak ya falan derdik.
1: Ufak at civcivler yesin.
0: Evet. İzmit'te kızlara ne denir biliyor musun?
1: Ne denir?
0: İsmet.
1: Nasıl?
0: Böyle kullanılırdı abi.
1: Şeyden mi? Kız İsmet vardı bir tane ya Kemal Sunal'da.
0: Bilmiyorum ama.
1: İsmet diyorlar kızlara.
0: Evet abi.
1: Genel tabir olarak.
0: Bizim orada öyle kullanılırdı İzmit'te.
1: Allah Allah.
0: Yüzük. Mesela Kemaller de İsmetlerle beraber diyor. Yani kızlarla takılıyor beraber. Anlamında kullanıyor.
1: Allah Allah.
0: Allah böyle. İsmet.
1: Unisex de değil yani İsmet. İsmet unisex bir isim de değil.
0: Değil.

0: Aynen, Johnny Wayne'i artık kullanmıyoruz demiş. Benim babam kullanıyor.
1: Kullanıyor mu?
0: Aynen Johnny Wayne'den. Lale çok kullanır bizde diyor.
1: Lale severiz.
0: Türleri var.
1: Çeşitleri var.
0: Çok kullanır lale. Şu yanından kimler geçti? Hoppala paşam Malkara Keşan çok kullanılırdı diyor. Bir tanesini bile bir bana demedi. Bizim İknur yazmış, sosyal medya editörümüz İknur.
1: Ne diyor?
0: Okuyamayacağım.
1: Ha, okuyamayacağım.
2: Ya birazcık dikkat edelim.
0: Biraz izan ya.
2: Yayındayız ya. Aynen Michael, yandan kaykıl vardı.
0: Aa, çok kullanırdık bunu.
2: Yandan kaykıl.
0: Kaykıl mi? Nedir be babacığım? Fenasın başa belasın.
1: Sen bizim eskira.
0: Fenasın başa belasın, bu çok güzel.

0: Evet, zurt.
1: Farkındayım, yok. Gülhane Parkı'ndayım.
0: Ya Demet Akalın'da bir şey vardı ya. Demet Akalın neydi o?
1: Hadi bakalım Demet Akalın.
0: Hadi bakalım
1: o
0: Demet Akalın.
1: O mesela çok kullanılır. Fenasın başa belasın, bu da çok
0: at
1: iyi.
0: At yalanı var. O,
1: var. Onu, evet, o çok.
0: İlla yani, inanan biri çıkar. Yani,
1: i̇lla çıkar. Öyle bir dünya yok.
0: Öyle bir dünya yok. Ya var.
1: Comolokko var mesela. Mortingen Streise, eskiden çok kullandığımız kes tıraşı filan.
0: Kısa kes Aydın abası olsun.
1: Evet, evet efendim.
0: Lato kafa, lato mermer.
1: Yürülen at arabası.
0: Bize de mi lolo? Bize de mi lolo?
1: Nikelaj.
0: Nikelaj.
1: Bize 80'ler kuşağı özellikle bunu çok kullanır.
0: Öztürk Serengil.
1: Öztürk Serengil'den Allah rahmet eylesin.
0: Kapiş.
1: Öyle derdi.
0: Kapiş.
1: Nikelaj.
0: Gülej.
1: Reklama gidilej falan gibi söylerdi. Sen de mi Brutus mesela, bu çok gelmiş. Yavaş yerler yaş. Bu çok gelirdi, söylenirdi.
0: Yok abi, yok artık Ali.
1: Espri abi. Yaptı kertenkele, vur kendini yerden yere. Abi ya, bu var ya, o kadar iğreti bir laftı ki.
0: Ya iyi.
1: Herkes bunu kullanırdı ya.
0: Bir de çok uzun sevgili Yıldırım. Bekliyorsun ki karşı taraf cümleyi bitirse gülelim diye.
1: Bir tane daha söyleyeyim mi?
0: Söyle.
1: Bizim çocukluğumuzun travması ya. Neden? Kaplumbağa deden.
0: Ne yani bu?
1: Adamın dedesi ölmüş, hala yaptığı şakaya bak.
0: Kaplumbağa deden.
1: Kaplumbağa deden. Neden?
0: Nasıl yani?
1: Neden yani? Bunları ne kullanıyorduk ya biz? Sena da garibim bakıyor, bunlar ne diyor diyor. Sena, bunlar yaşandı. Bilmiyorsun sen de. Erol, Profiterol.
0: Hangi Erol? Hangi Erol? Hasan. Hasan da vardı.
1: Hasan vardı mesela.
0: Hasan var. Hasan.
1: Ya, böyle...
0: Sana ne? Saman ye. Daha duymazsan sen beni ye.
1: Çatal senden, kaşığı benden. Abi bunlar ne saçma şeyler.
0: Şimdiki
1: ya.
0: Nesille Z kuşağına falan filan diyoruz da sevgili Yıldırım. Daha da yeni yeni gelenlere ya. Bizimkiler bunlar. Ne bunlar ya?
1: Mesela Asayiş Berkemal.
0: Cağat Kabaçağat.
1: Meşhur. Her havzın dibine.
0: Hangi ceren açık kalmış pencere?
1: Hazır mısın?
0: Hazırım.
1: Hazır mısın? Sinirlendiğim zaman birbirimize ne derdik biliyor musun demiş.
0: Sinirlendiğimiz zaman ne derdik? Evet.
1: Anten. Hadi lan anten.
0: Anten.
1: Hatırlıyor musun?
0: Kamil gibi bu da, aynısı Kamil gibi.
1: Anten nedir abi?
0: Anten.
1: Kullanıyorduk valla. Hey. Yok, bunu okuyamayacağım, dur.
0: Murat.
1: Selam canım, ben amcanım. Efendim, hangi dayım Ankara'dayım?
0: At abinin kıllı göğsüne. Bu meşhur, vardı mahallede. Meşhur.
1: Japon askeri o kadar çok gelmiş ki, Japon askeri.
0: Ne kadar seviyoruz sevgili Yıldırım Japon, evet, askerlerini.
1: Tenekeyi de çok kullanırdık diyor.
0: Teneke.
1: Teneke.
0: Teneke. Evet. At kafası vardı diyor.
1: Evet. Tırrek.
0: Çok çok yanılmış. Tırrek.
1: Anteni çok güldüm ama ya. Anten çok iyi tespit abi.
0: At ağızlı.
1: Basmışım amünasiti var. Artık ben tıklayamıyorum şu an, bıraktım
0: zaten
1: ekrana bakıyorum.
0: Yani görürsem.
1: Kitlendi yani şu an, bak asla al tıklayabilirsen tıkla.
0: Okumadınız.
1: Yok abi yok.
0: Kompelalı bir şey var. Bak. Kompela.
1: Açılmıyor ki.
0: Düdük makarnası.
1: Onu okuduk.
0: Ondan sonra.
1: Yürü de ense tıraşını görelim. Artık kullanılmıyor bu diyor.
0: Mutlu.
1: Niye kullanılmıyor bu ya mesela? Yürü de ense tıraşını.
0: Onun yerine bir sürü başka şeyler almıştır sevgili. Artık ense, çünkü enseler yakalı giyiyoruz bir de.
1: Ense tıraşı görünmüyor.
0: Görünmüyor. Kışta hiç görünmez kışın. Kazaklar mozaklar. Vat,
1: evet,
0: dediğin gülüm.
1: Ceren'in selamı var mesela. Bu çok kullanılıyor.
0: Pencerem
1: falan gibi. Ay. Şakalar. Hazır mısın? Yine babamın çok kullandığı.
0: Hazırım.
1: Bir... Ya ben bunu bak kaç yaşındayım? 40 yaşındayım. Hala duyuyorum. Belki bir ay önce yine duymuşumdur.
0: Ver.
1: Tırıçkadan nameler. Ya bu ne?
0: Bak bu eski bir yer, bir şey biliyor musun?
1: Kullanıyor adam, hala kullanıyor.
0: Hala var ya.
1: Televizyonda bir şey izliyor mesela. Magazin programı izliyoruz.
0: Biliyorum be.
1: Devamı var. Magazin programı açmış mesela kız kardeşim. İzliyor. Odaya geldi, baktı. Hoşuna gitmedi ya. Tırışkadan abi. Ben yan odadayım. Falan görüyor.
0: Benlik değil. Yıldız Tabya Kahveler.
1: Tırışkadan nameler.
0: Hangi Cem? O gelmiş hangi Cem diye.
1: Bin mukabele. Bunu geçtik efendim. Haşırtı Blackboard, bunu söyledik. Teyyareli olanı söylüyorsunuz ama şey yapamıyoruz.
0: Evet, Muratları da okuyamıyoruz. Evet. Salın arkadaşlar. Murat'ı boş bırakın, Murat'ı.
1: Bilmem ne teyyare diyorsunuz, onu okuyamıyoruz. Zaten ondan da olmaz. Tam uçucu doğru.
0: Ama olmaz.
1: Ama ya metal
0: olmaz.
1: Değil.
0: Yani olmaz. Tamam.

0: Tam şey yapamaz yani.
1: Çok gelmiş ya.
0: Zamazingo.
1: Zamazingo, doğru.
0: Zamazingo var.
1: Evet, alırım anahtarını Mike.
0: La Fontaine'den masallar, anlat be oğlum.
1: Anlat, dinliyorum ben seni.
0: La Fontaine.
1: İşini bilmeyen, evet geçti. Zortrik çok kullanırdık diyor, Zortrik. Zortrik. Bir tane dayı var, gördünüz mü bilmiyorum. Torunları buna manifest elemanlarını sıralatıyor. Ya onu bir verebilir miyim Allah aşkına?
0: Ver bak, isimlerini mi söyletiyor torunlarına?
1: Ya o kadar komik ki, bir de amcanın ağzında muzlu bir şey var. Ne o, muzlu yerdik ya böyle. Oğlum sokak aralarında, sokak aralarında
0: dondurma,
1: gofret, muzlu gofret, muzlu gofret, he, gofret yiyor.
0: Tamam anladım.
1: Ya bunu izletmem lazım size.
0: Poşetle,
1: bekle,
0: poşetle
1: bekle,
0: aldığımız
1: bekle,
0: gofretlerden.
1: Bekle, bekle, geliyor, bekle, geliyor, bekle, geliyor.
2: Manifest sıralayacağız.
3: Ne?
2: Manifest sıralayacağız.
3: Manifest mi?
2: Manifest.
1: Manifeti mi? Duydun mu? Duydum. Ama bunu izlemelisiniz. O kadar tatlı ki.
0: Ne yazacağız? Ne yazacağız? Manifest sıralamaya amca.
1: Bekle, bekle.
4: Manifeti mi?
2: Bir takım.
3: Beş.
2: Bunu beşe mi
5: koyacaksın? Hmm. Ya işte muzlu gofret dedelerin vazgeçilmezi.
1: Ya bu konuşmalıymış ya. Dur bunu geçiyorum.
0: Arkadan
1: ben
0: yazıları daha, seslendirenlerden.
1: Yazılar, sesler geliyor. Bu değil ya. Bunu nereden bulabiliriz bilmiyorum ama. Ben atabilir misin bana? Tamam dur, bana gelecek şimdi. Ya bu dayıyı izleyin abi. Zoktay dede diyor. Zoktay'ı beşe koy diyor. O da diyor ki Zortrik mi? Ya o kadar samimi, o kadar tatlı ki. Ve canım muzlu gofret çekti abi. Nasıl lezzetli yiyor.
0: Ama onu yediğin torbalı olandan.
1: Manifeti mi?
0: Ondan bulmam lazım.
1: Tabii tabii. Sokak arasından satın olan leş gibi gofretler vardır ya. Bilirsin ki pislik saçıyor.
0: Tahtadır o, tahta.
1: Ha o işte yani.
0: Tahtadır o. Samandan yapılmıştır.
1: Ama muzlu. Sapsarıdır. O güneşte kaldım bozuldum sarısı o.
0: Muzda öyle sarı yok. Muzda öyle sarı.
1: Attın mı kız, buraya mı attın? Nereye attın? Bir daha atar mısın rica etsem sana? Bir de bir şeyler yaz rastgele, ben sabit değil. Şu an dinleyicilerimiz uçtuğu için ben bir şey...
0: Kilit.
1: Kitlendi WhatsApp vallahi.
0: Şöyle bir şey yapardık diyor. Sana bir fıkra anlatayım mı, anlat. Anlat demekle olmaz. Sana bir fıkra anlatayım mı,
1: anlat.
0: Anlat demekle olmaz diye bitmeyen bir şey. Sana bir fıkra anlatayım mı,
1: anlat.
0: Anlat demekle olmaz. Sana bir fıkra anlatayım mı,
1: anlat.
0: Anlat demekle olmaz.
1: Sonsuza kadar giderdi bu.
0: Okey Dusty.
1: Okey Dusty. Evet. Bir dalana
2: kadar manifest sıralayacağız.
3: Ne?
2: Manifest sıralayacağız.
3: Manifest.
2: Nereden
3: bilsin?
2: Manifest mi?
3: Manifest.
2: Manifest mi?
3: Bir
2: takım.
3: Beş.
2: Bunu beşe mi koyacaksın? Hmm. Neydi bu?
3: Hangi?
2: Bunu kaça koyayım?
3: Dört.
6: Bebe gidelim mi? Hemen sandalye verir mi? Burası bu.
2: Bunu ne? Bunu hangi koyayım?
3: Ya bu diyorum da ne? Bu
2: ekranda gözüküyor ya.
3: Kız ya, kız mı?
2: Evet.
3: Ulan kızım ben niye diyeyim, ben kızımızı ben kaç 70 yaşın gibi. Bir, iki.
2: Bir de sok değil, biri koy. Mina.
3: Zoktürk mi?
1: Mina. Dede Zoktay'a biri koy. Zoktürk mi? Yalnız videoda bir şey dikkatimi çekti. Araya gideceğim şimdi. Şimdi erkek torunları da var, kız torunları da var. Kızlara bir şey demiyor. Erkekler aşağılıyor sürekli. Oğlum bir durun lan. Bir inin lan. Efendim kızım.
0: Kızlar her zaman daha çok sevinir torunlarda.
1: Evet, Zortrik mi? Araya gidiyoruz, sonra buradayız.
7: Mutfaklarınıza yenilik getiren Uğur'un sunduğu...

0: Reklam.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den uygun fiyatlı kasko teklifi dileyenlere gelsin.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Digimax'tan e-ticarette erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği ve artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla Digimax'ta hemen başlayın. Siz de kazanın.

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
2: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkon'un adı

0: Detaylı bilgi için otosor.com.tr.
1: Evet sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.
2: Albert Genau Cam Balkonlar, şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau, cam balkonun adı, soyadı.
3: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
4: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469.
2: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
5: Yataş'ta mutlu uykular.
6: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
7: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
8: Yamanlar Oto Ekspertiz.
9: Reklam.

0: Hemen Karadeniz kendine geldi, hemen Karadeniz geldi.
1: Çok güzel geldi.
0: Çok güzel geldi, çok da iyi oldu, çok da güzel oldu, tamam mı?
1: Arkasından bir YK halayı gelir mi sevgili Yıldırım?
0: YK halayı mı?
1: Lütfen.
0: YK halayı vardı değil mi, İsmail YK
1: tabii
0: halayı?
1: Tabii İsmail YK halayı.
0: Bir dönem kullanılan ama artık kullanılmayan ifade, what dedin gülüm?
1: Paçan yansın karşıyım.
0: Paçan yansın karşıyım. YK halayı buldum. Şu mu YK halayı dedim bu galiba? Evet bu. Azıcık ileri alayım mı?
1: Al.
0: Aldım.

0: Sayın misafirlerimiz. Beylikdüzü'ne gidecek olan yolcularımız için. Servisimiz 10 dakika sonra kalkacaktır. Son halaydır. Halaylarımızı ciddi ve kuvvetli çekelim. Sayın misafirlerimiz, bir istek parça geldi. Tamam mı, devam mı diyoruz?
1: Tamam mı, devam mı?
0: Okay. Servis için son uyarı, servis için son uyarı. Gelmeyen metrobüsle döner.

0: Sayın misafirlerimiz, halayı salonun içinde çekelim. Halay dışarı kayıyor.
1: Abi şu plakayı okur musun?
0: 34 ALMND 82. Plakalı araç sahibi. Oradan dönüş yok kardeşim. Geri dön. Halaydakiler arabaya dikkat.

Sayın misafirlerimiz, çok gaza geldiğinizi görüyorum halay çekilirken. Dışarı çıkanları görüyorum. Yan düğüne karışılmasın. Yan düğüne karışılmasın. Olay çıkarsa ben karışmam. Olay çıkarsa ben sayın misafirler. Sayın misafirler. Abi limonataları alalım şuradan. Sayın misafirlerimiz, çocukları alalım pistten. Birinin kuyruğuna basıyorlar, kaza olacak. Kaza olacak. Bak. Tarlatan falan hep yerde. Gelinin tarlatanı yerde.

misafirler. Madem çok eğlendik, ikinci bir takı merasimi diyelim mi? İkinci masaya kaç kere pasta servisi yapılıyor orada görüyorum. Görüyorum. Abi.

0: Hayır mesela kolayı kafana dikme kardeşim.
1: Kafa açan uzman.
0: Bir anonsumuz var. Bir misafirimiz kaybolmuş. Merhaba, şerefsiz misiniz?
2: Evet, şeref ben abi.
0: He, şerefsizsiniz.
2: Evet.
0: Arabayı çeker miyiz?
2: Tamam, pardon.
0: 34 KLMND 82 evet, değil mi?
2: Şeref ben.
0: Gelin arabası çıkacak.
2: Evet.
0: Şerefsizseniz çekersiniz.
2: Şeref ben de, başka şerefin arabası olmasın abi.
0: Başka şeref yok. Bir şeref var da sizsiniz.

0: Arkadaşlar, görüyorum buradan keseyi kayınvalideye teslim edelim, altın kesesini. Çünkü herkes kopuk kopuk hareketler yapıyor. Beylikdüzü'ne gidecek misafirlerimiz, servisimiz kalktı. Artık geçmiş olsun.
1: Halaya devam.
0: Halaya devam. Arkadaşlar, gelinle damat yok. Ne çekiyorsunuz ya?

0: Reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: www.otosor.com.tr. Tablet deyince vatan.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Fellaz. Lezzeti ezber bozar.
1: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

0: Reklam.
1: Ben Münce Uzaybiyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan

0: Ezgin'le Kafa Açan Uzman devam ediyor.
1: Şimdi tüm mutfaklar uğur uğur uğurlu olsun.
2: Reklam arasında dinleyicilerimizin çektiği videolara baktım da gram aklımız yok Kur'an çarpsın, yemin ediyorum böyle bir şey. Ya böyle manasızca hareketler.
3: Bir de ayak uyduruyorsunuz bize ya.
2: Yapmayın, kıymetli dinleyiciler, sizin bizi uyarmanız lazım ya. Ne yapıyorsunuz oğlum, kendinize gelin demeniz lazım.
3: Bir toparlanın.
2: Yani hoş mu ya? Veda zamanı bitiriyoruz hocam. Çok teşekkür ederiz.
3: Sağ olun,
2: renk attınız, hakikaten renk attınız.
3: Eylül'le başladık haftaya, Ekim'le bitirdik. Bir aydır yayındayız.
2: Öyle oldu.
3: Şakası, bir aydır yayındayız.
2: İğrenç bir şaka, bir daha yapma böyle şakalar.
3: Pardon, özür dilerim.
2: Var mı ekleyeceğim bir şey, var mı?
3: Ekleyeceğim bir şey yok. Sağlıkla, sıhhatle pazartesiye kavuşmak dileğiyle diyorum. Başka da bir şey demiyorum. İstanbul trafiğini %62'de bırakıyorum.
2: Yüzde?
3: 62.
2: Vay be. İstanbul trafiğine bak. Cuma günleri %90'ları görürdü, artık %60'ı geçmiyor bile.
3: Geçmiyor, artık geçmiyor. Daha da az olmasını beklerdi.
2: Bir de ne dediğini anlıyoruz ya, o güzel.
3: O kadar kötü sesin içinden.
2: Bilinçaltımız.
3: Ne dediği belli ya.
2: Abi... Konser alanlarında ses sistemleri, ses mühendisleri, mixçiler, masteringçiler, bilmem ne, hoparlörlerin dizaynı, frekanslar birini yok etmesin falan. Şunu bir duyuyorsun. Anlıyorsun abi, ne dediğini anlıyorsun.

0: Vaya.
1: Ara geldi ya. Bizde de oldu. Vaya. Nasıl ölçüyorsunuz bunu %60 %70 anlamadım gitti demiş Sertan Bey. Sertan Bey sabah yayın 7'de başlıyor, biz ekibi sokağa salıyoruz 7 gibi. İşte
2: Esenyurt Ümraniye arası yaklaşık 27 kişimiz var.
1: Dakikada kaç kişi geçiyorsa onu yüze bölüyoruz.
2: Hesapla.
1: Bize bir dakikada 7 araba geçti.
0: 100 bölü 7'den 10.
1: Hadi gidelim artık. Bir aksilik olmazsa bugün saat 11.50'de yine burada olacağız. 11.50'deki şarkıyı biz anons ediyoruz. Bu hafta hep öyle oldu değil mi?
2: Bu hafta böyle yaptık sevgili Yıldırım.
1: Bu hafta böyle oldu. 11.50'de radyonuzu bir açın efendim. Dün Instagram'da son postumuzun altına, Alem Efendim'in son postunun altına bir şey yazmanızı istedik. Oradan da 5 dinleyicimize sticker verdik. Bugün 11.50'de ne yapacağımızı biz de bilmiyoruz.
2: Göreceğiz.
1: Radyonuzu açarsınız, ne olduğuna bakarsınız.
2: Görürsünüz. Evet. Webten ve uygulamadan özellikle tercih ederiz.
1: Ama özellikle webten açmanızı istiyoruz.
2: Evet, yani görüyorum hala 5 anonstan beri arabada radyo açanlar var.
1: Değil. 11.50'de bugün 11.50'de alarmlar kurulsun.
2: Vallahi kendimi boğazlayacağım.
1: Hadi bakalım alarmlar kurulsun, çaylar içilsin.
2: Hadi bakalım çaylar içilsin.
1: Sevgili dinleyiciler, akşam 18'de ben tekrar burada olacağım. Sen az önce çay içtin mi?
2: İçmedim.
1: Ha, içmedin.
2: Yok daha içmedim.
1: O zaman yayın bitsin, çaylar içilsin.
2: Çaylar içilsin.
1: Hadi bakalım.
2: Bitsin tamam. Diye bekliyorum.
1: Hadi bakalım. Kafa açan uzman.
2: Bitti.
3: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: De şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister ister
1: ol. Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
2: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
3: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

0: macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Paw Patrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
1: Dünya İstanbul'a demedi, sen tam merkezinde.
2: Reklam. Saat 9. Bu bir reklamdır.
3: Ama dememek için ama sigorta. Alem FM.
4: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Manisa'nın Soma ilçesindeki maden ocağında meydana gelen göçükte 5 madenci yaşamını yitirdi. 2 madenci ise sağ kurtarıldı. İstanbul Eyüp Sultan Belediyesi'ne yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında operasyon düzenlendi. Eyüp Sultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen'in de aralarında bulunduğu 28 şüpheli gözaltına alındı. Hakemler dosyası soruşturması sürüyor. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada toplam tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, fon soruşturmaları ile ilgili olarak, "Kurumlarımız sorunlu fonlarla ilgili çalışmalarını koordinasyon içinde titizlikle sürdürüyor," dedi. Şimşek, yatırımcılara mümkün olan en kısa sürede ve en yüksek düzeyde ödeme yapılabilmesi için gerekli adımların atıldığını söyledi. Fon Koordinasyon Kurulu toplantısı ise bugün yapılacak. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, süreç kapsamında ilave tedbirlerin gündeme gelebileceğini belirtti. Gül'ünün ölümüne ilişkin davada kızı Tuğyan Ülkem Gülter'in tutukluluğu devam edecek. Suçlamaları reddeden Gülter, "Arkam dönüktü, annemin nasıl düştüğünü görmedim," dedi. Olay gecesi evde bulunan arkadaşı Sultan Nur Ulu ise, "Arkamı döndüğümde Tuğyan'ın annesini pencereden attığını gördüm," dedi. Duruşma 9 Ekim'e ertelendi. ABD'de zehirli iğneyle idam edilmek istenirken ölmeyen, daha sonra hastaneye sevk edilen Krista Pike'ın sağlık durumu belli oldu. Avukatları, vücuduna 2 doz ölümcül ilaç verilen ve damar yolu açılabilmesi için koluna en az 7 kez iğne batırılan Pike'ın hastanede yaşam mücadelesi verdiğini ve durumunun kritik olduğunu açıkladı. Skandalın ardından eyaletteki tüm idamlar askıya alındı.
5: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
4: Amili futbol takımı UEFA Uluslararası Ligi 1. gruptaki 3. maçında bugün deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 21.45'te başlayacak. Hazırlık maçında Trabzonspor ağırladığı Drogheda'ya 1-0 mağlup oldu. Euroligin 3. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 yenildi.
5: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: Serbest piyasada dolar 49 lira 14 kuruş, euro 55 lira 32 kuruştan işlem görüyor. İç piyasada Cumhuriyet altını 43.330, yarım altın 21.727, çeyrek altın 10.867, gram altınsa 6.667 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM yol durumu.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 16 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yoğun, 1 saat 22 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 38 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 6 dakika.
5: Alem FM hava durumu.
4: İstanbul 19, Ankara, Kayseri ve Erzurum 17, İzmir ve Adana 25, Antalya 27, Trabzon 19 ve Diyarbakır 21 derece.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan.
1: Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

tarihleri arasında seçili Grundig TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi vatan mağazalarında. Vatan, vatan, vatan.

0: Saçların seyrekleşti mi? Fix deyiple kapat.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü, Fix deyip

0: Umran.com. Trafik akar, fix deyip akmaz. Yağmurda terde, fix deyip yerinde.
1: Bauplast, hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
2: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
3: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
4: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
5: ister ol. Reklam. Alem
6: FM. Paraflay'ın katkılarıyla.
7: Güzellikler dünyası.
8: Parafla Çin, Şangay'dayız. Şangay, Çin'in en büyük ve en gelişmiş şehirlerinden biri olup ülkenin önemli ekonomik ve finans merkezlerinden biridir. Modern gökdelenleri, hareketli caddeleri ve tarihi yapılarıyla dikkat çeker. Şangay, modern mimarisi, ticari hayatı, sanat ve kültür etkinlikleriyle Çin'in çağdaş yüzünü yansıtan önemli bir metropoldür.
6: Paraflay'ın

0: Reklam.
1: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Paw Patrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var. Skoda var. Ama
1: dememek için ama sigorta. 1-14 Ekim tarihleri arasında seçili TCL TV'lerde garanti alışveriş kredisiyle peşin fiyatına 9 taksit vatanda. Ayrıntılı bilgi Vatan mağazalarında. Vatan.

0: Saçların seyrekleşti mi? Fix deyiple kapat. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
1: Migros Yemek'ten ilk siparişine özel tam 350 TL indirim.
2: Migros Yemek'le yerimde yerim, yerimde yersem yerimde yerim.
0: Trafik akar, fixdeep akmaz. Yağmurda terde, fixdeep yerinde.
3: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
4: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.

0: Akşamlar.
1: Bu bir reklamdır.
2: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panellerinin ömürlerinin ortalama 50-60 yıl olduğunu, yani çocuklarımıza ve hatta torunlarımıza bile miras bırakabileceğimiz bir teknoloji olduğunu biliyor muydunuz? Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Birazdan reklam.
1: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

0: Kajo Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Su kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
1: Peugeot.

0: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye, sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz ailemde. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
1: Vodafone akıllı fiber sistemi.

0: Mile evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Reklam.
0: Saat 10. Bu bir reklamdır.
2: Ama dememek için ama sigorta.
3: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
4: Amili futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında bugün deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 21.45'te başlayacak. Hazırlık maçında Trabzonspor ağırladığı Drogheda'ya 1-0 mağlup oldu. Euroligin 3. haftasında Anadolu Efes deplasmanda Kızıl Yıldız'a 77-72 yenildi.
3: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
4: BIST 100 endeksi %0,19 puan artışla 12.271 puandan güne başladı. Serbest piyasada dolar 49 lira 14 kuruş, euro 55 lira 37 kuruştan işlem görüyor.
5: Halkbank'ın katkılarıyla.
3: Alem FM yol durumu.
4: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 11 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 13 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 32 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 53 dakika.
3: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
4: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.162, yarım altın 21.644, çeyrek altın 10.825, gram altınsa 6.641 liradan alıcı buluyor.
3: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Biz ultra mega premium görüntü kaliteli, daha ilk taksidini bile ödemediğin 85 inç TV'nin çocuğun gözünde oyuncaktan farklı olmadığını baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca elektronik cihazları bile güvence altına alan Yuvam sigortasıyla rahatlarsın. Sen de Allianz'dan Yuvam sigortanı yaptır, çocuklar evde rahat oynasın. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Ben Danilo Zarna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var. Ekspertise Dino bile. Ama
1: dememek için ama sigorta. İkinci el araçlar %20'den başlayan peşinatlarla

0: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
1: Reklam.

Merhaba, ben Derya Ulu. Şımarık şimdi Alem FM'de. Alem FM, cümle alem burada.

0: Birazdan reklam.
1: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

0: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
1: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
2: Oto Rapor, Oto Ekspertiz.
3: Reklam. Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.
4: Türk müziğinin sevilen ismi Hakan Altun hayranlarıyla buluşmaya devam ediyor. Romantik şarkıları, güçlü sesi ve sahnedeki enerjisiyle dinleyicilerine müzik dolu bir gece yaşatacak. 31 Ekim saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda.
3: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu.

0: Expertiz.
1: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
2: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
3: Boş Kar Servis, Boş Kar Servis, iyi ki varsın yanımda.
4: Her marka araca

0: kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
1: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz fuzulle ev ve araba sahibi oluyor. Bize fuzul
2: lazım. Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle. Yamanlar Oto
3: Ekspertiz. Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
4: Reklam.

saat 11. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta. Alem FM. Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor. Deniz Olgun'un özel doktorunun

da aralarında olduğu 3 adli tıp kurumu görevlisi ve 4 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Şüpheliler resmi belgede sahtecilik ve delilleri yok etmekle suçlanıyor. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Yasin Kol ilk ifadesinde bahis iddiasını reddetti. Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Fon Koordinasyon Kurulu ise ikinci toplantısını bugün yapacak. Toplantıda yatırımcılar lehine ilave neler yapılabileceği ele alınacak. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti. 2 işçi ise sağ kurtarıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son denetimlerinde birçok üründe mevzuata aykırı içerikler belirlendi. Dana sucuk harcında tek tırnaklı hayvan eti, kırmızı toz biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. KPSS ön lisans oturumu dolayısıyla belirlenen nüfus müdürlükleri 4 Ekim pazar günü açık olacak. İşlemler randevusuz gerçekleştirilecek. Akaryakıt ürünlerinden motorine indirim geliyor. Yarından itibaren motorinin litresi 2 lira 22 kuruş ucuzlayacak. Kanada'da yapılan bir araştırma, uzun dönem COVID'in beyindeki dopamin salgılayan nöronları etkilediğine dair kanıtlar ortaya koydu. Uzmanlar bunun sürekli yorgunluk, düşük motivasyon ve hafıza güçlüklerini açıklayabileceğini belirtiyor.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit de seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
2: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Dünya.

Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone Fiber'in keyfini çıkarın.
1: Reklam.
2: Bizi Instagram'da takip ediyor musun? Hiç beklemediğin anda stüdyodan canlı yayın açıyoruz. Dinlediğin programcıyı canlı yayında görmek, stüdyo ortamını izlemek için Instagram'da alemfm.com.

0: çok severiz, ekip çek severiz bu şarkıyı. Murat Halkalıç dönmem dedi. 11.51'de Alem FM'de bir şeyler oluyor. Şu an geç saat 11.50 de. 11.50. Bir dakika önceden girdik ya. 11, yo bir dakika.
1: Yo, 11 girdik ya.
0: Aa, daha, bir dakika ya.
1: 5. gün unuttunuz sevgili Fatih Bey ya.
0: 11.50 oğlum zaten 11.50'de girdik. 11.51 kalmış aklımda ya.
1: Tam
0: Allah
1: zamanında.
0: Allah.
1: Tam zamanında girdiniz.
0: Sevgili dinleyiciler. CE. 11.50 birazdan bir şarkı dinleyeceksiniz, onun anonsunu yapmak için
1: ne
0: geldik.
1: Ne dinleyeceğiz?
0: Buradaydık. Azar azar dinleyeceğiz.
1: Faruk
0: biraz.
1: Faruk mı?
0: Faruk azar azar. Kader bize ne yazar? Böyle gelmiş böyle. Değil. O değil. Edis azar azar.
1: Edis azar azar. Hmm. Ha, hikayesi olan şarkı o, Edis'in azar azar
0: hikayesi
1: şarkısı.
0: Hikayesi mi varmış?
1: Bir gün bir mekana gidiyor sevgili Yıldırım.
0: Edis mi?
1: Edis mekana gidiyor. Konseri var. Mekanda, küçük bir mekanda. Edis'in daha ilk çıktığı zamanlar sevgili
0: İlk
1: Yıldırım.
0: İlk yıllarda.
1: Daha ilk. Düğün salonu gibi yerlerde çıkıyor sevgili. Tarkan gibi düşün.
0: Tamam.
1: Düğün çıkarken şimdi biliyorsun sahne ikramları vardır sanatçıya.
0: Evet.
1: DJ'lerde
0: evet.
1: De olur böyle. Getirirler DJ'nin yanına falan bir bardak bir ayran mayran bırakırlar.
0: Evet.
1: Edis'e de diyorlar ki koyalım mı abi diyor. Koyama azar azar diyor.
0: Aa, oradan çıkmamış şarkı.
1: Oradan garson da Edis'e şaka yapıyor. Abi yeni şarkı mı yoksa falan diyor, tamam mı?
0: Ulan iyi fikir diyor, ben bunu şarkı
1: yapayım. Edis'e iyi fikir, ben bunu şarkı yapayım diyor. Şak diyor, orada oturuyor orada. Orada aa, oturuyor iyi, şarkıyı söylerken iyi, bir taraftan iyi. Da yazıyor.
0: Uydur. Uydur öyle uydur, derler.
1: Uydur İpediz miydi?
0: Yok öyle değil ama
1: öyle
0: neyse.
1: Öyle diyor İpediz.
0: Sena'cığım merhaba.
2: Merhaba.
0: Günaydın abiciğim.
2: Günaydın abiciğim.
0: Dinleyicilerimiz gelmiş mi dur bakayım. Vallahi fena değil.
1: Allah Allah.
0: Evet gelen geldim desin.
1: Çok güzel. Bu saatte de geliyorlar ya. İnanılmaz güzel insanlar.

0: Vallahi billahi sevgili. Acayip bir kitleye yayın yapıyoruz.
1: Sevgili dinleyiciler, şimdi aranızdan 5 dinleyicimize sticker vereceğiz. Nasıl vereceğimizi
0: söyleyeyim. Bunları göndermiyorsunuz değil mi Fatih Bey? Yalan değil mi?
1: Yalandan yalan. 5 dinleyicimize sticker veriyoruz. Oğlum gönderdiğimiz dinleyicilerimiz hikaye paylaşıyor. Ya yayında söylüyor.
0: Sanki...
1: Yayında söylüyorlar. Yayında söylüyorlar stickerlarımız geldi
0: ya
1: diye.
0: Tamam şimdi 5 diyorsun 2 gönderiyorsun. Onlar denk geliyor yayına. Denk geliyor.
1: Denk geliyor. Şahane bir gün dileriz efendim. Saat 11.51 oldu bile.
0: Bir de stickerları kazanan hep aynı kişi. Nasılsa.

0: Saat 12. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Amili futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında bugün deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 21.45'te başlayacak. Galatasaray Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendik Spor'la hazırlık maçında karşılaşacak. Mücadele saat 17.30'da oynanacak. Eurolig'in 3. haftasında Beşiktaş bugün saat 20'de İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe Tarfin ise saat 20.45'te Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbolu konuk edecek.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu. Halkbank'ın katkılarıyla.
2: BIST 100 endeksi 12.335 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 14 kuruş, euro 55 lira 34 kuruştan işlem görüyor.
1: Halkbank'ın katkılarıyla. Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 11 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 30 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.162, yarım altın 21.644, çeyrek altın 10.825, gram altın ise 6.642 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM hava durumu.
2: İstanbul 19, Ankara, Kayseri ve Erzurum 17, İzmir ve Adana 25, Antalya 27, Trabzon 19 ve Diyarbakır 21 derece.

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş panelleriyle elektrik üreterek ağaçları kesilmekten, havayı egzoz gazlarından ve en önemlisi ülkemizi dışa bağımlı enerjiden kurtarmış oluruz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: Efendi.
1: Birazdan.
2: Misafir ol gel bana, börekler açarım sana. Param pulum yok ama kalbim vurup dur sana.
1: Birazdan.
0: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
5: Allianz aileme hoş geldiniz. Buradaki her şey aileniz ve korumak istedikleriniz için. Yeni doğan bebeğe, onun nasıl büyüteceğini bilmeyene, çocuğunun sağlığını düşünene, evdeki TV'yi oyuncak gibi görene, daha konuşamayan bebeğin üniversitesine, sevdiğiniz herkese, korumak istediğiniz her şeye...

Sigorta ve emekliliğe dair ihtiyacınız olan her şey çok düşünülmüş ayrıcalıklarla Allianz Ailem'de. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.

0: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın. Yataş'ta mutlu
1: uykular. Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafla Çin, Guangzhou'dayız. Guangzhou, Çin'in güneyinde yer alan ve ülkenin önemli ticaret merkezlerinden biri olan büyük bir şehirdir. Tarihi boyunca ticaret ve deniz ulaşımında önemli bir rol oynayan şehir, günümüzde de ekonomik ve kültürel açıdan büyük bir öneme sahiptir. Modern gökdelenleri, geleneksel yapıları ve hareketli şehir yaşamıyla dikkat çeker. Özellikle Kanton mutfağıyla tanınan Guangzhou, Çin'in zengin gastronomi kültürünü keşfetmek isteyen ziyaretçiler için de ilgi çekici bir şehirdir.
0: Paraflay'ın

0: andırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
2: Reklam.
3: Ben Münce Uzay Biyoloğu olacağım.
4: Ben Dijital Arkeolog.
5: Ben iklim mühendisi olacağım.
6: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18

0: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sunar.
1: Fareler ve insanlar oyunu, hayalleriyle hayatta kalmaya çalışan iki dostun çarpıcı hikayesini sahneye taşıyor. Her karakter kendi trajedisini taşırken, izleyenlere insan olmanın karmaşıklığını düşündürüyor. Hayallerine tutunmanın anlamını yeniden sorgulamak isteyen herkes bu oyunda yerini ayırtmalı. 23 Ekim saat 20'de Malof İstanbul MOİ sahnede.
0: Ziraat Bankası Sanat Ajandası'nı sundu.

0: saat 13. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Manisa'nın Soma ilçesinde bir maden ocağında meydana gelen göçükte 5 işçi hayatını kaybetti, 2 işçi ise sağ kurtarıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Eski Ulaştırma Bakanı Arif Ahmet Deniz Olgun'un ölümüyle ilgili kardeşi Ayşe Kuriş ve yeğeni Hilmi Tuna Kuriş'e dava açıldı. İki isim Deniz Olgun'un delil niteliğindeki kaybolan cep telefonuyla ilgili yargılanacak. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Yasin Kol ilk ifadesinde bahis iddiasını reddetti. Fon soruşturmasında 4 kişi daha tutuklandı. Soruşturmada tutuklu sayısı 65'e yükseldi. Öte yandan Fon Koordinasyon Kurulu bugün ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda yatırımcılar lehine ilave neler yapılabileceği ele alındı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın son denetimlerinde birçok üründe mevzuata aykırı içerikler belirlendi. Dana sucuk harcında tek tırnaklı hayvan eti, kırmızı toz biberde gıdada kullanımına izin verilmeyen boya tespit edildi. KPSS ön lisans oturumu dolayısıyla belirlenen nüfus müdürlükleri 4 Ekim Pazar günü açık olacak. İşlemler randevusuz gerçekleştirilecek. Akaryakıt ürünlerinden motorine indirim geliyor. Yarından itibaren motorinin litresi 2 lira.

0: 22 kuruş ucuzlayacak. Kanada'da yapılan bir araştırma, uzun dönem COVID'in beyindeki dopamin salgılayan nöronları etkilediğine dair kanıtlar ortaya koydu. Uzmanlar bunun sürekli yorgunluk, düşük motivasyon ve hafıza güçlüklerini açıklayabileceğini belirtiyor.
1: Haberler bitti. Müzik devam ediyor.

0: nasip olmadı. Yine yerin dolmadı. Beni nasıl zorladı. Bu aşk fena salladı bitti.
1: Alem Efendi. Birazdan. Göz göz.

0: Birazdan. Reklam.
1: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026, 28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
1: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın al.

0: almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de. Türkiye Sigorta, gücü
1: adında. Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Reklam.

İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

0: saat 14. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Palem FM. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Amili futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında bugün deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 21.45'te başlayacak. Galatasaray Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendik Spor'la hazırlık maçında karşılaşacak. Mücadele saat 17.30'da oynanacak. Eurolig'in 3. haftasında Beşiktaş bugün saat 20'de İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe Terfin ise saat 20.45'te Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbolu konuk edecek.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
2: bankayız. BIST 100 endeksi 12.335 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 14 kuruş, euro 55 lira 34 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız,
1: Halkbank. Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 5 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 1 saat 11 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 30 dakika ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun 47 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.162, yarım altın 21.644, çeyrek altın 10.825, gram altın ise 6.642 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestige dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestige kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestige lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
1: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
2: Türkiye'nin ilk oto ekspertiz markası. Dynamos Oto Ekspertiz.
3: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.

0: Kajo Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. Su kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de. Peugeot.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
1: Yavaşla mutlu uykular. Ama dememek için ama sigorta.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
1: Ama dememek için ama sigorta.
3: Reklam.

kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı

0: Reklam.
1: Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
2: Ben dijital arkeolog.
3: Ben iklim mühendisi olacağım.
4: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazan.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Hüseyin Öztürk'ün yazıp yönettiği yepyeni çocuk müzikali Kurabiye Adam, rengarenk dünyası, sevilen maskot karakterleri ve interaktif yapısıyla çocukları yepyeni bir sahne macerasına davet ediyor. Renk dansından gökyüzü yolculuğuna, eğlenceli bilmecelerden hep birlikte söylenen şarkılara kadar her bölümde çocukları yeni bir sürpriz bekliyor. Bu güzel gösteri 31 Ekim saat 11, 13 ve 15'te Hilltown Seyirlik sahnede.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj çekilişle her ay 2 araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Auto Expertiz.
5: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor.

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: Şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne istersen ol.
2: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle.
1: Bugünden yarına Allianz seninle.
2: Detaylar ve koşullar için Allianz.com.tr.
3: Yamanlar Auto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
1: Yamanlar Auto Ekspertiz.
4: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde akıllı fiber dönemi başlıyor. Siz de gelin yapay zeka destekli Wi-Fi 7 modem ve 1000 megabit'e varan hızla Vodafone fiberin keyfini çıkarın.
2: Reklam.

0: katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
1: Yamanlar Oto Ekspertiz'de aracınız emin ellerde. Verdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
2: Yamanlar Oto Ekspertiz.
3: Reklam. Alem FM yayınlarını kaçırdıysan seni podcastler bölümüne alalım. alemfm.com ve tüm dijital platformlardan ulaşabilirsin.
4: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var. Kaybetmek yok.
3: Reklam.
5: Boş kar servis, boş kar servis. İyi ki varsın yanımda.
6: Her marka araca

0: Bu bir reklamdır.
1: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sunar. Çevreyi kirletmeden enerji üretmek gelişmişliğin en önemli özelliklerinden biridir. Enerji verimliliğinin en temel ilkesi ise tükettiğimiz yerde üretim yapmak. Eğer enerjiyi evinizde tüketiyorsanız, en yakın yer olan çatınızda da güneş panelleriyle üretim yaparak kendi enerji verimliliğinize çözüm sağlayabilirsiniz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji, bunu biliyor muydunuzu sundu.

0: saat 16. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM. Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sunar.
2: Amili futbol takımı UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında bugün deplasmanda Belçika ile karşı karşıya gelecek. Maç saat 21.45'te başlayacak. Galatasaray Trendyol 1. Lig ekiplerinden Pendik Spor'la hazırlık maçında karşılaşacak. Mücadele saat 17.30'da oynanacak. Eurolig'in 3. haftasında Beşiktaş bugün saat 20'de İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe Tarfin ise saat 20.45'te Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbolu konuk edecek.
1: Smoking Diyes Damat'tan alınır. Diyes Damat spor haberlerini sundu.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra
2: bankayız Halkbank. BIST 100 endeksi 12.274 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 14 kuruş, euro 55 lira 35 kuruştan işlem görüyor.
3: Halkbank'ın katkılarıyla. Önce halk, sonra bankayız
1: Halkbank. Alem FM yol durumu.
2: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 29 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 23 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 36 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 2 dakika.
1: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
2: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.602, yarım altın 21.874, çeyrek altın 10.940, gram altın ise 6.712 liradan alıcı buluyor.
1: Ziraat Bankası para durumunu sundu. Alem FM hava durumu. Hava durumu.
2: İstanbul 19, Ankara, Kayseri ve Erzurum 17, İzmir ve Adana 25, Antalya 27, Trabzon 19 ve Diyarbakır 21 derece.
0: Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Ya minibüstesindir? Yallah şoför,
4: yallah. Elde ücretleriniz utanın lütfen elde.
1: Ya otobüste?
5: Fazla akbil olan var mı?
1: Metrobüste de olabilirsin.
6: Recep İstasyon, Avcılar Merkez.
1: Martılara simit atarken denizde de ya da tıkanmış bir trafiğin içinde. Peki Serdar Gökalp nerede? Serdar Gökalp. O da bu yollarda seninle.
7: O da bu yollarda seninle.
1: Serdar Gökalp'le Serdar Trafik'te de hafta içi her gün saat 16'da da Alem FM'de de Alem FM'de. Na, na, na.

Hanımlar beyler, herkese merhaba. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Tarih 2 Ekim, yıl 2026, günlerden cuma. Haftanın son günü. Kepenkleri kapatıyoruz değerli dinleyenlerim. Kapatıyoruz kepenkleri. Adana, Adapazarı, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Can, Çanakkale, Şeşme, Denizli, Edirne, Nimet, Erdem'de, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekere'de, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova, Niğde, Tokat, Özgür, Şırnak, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Amerika ya da Avrupa'dan Kıbrıs'ta. Duyana duymayana, bilene bilmeyene, gülene gülmeyene, dinleyene dinlemeyene, her şey inat kimine kanat. Saatler 18'i gösterene kadar her alemin radyosunda. Da da da.

536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 536-901-8902. 536-901-8902 değerli dinleyenlerim.

Severim Delice 536-901-8902. Değerli dinleyenler, öndeki, arkadaki, sağdaki, soldaki, oradaki, buradaki, şuradaki, kadın, erkek, genç, yaşta, herkese bir kere daha selam olsun. Cuma, kimine göre hafta bitiyor, kimine göre bitmiyor. Desem ki şimdi hafta sonu, hadi yine iyisiniz, yok biz çalışıyoruz diyenler olacak. Hadi çalışıyorsunuz desek, yok hafta sonu yokuz diyenler olacak. Hala bayram tatilinden beri köyde olanlar var. Sinir bozucu insanlar. Hala. Hani devamlı köyde olanlar değil ha. Yanlış anlaşılmasın. Tatil için köye gidip, tatil için tatile gidip filan hala dönmeyenler var ya. Vardır canım etrafınızda öyle. Vardır, vardır. Devamlı tatilde olan tanıdığınız var mı? Çalışıyor ama devamlı yıllık izinde herif. Çalışıyor devamlı yıllık izinde yani.

Hanımlar beyler, mavi kaplı defterime bakıyorum şimdi. Buraya not almışım cuma günü bunu işle diye. Çünkü işlerken araya başka şeyler girmiş. Bu yarım kalmış ve katılım doruktaymış. Birçok mesajı okuyamamışız sevgili dinleyenler. Ne biliyor musunuz? Demek ki sevmişsiniz bu konuyu. Zaten birbirimize yapıştırmayı çok seviyoruz biliyorsun. Tipler. Tip tespiti. Hangi tipler? Nokta nokta nokta nokta tipler. Sevgili dinleyenler. Hangi tipler değerli dinleyenler? 0536-901-8902 536-901-8902. Tipler. Hangi tipler? Yolda yavaş yürüyen tipler. Sinyal vermeden zart diye sağa sola dönen tipler. Selam verdiğinde karşılık vermeyen tipler. Sonra başka, seni seviyorum dediğinde başım ağrıyor diyen tipler. Tipler, içimizdeki en güzel tipleri bulanlara canlı yayında el kol şarkı öpücük nanik falan filan sevgili dinleyenler. 0536-901-8902 0536-901-8902 sevgili dinleyenler. Tiplerden bahsediyoruz bugün. Abi 4 yıldızla not almışım bunu. 4 yıldız. Ki benim 5 yıldız bir şey attım çok görülmemiştir yani onu söyleyeyim. 4 yıldız. 536-901-8902 sevgili dinleyenler. Sinir bozucu tipler. Genel söylemiş bu ya. Sinir bozucu. İşte bir tanesini örnek vermen lazım. Mıymıntı tipler. Maç izlerken ekrana doğru bağırarak o pas oraya atılır mı? Kanatları boş bıraktı. Defans öne çıkarması lazım diyerek oturduğu koltuktan teknik direktör kesilen tipler demiş. Tipler sevgili dinleyenler. 536-901-8902. Buyurun bakalım.

ben demiştim diye başlayan tipler. Mesajı görüp 3 saat sonra sadece okey işareti atan tipler. Bu benim işte. Bu benim. Yolda yürürken birden durup arkasındakini duvara çarptıran tipler. Kuyrukta beklerken önündekinin dibine girenler. Bir şey anlatırken sürekli onu biliyorum diye karşı tarafı bölen tipler. Her konuda uzmanmış gibi konuşan ama hiçbir şey bilmeyen tipler. Yerde komşunun kızı kampta, sporda stepte, tersim kader. Sesli mesajı 4 dakika gönderip kısaca anlatayım diye başlayan tipler. Restoranda menüyü 40 dakika inceleyip sonra garsona sizce ne yiyeyim diye soranlar demiş. Asansörde, metroda, otobüste en önde durup ne kimsenin inmesine izin veren ne kimsenin binmesine izin veren cins tipler. Cins tipler. Cins tipler.

0: Hello, şu an Kuşadası'ndayım. Seni ilk defa canlı dinliyoruz. Normalde YouTube'dan dinliyoruz. Sydney'den. Arabada gezerken dinlemek çok zevkli oldu. Merhaba efendim, selam ederim. Nasılsınız? İyi gezmeler diliyorum. Selamlar. Yayın kesiliyor. Kesiliyor mu? Şişli Bomonti bir de bizim köy. Çok mümkün değil ama yine de baksınlar. Çocuğunu okula arabayla bırakırken yolun ortasında dörtlüleri yakıp trafiği kilitleyen tipler. Sınıf kapısına kadar imkanları olsa oraya da arabayla girerler demiş efendim. Ağzını yaya yaya konuşan tipler.
1: Selam sana kara sevda, yıllar sonra ne haber?
0: Uzun süre görüşmedikten sonra karşılaşınca her zamanki samimiyetle yaklaşan tipler. Tamam diyorum, demek eskiden şeymişsiniz, samimiymişsiniz. Trafikte her türlü magandalığı yapıp sonra haklıymış gibi yapan tipler.
1: Zorun nedir, derdin nedir?
0: Fark etmez ile aynen diyen tipler.
1: Boyadığım rengin bu yaz.
0: Direksiyonda telefona odaklanıp önündeki araçla mesafeyi açan tipler.
1: Diyemem,
0: 28 bin liralık bilgisayara 15 bin liralık teklif yapan tipler. Nanik alabilir miyim? Abi hemen hesaba atıyorum havale deyip de göndermeyen tipler. Sol şerit tipleri. Yavaş konuşan tipler. Bizim hoca da öyle. Dersinde uykum geliyor vallahi, sinir bozucu demiş efendim.

0: Topluluk içinde telefonla sesli konuşan ya da video izleyen tiplerden. Ya bunlar ya, evet ya. Bunlar yüzünden var ya dışarı çıkmaya. Hani şey oluyorum böyle. Asosyal herif, bir herif oldum yani bunlar yüzünden. Ne seyrediyorsun oğlum o kadar ya? Bir de kimle ne kadar önemli bir insansınız ya. Vallahi ya. Alo, söyledik abi onu. 10 milyon abi, tabii abi 10 milyon. Tabii 10 milyon. Tatilde vardı öyle bir tip. Yemin ediyorum her gördüğümde telefon kulağında, hep de bir para konuşuyor birileriyle. Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: İyiyiz. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim. Teşekkür ederiz. Topluluk içinde telefonla sesli konuşan ya da böyle işte TikTok, Instagram, o bu falan kaydıran tipler değil mi ablam ya?
1: Evet, evet. Kesinlikle katılıyorum. 3-5 kişi oturuyoruz odada. Biz birbirimizin sesini duyamazken bir de oradan ses gelince cinlerim tepeme çıkıyor.
0: Bunları oklavayla mı döversin imkanı olsa, terlikle mi?
1: Terlik. Ben biraz yaşım büyük. Terlik bana daha uygun.
0: Terlik daha uygun. Yaşım büyük üstüme vazife değil ama kaç yaşındasınız ablam?
1: 46.
0: Ne güzel canım. Neyi büyük canım? Yani büyük tabii de hiç sıkıntı yok. Sese bak ya. Sesteki gençliğe bak.
1: Teşekkür ederim.
0: Yürü be ablam. Nazik. Neredensiniz?
1: Uşak'tan arıyorum sizi. Severek dinliyoruz.
0: Teşekkürler.
1: Özellikle boş vakitlerimizde. Her zaman denk getiremesek de yine de sadık izleyin.

0: Sağ olun. Teşekkür ederim. Radyonun böyle bir büyüsü var işte. Öpüyorum sizi. Herkese selamlar. Görüşürüz.
1: Selamlar. Kolay gelsin.
0: Sağ olun. Teşekkürler. Var olun. Sağ olun. Bu tipler işte. Yolcu koltuğunda oturup her şeye karışan tipler. Bir dakika bir bakayım Ceyhun. Ara verelim yazmış mı bizim Ceyhun? Evet yazmış bizim Ceyhun. Ara verelim yazmış. Bir ara verelim geliyoruz sevgili dinleyenler.
2: Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
5: Pilot Garaj Auto Expertiz.
6: Üç vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
7: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
8: Ben Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.
9: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
2: Parafla Çin, Shenzhen'deyiz. Shenzhen, Çin'in güneyinde, Hong Kong'un hemen kuzeyinde yer alan modern ve hızlı gelişen bir şehirdir. Özellikle teknoloji, inovasyon ve sanayi alanlarındaki gelişimiyle tanınır. Şehir, modern gökdelenleri, geniş caddeleri ve gelişmiş altyapısıyla Çin'in ekonomik dönüşümünü yansıtan önemli merkezlerinden biridir. Kısa sürede büyük bir metropole dönüşen Shenzhen, teknoloji şirketleri, iş dünyası ve modern şehir yaşamıyla Çin'in geleceğe dönük yüzünü temsil eden şehirlerden biridir.
0: Paraflay'ın katkılarıyla.
1: Güzellikler dünyası.
3: Alem FM. Bu bir reklamdır.
4: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

WhatsApp'tan yazdı bizim çocuklar. Geri döndü sonra, dedi ki kusura bakmayın tanımadığım numaraları açmıyorum dedi. Açar mısın sabaha mı bırakırsın diye.

Her yediğini içtiğini aldığını övünen tipler. Aa, nasıl övüyor? Instagram kullanmıyor mu bunlar? Aldın orada paylaşıyorsun yani. Telefonu açıp hala başka kişiyle konuşan tipler. Dünyayı kurtarıyor sanki demiş efendim. Sonda yazdığınızı okuyamadım tabii. Yani.

Bir yıl boyunca derse gelmeyip, ilgilenmeyip yıl sonunda not dilenen öğrenci tipi. Ya bu hani Aralık ayına kadardı. Bugün bir uyandım, beni 312'li bir numara aramış. Öğrenci affıyla alakalı. Bugün son gün diyor. Yaptım gerçi.

Hangisini seçeyim, hangisini seçeyim diye baktım. Ben şeyi yeniledim. Zamanında açık öğretim fakültesindeki kayıtlarımdan bir tanesini yeniledim. Neler vardı bende? Utanarak söylüyorum. Utanarak. Turizm otelcilik vardı. Kamu yönetimi var. İşletme var. Radyo televizyon programcılığı var. Ben radyo televizyon programcılığını yeniledim. Dedim ki ya uğraşmayayım şimdi. Hani... Gerçi galiba bununla daha çok uğraşırız ama ben radyo televizyon programcılığını yeniledim. Olsun bir daha bir kere daha oku. Ne olur yani. Bir, iki oku, üç oku, dört oku, beş oku. Okumaktan bir zarar gelmez herhalde yani. Ama bugün son gün diye şey gelmiş bana. Mesaj da değil, telefon. 312'li bir numara olunca aradım, acaba Allah Allah kimdir bu dedim. Çünkü normalde biliyorsun dolandırıcılar 0800'den falan arıyorlar. 312'li olunca aradım. Direkt bana kayıt öyle dedi. Dedi ki bugün son gün dedi. Hani Aralık ayıydı dedim. Hemen girdim internetten, 5 dakikada halledebiliyorsun. Yalnız bir şeye kafam takıldı. Benden hiç bir banka harcı, banka dekondu, o bu falan. Bu herhalde sadece başvuru galiba değil mi bu? Tamam, başvuru kabul edildikten sonra ben gidip harcı marcı falan yatıracağım herhalde. Neyse, işin özü şu. Bana telefon geldi. Açık öğretim fakültesiyle alakalı yalnız bu. Bilginiz olsun, orada bir yenileme menileme falan filan bir şey yapmak isterseniz şayet. Canım çekmişti. Durduk yere öğrenci oldum yine. Canım çekmişti.

uyandım. Numarayı görünce hemen aradım, hallettim yani. Yemek yerken ağzını şapırdatan tipler.

Kırmızı ışıkta beklerken yeşil yandığında kornaya basan tipler. Asansörde ayna karşısında fotoğraf çekilen tipler. Tuvalet de var orada. Tuvalet. Tuvalette çekiliyor mesela tuvalette. Lüks bir restorana gidiyor mesela. Orada çekiliyor hemen. 9 Aralık reis demiş efendim. Vallahi bana telefon geldi abicim, söyleyeyim yani. Bilginiz o son gün diye. Girdim yaptım. Ben bir de öyle mesela mesaj o bu falan gelirse oradan linke tıklamam. Direkt şeyden giriyorum, resmi kendi sitesinden. Allah zihin açıklığı versin. Sağ olun abi, teşekkür ederim, var olun. Serdar Bey, ikinci üniversite olarak Atatürk Üniversitesi'nden bir bölüm daha verelim, okuyun demiş. Okuyun demiş efendim. Abi şunu bir bitireyim de ondan sonrasına bakarız yani. Şunu bir bitireyim, bakarız ondan sonrasına. Bana da açık öğretimden mail geldi. Bugün son başvuru diye demiş. Demek ki açık öğretimle alakalı öyle bir şey var. Bilginiz olsun, bu öğrenci affıyla alakalı açık öğretimden yenileme yapacaksanız. Bak, dinleyicimize mail gitmiş. Bana telefon geldi. Hani açık öğretim bugün son günmüş. Bilginiz olsun efendim. Telefonla hemen 2 dakikada yapabiliyorsunuz zaten. Haberiniz olsun sevgili dinleyenlerim. Ne bileyim, bir öğrenci belgem çıksın da çekeyim paylaşayım onu. Yani öğrenci belgem çıksın. Bizim zamanımızda paso vardı ya. Ben arasam da eski pasolar hala duruyor olabilir bende ya. Aynı anda iki açık öğretim okunuyor mu ki demiş efendim. Vallahi aftan yararlanamıyorsun. Denedim çünkü. Radyo televizyondan sonra sinema yok benimkinde. Sinema yok. Nasıl olsa bu çocuk filmi çekti. Buna sinema okutmayalım demişler herhalde. Ama öyle olsa radyo televizyonu da okutmamaları lazım. Denedim abi. Radyo televizyonu yeniledikten sonra kamu yönetimini de dedim ki şunu da dedim şey yapayım. Bir bakayım dedim, yenileyebiliyor muyum dedim. Yapamıyorsunuz öyle. Ama düzenlemeye girebiliyorsun diyor ki mesela, bundan öncekini düzenleyebiliyorsun diyor. Yani radyo televizyonu iptal edip kamu yönetimi olarak tekrar yapabiliyorsun. Onu da denedim. Bunu soracağınızı biliyordum çünkü.

Bugün son muymuş açık öğretimde? Yani şimdi son da şöyle bir şey var ama güz yarı yılı için. Bak bir dinleyicim de yazmış, çok mantıklı. Abi sanırım güz yarı yılı için son başvuru olabilir. Aralıkta başvuranlar bahar yarı yılında başlayacaktır diye tahmin ediyorum demiş efendim. Olabilir. Ben yine de söyleyeyim, açık öğretimden aftan yararlanacak olan varsa bugün için bir baksın. Bak birkaç dinleyicimize de haber gitmiş. Bana da telefon geldi. Resmi normal 312'li numaradan. Açık öğretimden olanlar bir bakıp kontrol etmelerinde fayda var değerli dinleyenlerim. Ama güz yarı yılı için falan bunlar olabilir. Bu da olabilir, doğrudur. Siz yine de bir bakın.

Açık Öğretim Fakültesi güz dönemi kayıtları. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi'nde güz dönemi için 2 Ekim 2026'ya kadar başvuranların kayıtları 8-16 Ekim 2026 tarihleri arasında yapılacakmış efendim. Bahar dönemi kayıtları var bir de. Demek ki bundanmış. 3 Ekim 9 Aralık 2026 tarihleri arasında başvurusunu tamamlayan adayların kayıt işlemleri ise 2026-27 eğitim öğretim yılı bahar dönemi için ilan edilecek tarihlerde gerçekleşecekmiş. Haberiniz ola değerli dinleyenlerim.

0: Türkiye'de en pahalı ChatGPT aboneliğinin aylık fiyatı 26.499 lira oldu. 26.500 lira. Öyle bir para yoktur o. 27.000 liradır o. ChatGPT. Baksana fiyatlara bak. Go dediği yani en düşüğünü alırsan 249 lira. Aylık mı bu ya? Evet aylıkmış. 249 lira. Plus alırsan 499 lira. Pro 100 var. 5.299 lira. Yani 5.300 lira. Pro 200 var. 10.000 lira. Pro 500 var. 26.500 lira. Vay vay vay vay. Herkesi yapay zekaya hayran ettiler. Şimdi de paradan yapıştırıyorlar. Görüyor musunuz? Yani herkese hayran ettiler. Dedi vay be ne güzel işmiş oymuş. Vallahi ben kullanırım bunu. Şöyle yaparım böyle yaparım. Şu mudur bu mudur diye. Şimdi ama işte para. Evet dur bakalım şuradan şöyle. Öğrenci affından ben de faydalanacağım. Kaçırdık mı şimdi demiş efendim. Abi ne o ben Allah aşkına bu kadar böyle yani hayatınızı etki edecek şeyleri ne olur benden son cevabını duymayın. Gir internetten bak. Bana şimdi akıllı telefondan yazıyorsun yüksek ihtimal WhatsApp var. Gir Google'dan bak ne olur ya. Sonra bir şey söylüyoruz oluyor olmuyor falan filan. Ben bir sene linç yiyorum burada. Olur mu sana zahmet. Gir internetten bak sana zahmet değerli dinleyen. 0536-901-8902 536-901-8902 değerli dinleyenlerim. Tiplerden bahsediyoruz bugün. Tiplerden hangi tipler? Buyurun bakalım. Cins tipler. 536-901-8902. Bir ara şimdi. Aradan sonra geliyoruz. Ver Ceyhun arayayım.
1: Reklam.
2: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.

Danilo Zanna. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Flame Art Ankastre Ocak. Ferre artisi var.

0: Fellaz. Lezzeti ezber bozar.
1: Ama dememek için ama sigorta.
2: Umran Oto Ekspertiz.
1: Ama dememek için ama sigorta.
3: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin. 30 gün boyunca deneyin. Memnun kalmazsanız paranız iade.
4: Reklam.

0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sunar.
1: Sesi ve olağanüstü sahne performansıyla sizleri büyülemeye hazırlayan Deha Bilimliğer seyircileriyle buluşuyor. Sen de bu gecede yerini almak istiyorsan 25 Ekim saat 21'de Harbiye Cemil Topuzlu Açık Hava Tiyatrosu'nda yerini ayırt.
0: Ziraat Bankası sanat ajandasını sundu.

Girdim aftan faydalandım Serdar. Allah razı olsun, bugün son gün olduğunu söyledin, haberim yoktu demiş. Yani bana öyle dediler telefonda, ben de bildireyim dedim. Ama işte güz dönemi, sonraki dönem falan bazı şeyler var, onlara bakarsınız. Seninle mezar haber, gece mi gündüz eder. Sakız çiğderken sesli patlatan.

Otobanda orta şeritte yavaş giden tipler. Engelli yerine park eden araç sahibi tipler. Işıklarda en önde durup arkadan korna sesini duyana kadar ilerlemeyen tipler. Servis araçlarının arkasına hatalıysam ara diye numara yazıp aradığımızda hakaret eden tipler demiş efendim. Allah Allah. Bu mesela telefonlar icat edilmeden önce mesela araçların arkasında yazıyor muydu acaba böyle bir şey? Hatalıysam ara, telefon yok mu? Hatalıysam taş at. Hatalıysam sopayla vur. Hayvanları gördüğünde onlara kötü davranan tipler, her şeyi küfür eden, küfürle anlatan tipler. Aracını başka aracın önüne park edip bir de numara yazmayan tipler. Bu geldi abicim bu daha önce de. Restoranda herkes sessizken birinin yüksek sesle konuşması. Çok böyle dikkat çekmeye çalışan tipler de var biliyorsun. Normal hayatta hiçbir şey, hiç böyle sevenleri yok çünkü. Hiçbir şey yapmıyorlar. İşte her şey bir anda döndü şansımız. İşte hayat böyle bir şey. Yerli yersiz canlı görüntüyle telefon konuşması yapanlar. Her yerde görüntülü konuşma yapan var harbiden, her yerde yani. Her konu hakkında mutlaka bir fikri olan tipler. Abi ben seni boş vakitlerimde dinlemiyorum. Senin için vakit yaratıyorum ve senin için de sağ ol abi, teşekkür ederim. Radyo dinleyicisinin yelpazesi öyle. Boş vaktinde dinleyen var. Bizi dinlemek için vakit yaratan var. Her gün dinleyen var. İki günde bir dinleyen var. Bir hafta dinleyip bir hafta dinleyemeyen var. 10 yıldır hiç kapatmadan dinleyen var. 20 senedir dinleyen var. Haftada 20, ayda 20 kere dinleyen var. Yelpaze geniş. Siz bundanmışsınız, sevindirdiniz beni. Teşekkür ederim. Otobüs duraklarında sigara içen tipler ve uyarınca da sen suçlu oluyorsun. Telefonu %2 şarjla yaşayan tipler.

musunuz? İstanbul'dur. Aynı yolu, vallahi bak beni en iyi İstanbullu anlar, inanmıyorsanız bana gidin bir İstanbulluya sorun. Aynı yolu 15 dakikada da gidebiliyorsun. 15 dakikada aynı yolu gidebiliyorsun. 1,5 saatte sürebiliyor. Daha fazla, mesela 2 saatte sürebiliyor. Bu tamamen öndeki dayının haleti ruhiyesine kalmış bir şey. Ya da İstanbul trafiğine kalmış bir şey. Hani öndeki dayı mesela teyzemle kavga etmiştir, basar frene. Onun arkasındaki onun arkasındakine vurur falan, ufaktan bir kaza olur, gitti 2 saat. 2 saat gitti. Ya da hiç, yani biri mal indirecektir, durur orada, gitti 2 saat. Mala da gerek yok. Birinin kendisi mi, neyse demeyeyim onu. Böyle yakar dörtlüleri, bırakır arabayı, gider orada, gitti 2 saat. Onun için inanmazlar mesela. Derler ki, geçen hafta 15 dakikada geldin aynı yerden, bugün 2 saatte geldin falan diye. İşte İstanbul trafiği çok enteresan. Onun için yani erken de gitsen, geç de gitsen. Ben mesela kaçta çıkarsam çıkayım Serdar trafikte için hep yarım saat kala falan geliyorum mesela. Alo, merhaba. Alo. Alo. Aa, kapandı. Olsun, yapacak bir şey yok. Borç isteyip alana kadar 50 söz verip ödeme günü sesi sedası çıkmayan, borcunu unutan tipler. Yolculukta hiçbir şarkıyı tam dinletmeyen, hep yarıda kesip değiştiren tipler. Motorla kaldırımda giden tipler.

0: Alo, merhaba.
1: Alo.
0: Merhaba abi.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben deyim, teşekkür ederim. Serdar ben.
1: Aa, Fatih abi.
0: Fatih çağırın oğlum ya. Bak yine benim reytingler. Bak benim yer reytingler yine. Hani 10 kişi, 20 kişi falan. Güzelim, kimi dinlediğini bilmiyor musun sen?
1: Çok özür dilerim Serdar abicim ya.
0: Kusura. Ama şimdi tamam, bizim çocuklara eyvallah da geçen gün bana şey, Rukiye dediler ya yayında.
1: Abi çok özür dilerim, haklısın.
0: Estağfurullah. Şimdi benim reyting gitsin Fatih'e. Sıkıntı yok. Fatih'e gitsin, Umut'a gitsin. Ama hayatımda hiç tanımadığım bir... Dışarıda da böyle diyorsunuz. Bizim dinlenildikleri ona yazıyorlar sayın abim.
1: Abi o kelebeğim fitil oldum geçen de. Beni arayacaktı, aramadı o yüzden.
0: Kime Fatih? Bak bir şey diyeceğim. Fatih hakkında ben her şeyi diyebilirim ama başkasına konuşturtmam. Kusura bakma.
1: Öyle... Ya yok, konuşmadım zaten. Ya.
0: Öyle yok, kelmel falan. Öyle... Öyle yok. Ne yapsın çocuk, sen deme diye peruk mu taksın yani? Ne yapsın?
1: Doğru abi, haklısın.
0: Sende saç var mı saç?
1: Abi maşallah diyeyim, fırça.
0: Maşallah, kafada bit yürümez diyorsun, öyle saç var.
1: Aynen öyle abi.
0: Anladım. Sen mesela yolculukta hiçbir şarkıyı tam dinletmeyen, hep yarıda kesen, değiştiren tipler demişsin, doğru mu?
1: Doğru abi, evet.
0: Bu bence sensindir ya.
1: Yok ben değilim abi, genelde eşim yapıyor onu.
0: Bu bir de en öne otururlar değil mi? Aa bu bak, DJ'lik evet. Bende DJ. Bana mesela uzun yola giderken şey diyorlar mesela. Abi bu sefer size ben çalacağım. Bu sefer Serdar abi araba kullanıyor zaten. Bu sefer radyocu benim abi diye. Abi bir bakıyoruz İzmit'te ağzından salya akıyor, uyumuş herif.
1: Yani. Abi sen ne diyorsun bak. Elimden alıyor telefonu. Hı. Öyle gün görmedik şarkılar açıyor ki. Bir yarıda kesiyor hepsini.
0: Söyleyen sanatçı bile unutmuş değil mi şarkıyı?
1: Vallahi abi doğru söylüyorsun. Ben hiçbirini bilmiyorum yani.
0: Neredesin sen?
1: Ben abi şu an mikserin içindeyim. Beton götürüyorum inşaata.
0: Beton götürüyorsun inşaata. Manisa'da.
1: Evet.
0: İyi tamam. İyi yolculuklar. Görüşürüz.
1: Teşekkür ederim abicim. Görüşürüz.
0: Eyvallah. Teşekkür ederim. Var ol. Sağ ol.
1: Eyvallah. Sağ olasın.
0: Görüyor musun abi? Benim reytingler yine. Neyse canım, bizim çocuklara gitsin ya. Bizimkilere gitsin. Onlar da sorun yok. Ama başka isimleri söylüyorlar yani. Vallahi bak ya, benim reytingi üzülüyorum ya. Benim reytingi Türkiye radyolarında 10 kişi bölüşüyoruz. Bir de sayı çok, 10 kişi olunca hiç

0: hiçbirimize yaramıyor. Hani ne onlara yarıyor ne bana yarıyor. Dışarıda da böyle diyorsunuz mesela, yani beni dinliyorsunuz gidiyor. Ama adam şimdi ne yapsın ki, Google'a radyo yazınca ben çıkıyorum moruk. Evet, ne yapıyoruz, dur bakayım. Ceyhun ne yapıyoruz oğlum? Ceyhun bize eşlik ediyor sevgili dinleyenler. Programda o var. Dur bakayım. Yazsın. Her şeyin altına ta ki seni göre... Abi şu müzik evet ya, geçen gün bahsettim onu ya. Abi her yer minibüse bin. Ta ki seni görene kadar tatile git. Ta ki seni görene, kuru yemişçi. Ta ki seni görene, ta ki seni gör... Lan kimi gördün bu kadar? Kimi gördün? Tamam Ceyhun ara verelim demiş. Bu bir saat başı arası sevgili dinleyenlerim. Yeni saatte görüşürüz. Ver kardeşim.
1: Reklam.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam.

0: Ertiz.
1: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.

0: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım.
1: Reklam.

0: Saat 17. Bu bir reklamdır. Ama dememek için ama sigorta.
1: Alem FM Haber Merkezi'nden mutlu günler. Manisa Soma'da yaşanan ve 5 işçinin ölümü, 2 işçinin de yaralanmasıyla sonuçlanan maden faciasıyla ilgili soruşturma sürüyor. Soruşturma kapsamında 9 şüpheli gözaltına alındı. Merkez Hakem Kurulu'na yönelik soruşturma kapsamında Süper Lig Hakemi Yasin Kol ve Süper Lig Yardımcı Hakemi Göktuğ Hazar Erel gözaltına alındı. Yasin Kol ilk ifadesinde bahis iddiasını reddetti. Fon Koordinasyon Kurulu bugün ikinci toplantısını yaptı. Toplantıda yatırımcıların ödemelerine ilişkin takvim ve uygulanacak yöntemler değerlendirilirken vatandaşlara ek bir yük getirilmemesi yönünde vurgu yapıldı. Haber spikeri Erhan Çelik'in boşanma aşamasındaki eşi Doktor Özlem Gültekin Çelik'in ölümüne ilişkin soruşturmada 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin Çelik'in ölümüne neden olan anestezi etken maddesini temin ettikleri iddia ediliyor. İstanbul Kadıköy'de bir inşaatın dış koruma kaplaması kaldırımda yürüyen ikiz kardeşlerin üzerine devrildi. Kardeşler yaralanırken olayla ilgili inceleme başlatıldı. KPSS ön lisans oturumu dolayısıyla belirlenen nüfus müdürlükleri 4 Ekim Pazar günü açık olacak. İşlemler randevusuz gerçekleştirilecek. İstanbul'da pazar günü düzenlenecek İstanbul'u Koşuyorum etkinliği kapsamında sahil yolunun Yeni Kapı ile Sarayburnu arasındaki bölümü geçici olarak araç trafiğine kapatılacak. Sabah saat 6'da başlayacak etkinliğin 12'de tamamlanması öngörülüyor. Akaryakıt ürünlerinden Motorin'e indirim geliyor. Yarından itibaren Motorin'in litresi 2 lira 22 kuruş ucuzlayacak. Kanada'da yapılan bir araştırma, uzun dönem COVID'in beyindeki dopamin salgılayan nöronları etkilediğine dair kanıtlar ortaya koydu. Uzmanlar bunun sürekli yorgunluk, düşük motivasyon ve hafıza güçlüklerini açıklayabileceğini belirtiyor.
2: Umran Oto Ekspertiz yol şarkılarını sunar.

0: Sepetiz yol şarkılarını sundu.
1: Bu bir reklamdır.
2: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: aynı anda 3 kızı idare eden tipler.
1: Aşkından esaretim. Seni hatırlatır bir şey bulurum.
0: Aynı anda 3 kızı idare eden deyince rüya mı görüyorsun? Var mı? Etrafında biri var mı yani?
1: Sus olur pus olur seni konuşurum. Bana seni hatırlatır.
0: Abi harbiden şu ta ki seni görene kadar ne zaman bitecek demiş ya. Ya bitmesin de bu kadar da yani bu yani. Nereye gitsem o var ya. Nereye gitsem.
1: Konuşurum, bir seni konuşurum, bir seni konuşurum.
0: Şarkı patlaması böyle oluyor galiba değil mi? Trafikte agresif davranan tipler. Örneğin ben kendime ayar oluyorum. Ters yönden gelip de yolun kendine ait olduğunu düşünen tipler demiş efendim.
1: Sözlerim demli damlı nihavet makamı. Konuşurum yerli yersiz seni aşkım.
0: Bizim Akın dinliyormuş bizi. Bakayım. Akın ve son model arabası şu anda nerededir acaba? Selam Akın'ım. Selam. Asansör düğmesini devamlı basan tipler.
1: Anlatırken fark ettim.
0: Heves kıran tipler. Ne alırsan al. O her zaman daha iyisini daha ucuza bulmuştur ya. Hep daha iyisini bilir demiş.
1: Aşkından esaretim.
0: Abi konu ne? Küfür ettiğimiz tipler mi demiş efendim? Yok yok. Cins tipler, cins. Cins tipler.
1: Sus olur pus olur seni konuşurum. Bana seni hatırlatır bir şey bu.
0: Sana tatlı ısmarlayacağım deyip ısmarlamayan tipler.
1: Uzaklara dönüp dönüp senin olurum.
0: Olduğu mekanın videosunu çeken tipler. Ben senin video kaydında olmak istemiyorum.
1: Konuşurum, hep seni konuşurum.
0: Orijinal arabayı şekilden şekilde sokup daha güzel olduğunu sanıp yüksek müzik açarak gezen tipler. Konuşurum. Mail attım diye arayan tipler.

0: Arabası benden az yakan tipler. Bunlar bitmedi mi hala ya? Elektrikli araba bitirmedi mi abi bunlar ya? Arabası benden az yakan tipler. Bunlar bitirmiş olmalı. Alo merhaba.
1: Merhaba.
0: Merhaba abi nasılsınız?
1: Sağ ol, teşekkür ederim Serdar Bey. Siz nasılsınız?
0: Ben deyim teşekkür ederim. Umut ben abi düzelteyim. Umut ben. Umut Bezgin.
1: Yok Serdar.
0: Umut. Abi nasılsınız? Neredensiniz acaba?
1: İstanbul.
0: Neresindesin? Ümraniye. Trafikten darlanmış gibisin şu an.
1: Çok darlandım ya. Ataşehir'den Altunzade'den buraya bir saatte geldim. Daha gelemedim.
0: Altunzade'den oraya bir saati. İyi hiç sesini çıkartma ha. Haberin olsun yani. Tek misin arabada?
1: Yok. Tekim.
0: Arabası her şeyden az yakan tipler. Ya bunlar elektrikli arabaların çıkmasıyla beraber bitme. Ama şimdi de şey var galiba değil mi? Adamın arabası yakıtlı mesela şey. Vallahi benimki elektrikliden az yakıyor ya filan diye.
1: Abi, yalan elektrikliden az yakmıyor da. Yani yakıt olarak benden az yakanlar evet öyle tipler var. Ha benimki az yakıyor.
0: Var mı etrafında böyle tipler var mı?
1: Var.
0: Kim mesela?
1: Arkadaşlarım bile var.
0: Kim onlar?
1: Mahalleden arkadaşlar arabası olanlar.
0: Mahalleden arkadaşlar arabası olanlar. Evli misiniz abi siz?
1: Evliyim abi.
0: Hayret mahalleden arkadaşlarla görüşebiliyorsun evli olmana rağmen.
1: Ya, kaçamak görüşüyor Serdar dinlemiyordun şu an.
0: Kaçamak görüşüyor. Ha yenge bilmiyor yani mahalleden biriyle görüştüğünü.
1: Yok bilmiyor.
0: Anladım. Bir bulunduğun yerden trafik durumu aktarsan öyle kapatalım abi ya.
1: Vallahi şu anda Altunzade'den çıktım. Şeye doğru gidiyorum İmraniye ama yoğun akıcı böyle. Bir dakika gidiyorsun, iki dakika duruyorsun.
0: Kulak memesi kıvamında.
1: Evet, kulak memesi kıvamında.
0: Anladım abicim. İyi peki tamam. Hadi iyi yolculuklar diliyorum. Görüşürüz.
1: Teşekkür ederim. İyi
0: sağ olun, yayınlar. Teşekkür ederim. Var olun, sağ olun. Teşekkürler. Abi özellikle kahvecilerde bilgisayarı açık 24 saat orada oturan tipler. Harbiden bu çocukları ne yapıyorlar orada ya? Bir de belirli bir laptop markası modeli var. O olmadan olmuyor. O laptopa indirim mi var acaba ona? Ona indirim mi var acaba?

Şu şarkılar günümüzde yapılsa acaba? Günümüzde yapılsa. Nazan Angel canımız yerimizdir de. Hani günümüzde yapılsa. Çalıştığı birimi ele almaya çalışan tipler. Bir derdini anlattığında daha büyük dertlerden bahseden tipler. Nerede? Aynen kral, en dertli sensin demiş efendim. Bir konuda senin fikrini alıp gidip kendi bildiğini yapan tipler. Konuştuğu konu hakkında ne hikmetse daha önce araştırmış, bilgi sahibi olmuş ve en iyisini bilen tipler. Bahsedilen bütün tiplerin etrafımda olması beni düşündürdü ya demiş efendim. Hepsi mi var ya?

0: aradım, çalıyor mu? Ha, açtı galiba. Alo, merhaba.
1: Merhabalar.
0: Merhaba abi, nasılsınız?
1: İyilik üzere abi, siz nasılsınız?
0: Sağ olun abi, ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim, var olun, sağ olun. Kimle görüşüyorum?
1: Sağolun. Furkan ismim.
0: Furkan abicim, bu şu zamana kadar bahsedilen bütün tipler etrafında var mıymış?
1: İnanın %80'i var, %20'si de belki gizli şekilde vardır.
0: Kaldırımda yürürken birdenbire duranlar var mesela etrafında?
1: Utanıyorum ama onu ben yapıyor olabilirim.
0: Neredensin sen?
1: Gaziantep.
0: Gaziantep, anladım. Şey var mı peki, motosikletiyle kaldırımda yürürken devamlı kornaya basanlar?
1: Onu kastettim aslında, onu yapıyordum bazen.
0: Sen mi yapıyorsun onu?
1: Maalesef onu ben yapıyordum.
0: Motosiklete kaldırımdan gidiyorsun, doğru mu?
1: Mecbur kaldığımız zamanlarda, yol çalışması olduğunda, yolu kullanamadığımızda.
0: Şimdi neyse, hadi bir neyse. Hadi neyse, yani yol çalışması olduğu, hani normalde mesela atıyorum, şimdi bak doğru söyle, elini vicdanına koy, elin nerede bilemem.
1: Evet.
0: Gidiyorsun mesela, trafik var, tamam mı? Dur şu, evet, trafiği atlatayım diye kaldırıma çıkıyor musun? Doğru söyle bak.
1: Samimiyetimle söylüyorum, yapmıyorum, yok.
0: Yapmıyorsun.
1: Hatta kolay kolay aralara bile girmiyorum.
0: Anladım.
1: İlk başladığım zamanlardaydı bu. Ya motor bir özgürlükmüş gibi geldi, böyle sanki her şey yapabilirim gibi geldi. Sonradan sonra kullandıkça dedim ki yok, bu iş böyle olmaz. Yani yayalara da saygısızlık oluyor. Sen doğru şekilde sür. Ondan sonradır yapmıyorum. Ama ilk sıralarda yapıyordum.
0: Anlatma, inanırım.
1: Çok yani, doğru konuştum. Böyle sanki gerçekmiş gibi.
0: Tamam peki. Başka bir şey bakayım. Her konu hakkında her şeyi bilen tipler etrafında var mı?
1: Çok. Ondan çok var ya. Hele iş yerinde var. Özel hayatımda görüştüğüm insanlar var. Yani bir konu söyleyeyim de bununla bir şey yaşamamış olsun.
0: Herhangi,
1: onlar ayrı bir kılım zaten.
0: Herhangi bir kafeye girdiğinde 24 saat önünde açık laptopla şey yapan var mı? Duran var mı? Bekleyen var mı acaba?
1: Biraz mesleğim gereği bilgisayar mühendisiyim. Öyle arkadaşlarım var.
0: Öyle arkadaşlar var.
1: Evet. Evet. Yani gidiyorlar orada. Yani inanın ben de anlamış değilim. Laptop açıyor orada. Orada proje yapmaya çalışıyor.
0: Tamam, proje nasıl yine iyi. Laptopta Google açık sadece. Başka bir şey yok. Proje dediğin yine iyi yani.
1: Yok, bizimki her gidiyor orada kod yazıyor. Yani nasıl bir kafayla yazıyorlar onu da bilmiyorum. Odak gerekir. Orada nasıl odaklanıyorlar, demek ki onları motive ediyor.
0: Anladım. Peki. Tamam. Peki abicim, Antep üzerinden selamlar.
1: Çok sağ olun abi, teşekkür ederim. Sizlere de iyi yayınlar dilerim.
0: Rica ederim kardeşim. Görüşürüz. Sağ ol, var
1: olun. Görüşmek üzere.
0: Teşekkür ederim. Var olsun. Eyvallah, teşekkür ederim. Bak ya, akraba ziyareti gibi oldu. Oo, bizim büyük kas direktörümüz dinliyormuş bizi. Özge dinliyormuş. Ne yazıyor? Seni dinliyoruz abi, yoldayız. İstek parça söyleyebilir miyim? Eşimin doğum günü. Şimdi eşinin doğum gününden ziyade sen hamilesin, canın çekmiştir. Hayır demem. Enişteme selam ederim. İyi ki doğmuş. 5 aylık galiba değil mi? Ne zaman konuştuk biz seninle daha? Çarşamba mı konuştuk? Çarşamba günü 5 aylıktın herhalde şu an. Hani ay devrine gelmez, 6 aylık değilsindir daha. Madem doğum günü, madem doğum günü, dur bakayım şuradan. Çiftler, çiftleri göreyim bir çiftleri göreyim. Bizim Özge ile kocası üzerinden çiftlere bir şarkı çalacağım şu an. Çiftleri göreyim. Çiftler bana el göndersinler WhatsApp'tan. 536-901-8902, 536-901-8902. Evet. Şu anda çift olarak dinleyenler bana bir el göndersinler. Tamam, şarkıyı bana bırak Özge. Bir, ama öncelikle çift olarak dinleyenleri bir göreyim. Eğer çoğunluktaysa bir şarkı, çoğunlukta değillerse başka bir şarkı çalacağım. Bir bakalım. Hani böyle çocuğu okula bıraktım diyenler, çocuğu okuldan aldım diyenler, hanımı kuaföre götürüyorum diyenler, hanımı kuaförden getiriyorum diyenler, hanımı işten aldım diyenler, şu an çift olarak dinleyenler. Sevgili, sözlü, nişanlı, karı koca, ben bunu bilmem. Çift olarak dinleyenler. Mesela arkadaşsan da mesela, şimdi çalacağım şarkıdan sonra sevgili olacaksın. Merak etme. Elleri göreyim, elleri. 536-901-8902. Elleri göreyim. Göreyim elleri. Şey çalıyormuşum değil mi? Ta ki seni görene kadar çalıyormuşum değil mi? Hiç elimi bırakmıyor ki, onun için el gönderemiyorum yazmışım. Hadi bakalım. Oo, eller yıkıldı. Tamam, çift olarak dinleyen var. Çift olarak diye. Sana bir şey söyleyeyim mi? Çift olarak dinliyor musun diye mesela atıyorum şimdi, sallıyorum. Mesela 10 tane mesaj geldiyse 9'u kadından. 9'u kadından. Adamlar yazmadı. Evet, yazan var. Tamam, hazırsak. Tamam, hazırsak bizim Özge ile enişte üzerinden tüm çiftlere armağan ediyorum sevgili arkadaşlar. Özellikle çiftler. Bak şu an trafikte orada burada falan size çok duygusal dakikalar yaşatacağım. Size tanıştığınız günü falan hatırlatacağım şu anda çalacağım şarkıyla. Ondan sonra birbirinizi sevdiğinizi hatırlatacağım. Hiç ayrılmayacağınızı hatırlatacağım. Ondan sonra beni seviyor musun falan soruları gelecek şimdi. Tamam. Hazır mısınız? Evet, tamam, hazırsanız buyursunlar efendim. Benim üzerimden tüm çiftlere armağandır. Özge, sana da armağan. Enişte, sana da armağan. Dinleyen bütün çiftlere de armağan. Ceyuncum, şarkıdan sonra da bir reklam arası verelim. Ve 3, ve 2, ve 1. Afiyet olsun. Tüm çiftlere gelsin. Tek olanlara da gelsin mi yazmış? Vallahi üstüne alınıyorsan gelsin de bu şarkı teklik bir şarkı değil. Yani çiftlere gelsin.

0: Reklam.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
3: Bize huzur lazım. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.

0: Yok artık bahaneler. Mehfit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı Mehfit de seni bekliyor. Detaylar mehfit.com'da.
1: Standart vadeli, ileri vadeli ve kademeli taksit.

0: sor.com.tr. Ben Danilo Zan. İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama Ferre'nin pek çok artisi var. Pizza Art Ancastre Ferre'nin Ferre artisi var.
1: Evet sayın dinleyiciler, Aygaz 100 oktana geçen geçene performans ve tasarrufu seçenler Aygaz 100 oktana geçtiler ve şöyle söylediler.

0: Her yemeğin yanında süt aşayran.
1: İçtikçe iyi hissedeceksin.
2: Eylül 5 Ekim tarihleri arasında 3. nesil Core 7 işlemcili 8'e 512 GB Asus VivoBook 15 Notebook 33.999 liraya Samsung Galaxy Tab A11 4'e 64 GB

Selam Serdar. Mali müşavirim ofiste senden başkasını dinletmiyorum demiş efendim. Sağ olun, teşekkür ederim mali müşavirim. Sağ olun, çok thank you. Çok... Ha, muhasebe mali müşavir. Bir şey söyleyeceğim sevgili dinleyenler. Dur, söylemeden önce bir şey sorayım size. İçimizde birçok var, ben bunu biliyorum. Muhasebeci dinleyicimiz, abilerim, ablalarım, arkadaşlarım, kardeşlerim. Muhasebeciler için böyle gergin bir ay mı? Hani ben şey yapmadığım için. Şimdi esprileri yapmadan önce şunu bir öğreneyim. Yani gergin bir ay mı? Hani böyle ödeme ayı, yok beyanname ayı, yok doldurma ayı falan gibi şeyler var ya. Öyle gergin bir ay mı acaba değerli muhasebeci dinleyicilerim? Kadın erkek, genç yaşlı. Gergin mi yani bu ay? Şey mi, yoğun bir ay mı acaba?

Geçici vergi ayı bu ay demiş efendim. Yılın son 4 ayı gergin olur abi. Aralık ayı daha gergin olacağız Serdar'cığım demiş efendim. Kasım ayı yoğun, Aralık ayı yoğun demiş efendim. Önümüzdeki ay çok yoğun olur, onun gerginliği olabilir bizde demiş efendim. Niye sordum biliyor musunuz? Affınıza sığınarak çok özür dilerim. Ben yayında benim kendi muhasebecimle olan hikayemi anlattım. Bir daha anlatayım. Hani bu arada ben hani çok samimi arkadaşımdır benim muhasebe işlerimle ilgilenen, yıllardır odur falan. Bizim Hüseyin'le konuşuyorum yayında diyor.

diyorum ki beni ne zaman arasa para. Hani mesela hani onun adını gördüğüm zaman ekranda anlıyorum ki bir yere para vereceğiz yani işte. Ya siz daha iyisini biliriz ya, defter parası ya damga parası, açılış parası, kapanış parası falan. Bu yani hiç kötü bir şey yok, hiç asla kötü bir şey yok. Bu bizim videoyu Alem FM'in Instagram sayfasında paylaştık. Sağ olsun da çok da seyredilmiş. Abi birkaç tane muhasebeci valla yemin ederim ya boşanma davaları sürüyor. Yani, tekrar tekrar seyrettim. Acaba ağzımdan kötü bir şey mi çıktı? O mu oldu, bu mu oldu falan diye. Yok. Hiç öyle bir şey yok. Hiç. Dedim ki kesin bunların bir şey yani bir hani o beyanname ayı mı diyorlar, bir şey mi diyorlar, ne yapıyorlar, ne diyorlar. Vallahi kötü bir şey demedim ya, video orada duruyor bak, kaldırmadım bile yani. Alemfm.com video orada duruyor. Benim muhasebeci benim 20 yıldır ne zaman bazen hatta şöyle açıyor, direkt şöyle açıyorum telefonu, kaç para diye açıyorum. Yani kaç para. Kaç para diye açıyorum direkt. Bak mesela Ercan diye bir adam var şu anda. Muhtemelen o da muhasebe bürosundan dinliyorum şu anda. Evet, ay kapanışı olduğu için biraz stresli oluyoruz. Her ayın ilk haftası bir önceki ayın kapanışını yaptığımız için demiş efendim. Vallahi değerli muhasebeciler, değerli mali müşavirler. Yine zaten kötü bir şey desem yayında yinelemem herhalde. Hani 20 senedir falan tanıyorum ben benim muhasebeci kardeşimi. Videonun altına da bir tek o şey yazmış biliyor musun? Oğlum adam şaka yapıyor ve doğruyu söylemiş diye yani. Şarkının en güzel yerinde konuşmaya başlayan radyocu tipler. Bir bitmediniz biliyor musun ablam ya? Vallahi bir bitmediniz ya. Ne yaptın, yeni mi boşandın, ne bu sinir? Benim anonsum var, anonsum. Serdar Gökalp ben, şarkıların en güzel yerine konuşmayı... yok neydi, anonsumu da unuttum ya. Şarkının en güzel yerine konuşan radyocunuz diye.

0: Alo, merhaba. Alo.
1: Kolay gelsin.
0: Sizin gibi biriyle gerçek hayatta tanışmak isterdim de hanımefendi. Onu söyleyeyim. Şarkının üstüne konuşuyorsunuz şu anda. Kapatayım isterseniz.
1: Şu an şarkı güzel değildi zaten. Konuşabiliriz.
0: Ha, istediğiniz şarkılarda. Ne oldu? Yeni mi boşandın?
1: Efendim?
0: Evli misiniz?
1: Yok, hayır.
0: Bence evlenmelisin artık.
1: Niçin?
0: Efendim?
1: Niçin?
0: Ne bileyim işte yani. Kocanızla paylaşırsınız sinirinizi diyorum ben. Bilmiyorum.
1: Yok. Sinirli bir mesaj değildi.
0: Anladım. Neredensiniz?
1: Bizim konuşuluyordu esprili olarak İstanbul.
0: Anladım. İstanbul'dasınız. Ne işle meşgulsünüz?
1: Hekim.
0: Nesiniz?
1: Hekim.
0: Hekimsiniz. Yok. Hekim, abla kısık geliyor sesini anlamıyor. Hekim misiniz?
1: Evet.
0: Ya en baştan söylesene ablam ya. Ben hekimim desene direkt anlama. Biz de seni hani sen de zaten sen normal bir insan değilsin ki sen süper kahramansın. Sen bize istediğini diyebilirsin sorun yok.
1: Estağfurullah.
0: Yok yok öyle öyle. Ne hekimi var mı bir şey uzmanlık falan bir şey var
1: çocuk,
0: mı?
1: Çocuk.
0: Oo sen zaten sen yani seni sinirler çelik gibidir güzel ablacığım ya. Yani şimdi bak sende 3 var şimdi insanla uğraşmak zor bu bir hastayla uğraşmak daha zor bu 2 hem insan hem hasta hem çocukla uğraşmak çarpı 2 oluyor güzel ablam benim yani.
1: Teşekkürler ama hastalarım çok tatlı.
0: E tabi zaten çocuk ya tatlı olmayan çocuk mu var?
1: Evet
0: ya, tatlı
1: şanslıyım
0: olmayan...
1: ben.
0: Anladım. Bu sebeple de belki mesela böyle evlenmemiş olabilirsiniz yani aman yeter ya bıktım artık falan diyerek yani. Abla konuşmuyor bilmiyor kızıyor mu gülüyor mu ben anlamıyorum ki hiç. Yani
1: cevaplayamadım.
0: Hani yani tepki vermediğiniz zaman ben yani şimdi doktor hanım kızıyor musunuz gülüyor mu kapatayım mı devam edeyim mi ne yapayım bilemedim yani. Neredesiniz şu an bana bir trafik durumu aktarır mısınız acaba?
1: Ay trafik çok yoğun neden yağmur yüzünden. Hı-hı. Ara sıra yağmur bardaktan boşalır gibi yağıyor ve o zaman hepimiz dörtlü yakıp durmaya başlıyoruz gibi.
0: Anladım tam neredesiniz ablacığım?
1: Tuzla.
0: Tuzla'dasınız. Evde mi orada yani oraya mı gidiyorsunuz nereye gidiyorsunuz?
1: Öyle gibi.
0: Konuşun efendim normal insanlarla diyalog kurun biz de insanız ne olur. Hani benim sizle konuşabilmem için illa ya tıbbiye mezun olmama gerek yok. Nasılsınız iyi misiniz?
1: İyiyim teşekkür ederim siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim teşekkür ederim. Hafta sonu ne yapacaksınız?
1: Ay hafta sonu için bu hafta sonuna plan yapmadım. Ama evet. Bir dizi planını düşünüyorum açıkçası.
0: Ne planını?
1: Gezi planı yaparım diye düşünüyorum.
0: Gezi planı.
1: Yakın
0: ha.
1: Bir yerlere.
0: Bak gerginliğin gitti gördün mü? Halka indirgedik seni artık bizlerle konuşuyorsun. Görüyor musun? Yazık biz de insanım.
1: Ben hep halktan biriyim.
0: Efendim?
1: Ben bütün gün halkla beraberim halktan biriyim ben.
0: Anladım tabii randevu alanlarla beraber. Normalde değil yani. Ben sizi anladım tamam siz 3 şakada bir kızıyorsunuz ben 3 yapmayacağım hep 2 yapacağım ben tamam. Korna size mi basıldı abla?
1: Yok hayır kırmızı ışıkta duruyoruz. Kime tamam. Bastılar bilmiyorum.
0: Hani tamam tamam.
1: Yanlış basıyor. Tamam. Ama solumda benimle hiç ilgisi yok.
0: Anladım tamam zaten size kornaya basıyorsa hani biz üstümüze alınırız yani. Olay sizinse bizde yani.
1: Aşk olsun.
0: Yok yok oğlum o evde tek mi yaşıyorsunuz efendim siz?
1: Yok ailemleyim.
0: Ailenizdesiniz anladım efendim. Şarkının en güzel yerinde konuşmaya başlayan radyocu tipte hani az önce dedim ya size şaka yollu bir bitmediniz dedim ya sözümü geri alıyorum. Çok değerli bir meslek grubundasınız. İnşallah da bitmezsiniz efendim olur mu?
1: Teşekkürler sağ olun.
0: Rica ederim. Hani siz bakmayın pandemi döneminde herkes sizi süper kahraman ilan etti. Pandemiyi yaşamamışız gibi ondan sonra şimdi davranışlar falan değişti. Biz öyle insanlar değiliz doktor hanımcığım.
1: Yok yok biz severek dinliyoruz. Ben sizi... kaç yıldır dinliyorum? 10 olmuş olabilir.
0: Evet.
1: Üniteden beri dinliyorum.
0: Ne kadar güzel.
1: Çalıştım. Başka tamam. Yere gittim çalıştım.
0: Tamam.
1: Bugün hiç radyom değişmedi. Arabadaki radyo değişmedi.
0: Tamam. Kızmazsanız bir şaka yapayım öyle şey kapatayım olur mu?
1: Merak ettim şaka için.
0: Ya eve kedi alın ya evlenin. Yine gülmedi. Yine gülme. Benden bir şarkı ister misiniz? Söz üstüne konuşmayacağım.
1: 90'lardan bir şey çalalım. Sadece dinleyelim evet.
0: 90'lardan bir şey çalalım sadece dinleyelim. Ne mesela?
1: Ajda Pekkan'dan bir şey çalalım.
0: Ajda Pekkan'dan?
1: Aynen siz seçin.
0: Tamam yok öyle olmaz ama siz bir tane söyleyin. Mesela Ajda Pekkan ne olsun Ajda Pekkan?
1: Şimdi ben de direkt aklıma gelmedi de.
0: Yani... Ajda Pekkan. Ne olsun? Gözün aydın olur mu?
1: Olur olur.
0: Gözün aydın olur değil mi? Tamam peki. Tamam doktor hanım peki.
1: Teşekkürler.
0: Rica ederim. Gelsin. Hani bazı şeyler kızıyorsunuz onun için direkt söyleyemiyorum size. Kusura bakmayın. Neyse güldü böyleyken kapatalım. Hadi görüşürüz. İyi yolculuklar hanımefendi.
1: Görüşürüz. Sağ olun. İyi günler.
0: Teşekkür ederim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Var olun. Ne yapayım abi fırçayı yemekten? Ha şöyle Ceyhun demiş ki bir ara verelim demiş. Doktor hanım çok özür dilerim affınıza sığınarak bir ara vereceğiz. Dönüşte çalacağım Ajda Pekkan'a. Ver kardeşim.
2: Bu bir reklamdır.
3: Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sunar. Güneş enerji yatırımını şimdiden yapmak hem kişisel hem de toplumsal açıdan iyi bir geleceğin ön koşuludur. Tasarruflu olmak önce israf etmemek demektir. Siz de enerjinizi güneşten üreterek kendi tasarrufunuzu sağlamış olursunuz. Güneşin olduğu her yerde güneşten elektrik üreten CV Enerji bunu biliyor muydunuzu sundu.
2: Reklam.
4: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı Mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf katılım.

marka aroma IH3250 filtre kahve makinesi 3299 liraya vatanda. Ayrıntılı bilgi vatanbilgisayar.com'da. Vatan, vatan, vatan.

De şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
1: Digimax'ta erken efsane kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla e-ticaret sitini hemen aç, kazan.

0: herkes.
1: Sıradaki şarkı Happy Jean'den pazar günü bile hasar ödemesi dileyenlere geliyor.
2: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
3: Reklam.

Vallahi konuşmam lazım doktor hanım, vakit kalmıyor çünkü. İstanbul yol durumu Ceyhun, çift sayılar sende, tek sayılar bende. Yaz bakayım hemen, sana zahmet. Değerli dinleyenlerim, siz de bu arada Türkiye'nin ya da dünyanın neresindesiniz? Lütfen trafik durumunu yazınız bana. Lütfen yazınız. 0536-901-8902 536-901-8902. Değerli dinleyenler, 536-901-8902. Yaz bakalım Ceyhun. Doktor hanım çok gergindi demiş efendim. Aldık, kapatırken gülüyordu, aldık. Ama gerginliğini alamadığımız var bazen mesela. Ne olur biri vardı, ona sarayım ya. Şurada aşağı. Kimdi o, Ercan mıydı? Yeni boşanmış yüksek ihtimal. Davayı da kaybettiyse şayet. Şimdi yanlış birine yapıştırmayayım, dur ya. Vallahi kaybettim adamı ya. Bir daha da hayat boyu karşılaşamayız zaten. Ama şurada aşağılardaydı. Dur bakayım. Biraz uğraşayım onunla dedim de. Kaybettik adamı ya. Tüh, yapacak bir şey yok. Neyse, barışırsın abi inşallah. Bir gergin vardı içimizde. Alacaktım şey gerginliğini onun da. Doktor hanım gibi, bulamadım onu. Yazdı mı? Tamamdır. %78 demiş Ceyhun. Ben de %81 diyorum. 81. Açıyoruz bakıyoruz. Pat, ikimiz de patladık sevgili kardeşim. %74. Asya yakası tek başına %81. %81 tek başına değerli.

0: Avrupa yakası tek başına %71 sevgili dinleyenlerim. Şimdi bakalım dilimin döndüğünce anlatmaya çalışayım size. Kuzey Marmara, Edirne'den Ankara'ya, Ankara'dan Edirne istikametine açık. Sorun yok. Birinci köprü değil, özür dilerim. İkinci köprü. Hatta şöyle yapalım. Mahmut Bey gişelerde başlayan trafik Çamlıca gişelere kadar var. Ters istikamette de köprüye kadar birazcık açık. Kavacık Beykoz sapağının orada başlıyor trafik. Mahmut Bey gişelere kadar var değerli dinleyenlerim. Birinci köprünün üstü yoğun akıcı. Hani çıksanız gidersiniz birinci köprünün üstüne. Ama çıkamazsınız çünkü bağlantı yolları.
1: Çamalakko.
0: Avrasya Tüneli her gün olduğu gibi değerli dinleyen. Tünele yaklaştıkça yoğunluk var. Tünelden çıktıktan sonra daha bir yoğun. Ters istikamette de tünelden çıktıktan sonra Fatih Sapağ'ın oralarda trafik var. Sonra devam ediyorsunuz Bakırköy, Ataköy civarı trafik. Yine devam ediyorsunuz. Havaalanı Sapağı bugün boş. Girerseniz Basın Ekspres bağlantısına kadar rahat gidersiniz ama Basın Ekspres'e gelince
2: incinmişsin
0: oluyor trafik değerli dinleyen. Abi selam. Adım Ercan. Hanımla beraber arabada gidiyoruz. Yengeyle mi kavga ettin Ercan deyince mesajı sen mi çektin dedi. Düzeltir misin demiş efendim. Bakayım sen. Yok sen değilsindir ya. Dur bakayım. Sen değilsindir abi ya. Yo yo yenge tamam ben tanımıyorum hiç. Tanımıyorum yani hiç. Zincirli Kuyu. Değerli dinleyenler. Bugün İnegöl'de radyo çok iyi çekiyor maşallah. Vericiyi mi güçlendiririz acaba? İnşallah hep böyle olur. İnşallah bizim teknik 24 saat görevde ilgileniyor. Ali Beyköy, Haliç Üniversitesi girişi trafik yoğun. Pendik kötü. Aa bizim genel müdür kılıklı şey yazmış. Ruhum çekildi yazmış. Niye kız ne oldu?

Benim de adım Ercan. Benim de nişanlım yanımda demiş. Bütün Ercanlar da bizdeymiş ha bugün vallahi. Vallahi hepsi bizdeymiş ya. Mersin'in yağmurlu havasına selamlar.

0: Ruhum çekildi demiş ya. Hekim hanım çekti. Ama söyleme şimdi, beddua falan eder demiş efendim. He, korkuyoruz yani beddualı. Sabah Umut Bezgin senin hakkında konuşuyor demiş efendim. Sorun yok Umut abi, ne diyorsa. Ne diyorsa doğrudur. Problem yok. 60, 70, 80, 90, evet, Umut Bezgin'in adı geçtiyse yayında demek ki bitirme vakti geldi. Az sonra Fatih Yıldırım seslenecek size. Fatih'imle size iyi eğlenceler diliyorum sevgili dinleyenler. Akşam saat 10'da geleceğiz biz bir daha. Akşam saat 10'a kadar kendinize iyi bakın. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak bulunabilir. Alemfm.com. Bendeniz her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Serdar Gökalp. Akşam 10'a kadar kendinize iyi bakın. 10'dan sonrası bende. 10'da görüşürüz. Haydi eyvallah.
1: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcast.

0: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Birazdan Alem Efendi. Reklam.
1: Çocukların eve her gün hastalık ihtimalleriyle döndüğünü anne olunca anlarsın. Allianz'la olunca sağlık sigortasının %20 indirimiyle rahatlarsın. Sen de 18 yaş altındaki çocuğunun Allianz sağlık sigortasını bugün başlat, %20 indirimi kaçırma. Allianz ailemle. Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.

herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Tütaş Ayran. İçtikçe iyi hissedeceksin.
1: Mutlu yıllar, yataşla mutlu yıllar.
2: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
1: Yataş'la mutlu uykular.
3: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı

0: köşesinde.
1: İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde. Hayatın merkezi seni bekliyor.
2: Vakıf katılımlı işletmelere her mevsim bahar. Siz de işletmelerinizin ihtiyaçlarını dönemsel işletme finansmanı mevsim ile karşılayın. Çeyrek dönemlerde kar, vade sonunda ana para ödemesini yapın. Üstelik erken kapama ücreti de yok. Ayrıntılı bilgi vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Saat 18. Bu bir reklamdır.
4: Ama dememek için ama sigorta.
5: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
6: UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında A Milli takımımız bugün deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Maç saat 21.45'te başlayacak. Eurolig'in 3. haftasında Beşiktaş bugün saat 20'de İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe terfinse saat 20.45'te Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai basketbolu konuk edecek.
5: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
6: BIST 100 endeksi 12.281 puan seviyesinde seyrediyor. Serbest piyasada dolar 49 lira 14 kuruş, euro 55 lira 30 kuruştan işlem görüyor.
7: Halkbank'ın katkılarıyla.
5: Alem FM yol durumu.
6: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 29 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 23 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun 36 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 2 dakika.
5: Ziraat Bankası para durumunu sunar.
6: İç piyasada Cumhuriyet altını 43.261, yarım altın 21.692, çeyrek altın 10.850, gram altınsa 6.657 liradan alıcı buluyor.
5: Ziraat Bankası para durumunu sundu.
7: Alem FM hava durumu. Hava durumu.
6: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 21, Ankara 17, İzmir ve Antalya 25, Adana 26, Kayseri ve Trabzon 20, Erzurum 15 ve Diyarbakır 23 derece.
7: Paraflay'ın katkılarıyla.
8: Güzellikler dünyası.
9: Parafla Çin, Pekin'deyiz. Pekin, Çin'in başkenti ve ülkenin en önemli siyasi, kültürel ve tarihi merkezlerinden biridir. Şehir binlerce yıllık tarihi ve etkileyici mimarisiyle ziyaretçilerine zengin bir kültürel deneyim sunar. Çin Seddi'nin bazı bölümleri, Yasak Şehir ve Cennet Tapınağı gibi önemli yapılar Pekin'in en dikkat çekici simgeleri arasındadır. Geleneksel Çin kültürüyle modern şehir yaşamının bir arada görüldüğü Pekin, Çin'in tarihini ve günümüzü keşfetmek isteyenler için önemli bir şehirdir.
7: Paraflay'ın kat.

Fatih Yıldırım. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar, Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sunar.

0: İyi akşamlar kıymetli dinleyenler. Saygı, sevgi, selam. Serdar'ıma teşekkür ederiz. Sağ olsun. Sağ olsun. Evet, İstanbul'da serin bir hava var. Böyle yağdı, yağmak üzere bir hava var. Üşütüyor yani, öyle bir hava var. Bir de garip bir rüzgar da var efendim. Serdar'ımla bilmiyorum nasıl geçti. Keyfiniz yerinde miydi? Tam böyle arabaya bindim. Bir işim vardı, onunla uğraşırken kaçırdım. Son böyle bir sesini duydum. Mutlu duydum sesini. Niye bilmiyorum. Ne oldu, bir şey mi oldu yayında? Böyle bir sesim mutlu geliyordu. Bir şey oldu mu, olmuş yani. Dinleyicilere sorayım, ne oldu? Keyfi niye yerinde bizim oğlan? Niye yerindeydi keyfi? Sevgili dinleyiciler, geldiyseniz geldim dediniz efendim. Oradaysanız bir görelim. Çünkü kitleye göre şakaları dozunu ayarlıyoruz. Erhan'ın burada ikinci iş günü, onu da merhabasını alalım. Dün uyuz etti bütün dinleyicileri. Erhan'cığım ne yapıyorsun?
1: Teşekkür ederim.
0: Sağ ol. Erhan iki gün bize eşlik ediyor efendim. Erhan daimi kalıcı değil yayında ama iki gün bize eşlik ediyor. Çünkü kadroda bir sirkülasyon vardı bundan dolayı. Şevval'de yok, onun yerine sağ olsun Erhan bize saat geliyor canım kardeşim. Çok teşekkür ederiz. Bugün ikinci gün. Alıştın mı radyoya?
1: Alıştım.
0: Nasıl
1: ya?
0: Duyguların nasıl?
1: Gayet güzel. Çok evet. Pozitifim.
0: Güzel, harika.
1: Özellikle seni tekrar görüyorum. Özellikle Sibel Hanım'a
0: önce. Biraz şöyle özgüvenli. Evet. Şey.
1: Özellikle Sibel Hanım'ı tekrar görüyor olmak mutlu etti.
0: Hakikaten öyledir, öyledir. Kendisini her gün görmek mutluluk verici. Bize de öyle yani. Moral veriyor. Yani böyle bazen bakış atar ya bazı yöneticiler. Bir bakış atar alırsın mesela, sinyali alırsın. Sibel Hanım'da öyle bir şey var yani.
1: Şöyle bir şey daha var. Ben atmadan da alabiliyorum.
0: Nasıl yani?
1: Bayağı bakış atmasın. Ben iyi niyetlerini alabiliyorum.
0: Kötü niyetlerini de alabiliyorsun.
1: Kötü niyeti yok ki kendisine.
0: Bence de yok. Ama ne bileyim, öyle bir şey yaptım. Sen öyle söyleyince tersi de mümkün dedim acaba. Alim Efendi stajyer dayanmıyor demiş. Vallahi sormayın ya. Hakikaten sormayın ya. Geldik Ankara'dan, selamlar. Merhabalar, merhabalar Hatice Hanımcığım. Muhabbetiniz bu olsun. Çok teşekkür ederiz. Erhan, seni çok sevdim. Erhan her zaman gelebilir demiş. Benim kendi karım yazmış. Ona ne oluyoruz ya. Çok sıkı bir Alim Efendi dinleyicisi ondan galiba. Muhabbetiniz bu olsun. Çok teşekkür ederiz. Son dakikalara doğru biraz heyecanlıydı bizim Serdar demiş. Ya o öyledir ya. Son dakikalarını yapar, yayınını bitirir. Dışarıya çıkar, der ki arkadaş senin yayının 2 dakika gibi geçiyor. Bizimkisi 5 saat gibi geçiyor diyor. Bak vallahi kendi söylüyor bunu efendim.
1: Şey gibi oluyor mu? Yayın son teneffüs gibi hani.
0: Evet, ders bitti. Öyle oluyor. Biraz öyle oluyor. Serdar da öyle oluyor. Biz de öyle olmaz. Ha. Biz coşa coşa yaparız yayınımızı. İzmir geldi. Efendim merhabalar. O bebeği yine mi geldi sana diyor ya. O bebeği yine mi geldi diyor. Ankara'dan selamlar. Refik.
1: Selamlar.
0: Çınar, Kartal'da şiddetli yağmur. He, onu bir sorayım. Var mı şu an yağmur olan yerler? Yağmur. Var mı? Bugün bir yağmur yağdı. Böyle dolu da değil de büyük büyük taneli yağdı. Sonra İstanbul'da bu gökkuşağı şeyi çılgınlığı başladı. Böyle gökkuşağını gördük. Tam da bir sabah yayında gökkuşağını konuşmuştuk. Bugün böyle çok tatlı bir yağmur. Yani hem güneş vardı, hem yağmur vardı, iri taneli yağmur. Bir yandan gökkuşağı çıktı falan. Lezzetli, şahane bir gündü yani. Akşamüstü böyle iyice hava bulaşık sürüne dönüyor ama şu an durum nedir mesela? Yağmurlu olan var mı? Anadolu yakasında yağmur varmış. Gördüğümüz o galiba. Bodrum fırtınalı diyenler var. Yine Kartal'dan bir fotoğraf gelmiş. Yağmur var burada diyor. Samsun yağmur. Samsun'un yağmuru meşhurdu. Sen Karadenizli miydin?
1: Yok, ben yok. İç Anadolu.
0: İç Anadolu. Samsun'un meşhurdur yağmuru, çok konuşulmaz. Rize'nin, Trabzon'un yağmuru konuşulur ama Samsun da öyledir mesela. Yağdı mı sağlam yağar.
1: Ama şeye, pide Samsun'a. İşte yağmurun önüne geçti orada.
0: Öyle mi?
1: Pide.
0: Ha, pidesi. Hı-hı. Ha, pidesi çok konuşulur. Yağmur mu?
1: O arkada
0: İlginç
1: kaldı.
0: Bağlantılarım var herhalde. Gerçekten ilginç bağlantılarım. Hadımköy çift gökkuşağı bakayım. Evet vallahi öyleymiş. Çok da güzel görünüyor. Sibel Hanım'ı bir gün neden yayına almıyorsunuz demiş Burak Bey. Vallahi bir kere çıktı yayına kendisi. Bir kere çıktı. Daha da çıkmıyor yani. Niye çıkmıyor bilmiyorum. Layık mı görmüyor? Ya da yani bugün bir program hazırlığı var. Şimdiden tüketmeyeyim kendi memmi diyor.
1: Yüz eskimemesi gerekiyor.
0: O da olabilir. Yani. Sesi eskimemesi gerekiyor. Olabilir önemli mi acaba? Vallahi şey yapmıyor kendisi. Yayınlara çıkmıyor sayın genel müdürümüz. Bir kere çıktı. O da bizim, yanlış hatırlamıyorsam, Kahramanmaraş'taki yayınımız için çıkmıştı deprem zamanı. O zaman daha ben hatırlamıyorum yayına
1: ben
0: çıktığını.
1: Ben bir tane daha hatırlıyorum.
0: Hatırlayamazsın, bir tane başka yok. Nerede çıktı?
1: Pandemide de bağlandı.
0: Pandemide telefonla bağlanmıştır o.
1: Evet.
0: Ben bu yayına çıkmasından bahsediyorum. Hmm. Direkt yayına, stüdyoya yani.
1: Anladım.
0: Onu ama ben bir kere Sibel Hanım'ı bir kolundan girip böyle zorla yayına almayı çok istiyorum. Burada hiç ben hatırlamıyorum, burada yayına girdiğini hatırlamıyorum. Araçta konu kaldığımızı hatırlıyorum. Ankara kapalı, bulutlu. Kanarya, İstanbul'da yine bakayım, dur bakayım Kanarya'ya. Kanarya açık, gayet mis gibi, çiçek gibi. Mevzuyu verdiğimiz bir nö. Mevzuyu birazdan veriyoruz efendim. Ülke geneli hava kapalı ama onu söyleyeyim yani. 18'den 20'ye çok meşhurdur şakaları. Fatih 47 yaşında adamım. Bir tane mesajımı okumadı. Ayıp ediyorsun be. Ankara'dan selamlar diyor Onur Bey. Onur Beyciğim selam ederiz efendim. Ankara yeni mahalle, dur bakayım. Evet, Ankara'dan Onur Beyciğimiz de kapalı bir Ankara'dan bahsetmiş. Gökhan Yıldırım Gökhan Pendik sahil göndermiş. Uuu, bu nedir? Pendik yıkılıyor orada. İnanılmaz bir yağış var. Orayı kullananlara uyarmış olalım. Abi baya bu nedir ya?
1: Pendik'e gitmeyin.
0: Silecek yetişmiyor derler ya öyle bir... Ne yapmadın?
1: Pendik'e gitmeyin dedim.
0: Pendik'e gitmeyin, evet. Pendik şu an bitik. Ama şu adam orada oturuyorsa gereksiz boş bir anons oldu bu. Yani gerekmedikçe kola. Bugün Bakırköy'de kalalım. Bugün ikinci evlerimizde kalalım.
1: Oo.
0: Yani ne bileyim, belki adamın ikinci üçüncü evi vardır yani, kadın ya da neyse. Zenginler var aramızda, bizi dinleyen zenginler. Bugün ev demişken onun muhabbetini bugün yaptık. Bizim Umut Bezgin ev bakıyor. Ev almak istiyormuş yani. Bir sürü plan yaptık. Ev alması için bir sürü plan yaptık. Onu satıyor, oradan onu çekiyor. Borsadaki parayı çekiyor. Arabayı bilmem ne yapıyor. Onu oradan alıyor. Alamıyor. Çünkü hayalindeki evi alması için 4 arabası olması gerekiyormuş. Bugün bayağı ekip olarak Selahattin, Damla, ben, Umut, Işıl var mıydı? Işıl yoktu. Bayağı Damla'nın odasında Umut'a nasıl ev alırız diye. Bu arada bunu tartışanların da evi yok. Damla'nın da yok, Selahattin'in de, benim de yok. Ama Umut'a ev alıyoruz. Niye böyle bir şey yapıyoruz? İnanın bilmiyorum. Ama başkasının bir şeyi almak beni çok mutlu eden bir şey ya. Ya da başkası bir şey aldığı zaman. Mesela biri ev aldı, araba aldı, uçak aldı. Ne bileyim, mutlu oluyorum ya. Ya mesela Acun Ilıcalı uçak aldı. Mutlu oluyorum abi. Bak bunu samimiyetle söylüyorum. Hele akrabalar makrabalar ev araba aldıysa ben mutlu oluyorum yani.
1: Ben tam olamıyorum orada mutlu.
0: Göz ya. Değmeyecek diye galiba.
1: Benim gözüm pistir ama.
0: Öyle mi?
1: Çok. Ya bana söylemeyin. Mesela bir şey aldın ya, getirip bana telefon aldın, gösterdin.
0: Oğlum hiç öyle de bir adam benzemiyorsun ya.
1: Yok abi.
0: Yani... Senin suratına nasfele kokmak lazım. Anca düzelirsin.
1: Kenafir diyemem ama...
0: Diyeriz.
1: Kenafir'i
0: artık
1: yazıyor.
0: Artık diyeriz. Bir dakika.

0: Hadi mevzuyu verelim bu akşamın mevzusu. Bir bakışta anlarım. Mevzumuz bu. Bir bakışta anlarım. Neyi? Kentsel dönüşümleri Umut abiymiş çaldın demiş. Yani. Arkadaşlar bedava şarkı çaldım. Ne zaman? Öyle özellikle eski dinleyicilere söylüyorum. Bir şarkı çalıyorsan vardır bir manası. Böyle sıradan basit şeylerle, bağlantılarla şarkı. Onu Serdar'dan bekleyin. Şarkı. Çal gitsin. Olur mu biz? Biz her çalmış şarkıyı gündüzden hazırlanıyoruz efendim. Zaten bak önümde kağıtta yazıyor. Umut'un ev almama hikayesi anlatılır. Arkasından kafamda kentsel dönüşümler çalınır yazıyor. Bu programda bu planlı programlı bir radyo programı diyeyim. Serdar'a yapıştırayım. Bir bakışta anlarım bu akşamın mevzusu. Neyi bir bakışta anlarsınız bize yazınız efendim. 536-901-8902 lütfen yazınız efendim. Şöyle bir sayfayı bir yenileyim bir dakika. 536-901-8902. Bu arada mesajını çok beğendiğimiz dinleyicileri lak diye ararız. Ararsanız, ararsak sizi, yabancı bir numara ararsa mesajdan sonra onu açın. Banka değil yani. Oğlumun yalan söylediğini bir bakışta anlarım. Karpuzla bir bakışta anladım. Bizim bir Erhan mıydı? Karpuz, Erkan. Erkan abi, Karpuzcu Erkan vardı, hatırlar mısınız? Eski dinleyiciler, Karpuzcu Erkan abi. Adam Ankara yayınına geldi be. Vallahi adamla tanıştık. Erkan abi dinliyorsa öperiz yanaklarından. Çok da tatlı bir adamdı. Bir bakışta anlarım. Abi son bir yıldır işim gereği podcastlerden dinliyorum demiş. O kadar ama mesajın devamı yok. İkili ilişkilerdeki anlaşmazlığı bir bakışta anlarım. Ya bu bende de var Erhan, biliyor musun? Bir de evlenenlerin mesela düğüne gittim. Bakıyorum çifte, diyorum ki ya bir yıl sonra boşanırlar. Bunlar hiç boşanmazlar. 6 ay sonra boşanırlar. 5 yıl sonra ne, ya arada 3 ay oynuyor. Bak gram mübalağasız anlatıyorum. Gittim düğüne, hemen etrafımdakiler bu özelliğimi bilenler bana sorarlar. Özellikle anam. Tabii der ki ne biçiyorsun bunlara der mesela. Bu zamana kadar bir tane yanılmışımdır ya da 2 diyelim, 3 diyelim, hadi tamam 3 olsun. 40 yaşındayım, çocukluğumdan beri kime ne desem çıktı. Ben samimi söylüyorum, bir bakıyorum düğününe gelmedim ki oğlum senin.
1: Evet.
0: Gelemedim
1: onu
0: daha doğrusu.
1: Onu soracaktın da.
0: Gelemedim değil, gelemedim. Senin düğününe gelemedim.
1: Ama özel, bir şey diyemiyorum.
0: Özel bir durumumdan gelemedim, kusura bakma. Evet. Diyare ben... Yok şaka. Bunu açıklayalım da yanlış anlaşılmasın. Evet. Gelemedim. Erhan'ın yeri bende çok ayrı ama düğünde katılamadım efendim. Çok özel bir durum vardı. Hastalık vardı.
1: Geçmiş olsun.
0: Sağ olun. Çok teşekkür
1: ederim. Ben onun dedikodu kısmına katılıyorum ama.
0: Hangisi?
1: Hani sen bunlar 3 ay sonra boşanır. İşte bunlar 1 yıl sonra boşanır.
0: Tutuyor onu işte.
1: Benim tutmuyor ama ben yine dedikodusunu yapıyorum ya. Bu bunu aldatıyor.
0: Aldatıyordur. Benim abim. Büyük günah giriyorsun, haberin olsun. Niye? Aşırı yanacaksın. Abi bu bakışta... Yani ilk bakışta 3 ay sonra boşanırlar, 6 ay sonra boşanırlar. Ya bunlar boşanmazlar ya, bunlar. Onun böyle bir formülü yok, onu söyleyeyim. Bazen soruyorlar nasıl anlıyorsun diye.

0: İçgüdüsel.
1: Ya hissi kablel vuku. Vallahi bir böyle bir matematiği, bir formülü, bir şeyi yok bunun yani. Bakıyorsun, kurban olduğum Mevlam bana vermiş ya. Ya baktığım zaman anlıyorum yani. Bir de böyle aldatma maldatma geliyor insanların aklına ilk. Arkadaşlar bir tek aldatmadan mı ayrılıyor insanlar? Olmuyor, aynı şeye gülmüyorlar, aynı şeyden lezzet almıyorlar. Nasıl? Mutsuzlar. Efendime söyleyeyim.
0: Ya insan mutsuz olduğu için ayrılır mı ya?
1: Eren bugün de düne denizlemesin kurban olayım. Allah dün yeni atlattım oğlum. Ya heyecanlanmıyor mesela. Diyor ki baba artık eskisi heyecanlanmıyorum diyor. Mutlu değilim, keyif almıyorum. Ayrı dünyaların insanı hepsiz diyor. Bir de ayrılık konusu açınca herkes diyor ki aldatma mı? Oğlum bir tek aldatmadan mı ayrılıyor ya? Bak bir sürü sebebi var. Havanın durumunu bir bakışta anlarım. Adamın tipinden ne olduğunu, nasıl biri olduğunu anlarım Emirhan. Bir bakışımda tuşlu tel... Ne demiş? Aga şöyle bir baktım da ben seni tuşlu telefondan beri dinliyormuşum. Senin hayatında Umut'tan daha eskiyim diyen bir Kerem var. Kerem bunu ispatlarsan... Sana bir şey hediye etmek isterim kardeşim. Nasıl ispatlayacaksın bunu? Tuşlu telefonumdan beri dinliyorum seni diyor.
0: Ya artık yapay zeka var, ispat eder.
1: Gerçi de. Doğru, onun da bir anlamı kalmadı.
0: Ne hediye edeceğin önemli burada.
1: Dur bakalım bir gelsin de. Abi doğalgazcıyım, bir bakışta kaçak olduğunu anlarım. Gerek yok kardeşim, çakmak var.
0: Heh, onu diyecektim.
1: Adana'daki bunu geçiyorum. Radyocunun Hasan'ı bir bakışta dinlerim. Anlarım canımsız, çok teşekkür ederiz efendim. İbrahim Gökçe bir bakışta anlarım. Şöyle aşağıdan bakayım efendim. Ben şoförüm, bir bakışta kamyon buraya girer mi girmez mi anlarım. Vallahi helal olsun ya.
0: Onu ben de anlıyorum ya.
1: Abi ben anlayamıyorum. Böyle bir arabadan inip de elimle ölçmem lazım. Öyle anlamıyorum. Bugüne kadar kim işe yarar dediysem yaramadı. Bugüne kadar kim? Ters turnusol diyoruz efendim. Mesela borsada da böyle insanlar var. Ters turnusol, ters indikatör derler böyle insanlara. Mesela işte altın yükselecek. Bil ki düşecek. Mesela benim de öyle indikatörlerim, turnusollarım var. Bizim Işıl, reklam ekibinden Işıl, artık Işıl'ı ismen tanıyorsunuz. Çok zikrediyoruz ismini yayınlarda. Yani Işıl ne zaman yükselecek diyorsa düşecek abi. Onu anlayın. Yani çok gelenekçi, sadece altın ve gümüş alıyor. Mesela Bitcoin ve Ethereum'un dolandırıcılık olduğunu, bir Ponzi sistemi olduğunu falan düşünüyor. Asla mesela yeni nesil yatırım araçları bilmem ne falan. Yani bunların her şeyin dolandırıcılık olduğunu düşünüyor. Altın ve gümüş yatırımcısı, müthiş yani. Her şeyiyle alıyor. Işıl mesela yükseliyor diyorsa düşüyor. Düşecek diyorsa yükseliyor. Teşekkürler Işıl. Var ol canım Işıl.
0: İnsanların hayatında böyle insanlar olması gerekiyor.
1: İşte Işıl'la arkadaşsın artık Erenciğim. Evet. Yatırım yapabilirsin ya, rahat olabilirsin. Şimdi kısa bir ara, aradan sonra devam. Bir bakışta anlarım bu akşamın mevzusu. Reklamlardan sonra geliyoruz, ayrılmayın.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin Evin. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı, soyadı.
5: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul'un kalbinin attığı yerde, İstanbul Finans Merkezi'nde.
6: Dünya İstanbul'a demedi.
7: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
4: Albert Genau Cam Balkonlar şimdi vade farksız 10 taksit. Albert Genau Cam Balkonun adı, soyadı.
8: Pilot Garaj çekilişte her ay 2 araba hediye ediyor.
9: Pilot Garaj Auto Expertiz.
10: Ama dememek için ama sigorta.
11: İkinci el araçlar %20'den başlıyor.

0: için otosor.com.tr.
1: Ama dememek için ama sigorta.
0: Evcil hayvanlara dair her şey Petsu Eurasia Fuarı'nda. 7 ile 10 Ekim'de İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşalım. Biletler Biletix'te.
2: Sayın dinleyiciler, Türkiye'nin dört bir yanından Aygaz 100 Oktan'a geçene tam bir geçiş töreni. Aileler, taksiciler, beyaz yakalılar, gençler, patronlar da filolarıyla performans ve tasarrufu seçtiler. Aygaz 100 Oktan'a geçtiler ve hep bir ağızdan coşkuyla şöyle söylediler.

0: Dünya Göz bilgilendiriyor. SGK kapsamında göz sağlığınızı güvence altına alın. Rutin göz muayenelerinizi ihmal etmeyin. 444-4-469. Umran Oto Ekspertiz.
1: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.

0: Fellas, lezzeti ezber bozar.
1: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
2: Rossmann 16. yılında da çok çok kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
3: Yamanlar Auto Expertiz'de aracınız emin ellerde. Ferdi Gökçe tecrübesi ve güvencesiyle.
4: Yamanlar Auto Expertiz.
5: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
6: Yat seyahati, yatla dünya seyahatini bir kerecik denemek isterim demiş efendim. Yalnız yüzmeyi bilmiyorum abi. Kardeşim kolluklarla denersin. Sorun değil ki yani, mesele mi? Yatın varsa, yatla dünya seyahati yapacak kadar da param varsa zaten yüzme bilmene de gerek yok. Yanına iki tane şey alırsın, eğitmen alırsın. Onlar zaten seni kurtarırlar. Bir de kaldı ki zenginler öyle zannettiğiniz kadar çok suya girmiyorlar. Zenginlerin olayı şu, bir suya batarlar. Hatta direkleri tutarlar o merdivenleri, böyle inerler çıkarlar efendim. Bir ıslanayım böyle yüzeyim işte, o fakirlerin işi o.
5: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

şımarık insanları sevmem. Sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın. Sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın. Tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: sen de sevmem. Ben şımarık insanları sevmem diyor sanatçı. Bir bakışta anlarım, gözünün içinden anlarım, lak diye anlarım. Bu akşamın mevzusudur sevgili dinleyiciler. Abi arabaya baktığım zaman anlarım diyor. Arabanın neyi var, arızası var, problemi var, şak diye anlarım diyor. Sizi eşlik eden Eren Bey Dilek Hanım ne yazmış? Eren mikrofonunu açamıyorum. Dilek Hanım fena yapıştırmış sana, gördün mü? Bak Dilek şöyle. Hiç okuma mesajı da içinden oku ama. Gördün mü? Bak orada. He gördüm. He. Evet.
1: Bu mu?
0: Evet evet, gördün mü Dilek? Dilek ya. Ya Eren. Oğlumun yalan söylediğini bir bakışta anlarım. Ben yapmacıklığı anlıyorum. Doğallık radarı var bende demiş. Medet kadın mı erkek mi bilemedim onu da. Alırken pek kıyafet denemem. Genelde bir bakışta anlarım bana olup olmayacağını. Ya şöyle insanlar o kadar özeniyorum ki ya. Bir de internetten de bakıp anlayanlar var. Böyle bir bakıyor. Hiç böyle eve de getirmesine gerek yok. Hemen anlıyor. Bir şey keşfettim. Aranızda bunu bilen var mı bilmiyorum ama. Arkadaşlar internetten alacağınız kıyafetleri bu yapay zekalara yüklediğiniz zaman size şey yapıyorlar. Kıyafeti giydiriyor üstüne. Valla ChatGPT falan bunu yapıyor yani. Ben bir iki denedim. Ama malzeme kötü olduğu için çok... mesela eşime oluyor, bana olmuyor da. Bakıyor, şey yapıyor. Yorum yapıyor. Diyor ki sana oldu, olmadı diyor kıyafetin falan. ChatGPT mesela Gemini'yi falan kullanabilirsiniz böyle bir şey için efendim. Danabaş. Bizim Emre bile mi acaba? Emre'cim öpüyoruz yanaklarından güzel kardeşim. Mevzu vermek yerine rock günü vesaire yapalım diyorsan... He Emre'cim, bu sana verdiğim bitiyordu oğlum. Burayı niye taşıdın bunu? Emre'cim teşekkür ederim. Bizim Emre bu herhalde. Ankara'daki Emre. Emre Danabaş. Dur bakayım. Arabada boya var mı yok mu bir bakışta anlarım diyor. Hatta Umut abinin satacağı arabaya bakmadan fiyat veririm diyor. Onur Mama. 16 yıllık galerici lazımsa arayabilirsin müdür demiş. Dur bakayım bir arayayım bakayım bir. Evet. Onur. Onur çok yanlış bir işe girmişsin kardeşim. Onur Mama'nın ne iş yapacağı belli yani normalde. Onurcuğum iyi akşamlar diliyoruz.
2: Alo.
0: Onurcuğum şey yapabilir misin rica etsek? Telefonu kulağına alasın, seni net duyalım.
2: Evet pardon, aldım.
0: Hemen çok hızlı. 16 yıllık galerici.
2: Evet.
0: Seni de dolandıran olmuştur ama ya. Oldu mu seni de dolandıran?
2: Dolandırılmaya çalışıldım, doğru. Ama dolandırmaya çalışanları da yakaladım.
0: Nasıl oldu kardeşim? Acayip merak ettik, biliyor musun? Nasıl dolandırılmaya çalışıldın?
2: Ya bu şimdi son zamanlarda çok meşhur ya, Sazan Sarmalı filan.
0: Hmm.
2: Öyle bir mevzu oldu. Yani aslında bizim yandaki galeriyi arıyorlar.
0: Sazan Sarmalı dedi, Yılmaz Erdoğan'ın filmi değil sevgili izler. bu dolandırılma dolandırma çetesinin şeyisi değil mi? Sistemi yani.
2: Evet, evet, evet. Yani evet. İnternete farklı araba koyuyor vesaire.
0: Evet.
2: Ama ben şöyle yaptım. Dolandırılacak olan kişiyi, hani bizi de dolandıracaklar tabii.
0: Evet.
2: Onu galeriye davet ettim. Sonra adamları aradık onların yanında. Biraz konuştuk gerekli şekilde. Sonra telefonu...
0: Dövdünüz mü lan adamları? Bana bak Onur, doğru söyle oğlum.
2: Yok.
0: Dövmedin sen, dövmezsiniz. Misafirperverliğinizi göstermişsiniz.
2: Dövmedik de hani baş harfini değiştirip başka bir şey yaptık.
0: Övdük. Dövmedik, dur bakayım baş harfini değiştirdim mesela, dövmedik, rörmedik, mörmedik, çörmedik, bir dakika dur ama. Gidiyorum bir saniye kardeşim ya, pörmedik, rörmedik, rormadık. Nereyi değiştireyim, baş harfini mi değiştiriyorum?
2: Evet, sadece baş harfini değiştireyim.
0: Bir dakika, dövdümün mü baş harfini değiştireyim?
2: Evet.
0: Dövdüm, mövdüm, soğudum. Şöyle. Adama ağır şeyler mi söylediniz? Niye böyle şey yapıyor? Adam belki şeytana uydu kardeşim. Onu kazanmaya çalışsanız ya Onurcuğum ya.
2: Tabii.
0: Neyi tabii?
2: Ya onlar yani...
0: Aman dikkat et. Zaman... ya onların dedi kaldı.
2: Peki tamam.
0: Onur bir dakika.
2: Evet.
0: Dolandırıcılık yaptığını anladın. Dükkana evet. Davet ettin. Dükkana evet. Geldi. Tek bir kişi mi geldi?
2: Hayır. Dolandırıcılık yapan gelir mi?

0: O da dolandırılan iki kişiyi dolandırıyorlar karşılıklı. Biri satıcı, biri alıcı gibi.
1: He.
0: O karşı taraftaki yani dükkana gelenler de dolandırılan tayfa. Biz sadece telefonla diğer kişilere ulaşıyoruz.
1: Ha, telefonla. Bir dakika.
0: Yoksa dükkana gelse o dövme kelimesiyle alakalı bir şeyler olurdu.
1: Oldu. Herkes kendi şeyini böyle sağlasın. Öyle olur mu? Bu hukuk var, adalet var, şey ve hakim var, savcısı olur. Siz niye kendiniz hallediyorsunuz ya? Onurcuğum.
0: Şimdi bir şey söyleyemiyorum.
1: Söyleme. Onur, peki 16 yıllık bir galerici abimiz olarak biz araba alırken peki neye bakalım? Bir böyle kallavi bir öneri ver bize yani. Bak, buna bakmadan araba almayın ha falan dediğin bir şey söyle bize.
0: Satıcının kendisine bakın arabadan ziyade. Kim satıyor bu arabayı?
1: Neyine bakalım abimize? Bıyığı var mı falan? Ya da işte epilasyona gitmiş mi? Neyine bakacağız yani, o satıcı?
0: Mesela neye bakacaksın? Çok ufak tiyolar veriyorum.
1: Ver.
0: Emniyet kemerini bağlayıp da hani normalde kullanmadan arkadan bağlıyorlar ya. Emniyet kemerinin üstüne oturan adamın arabası alınmaz.
1: Oo, bak müthiş bir tiyo abi. Cillop gibi bir tiyo ya. Ben böyle bir şey arıyordum işte. Onur Mama'dan. Onur Baba'dan diyeyim ben. Onur Baba'dan, 16 yıllık galerici Onur abimizden müthiş diyor. Üstüne oturan, yani emniyet kemerinin üstüne oturandan araba alınmaz. 2.
0: Deposu bitikse, yani sana arabayı göstermeye getirdi ya da gittin baktın araba satılacak diye. Depo dibindeyse, sıfırdaysa ondan da araba alınmaz.
1: Niye almıyoruz ondan arabayı?
0: Ya cimri adam, bakımlarını da yaptırmamıştır.
1: Çok iyi. Çok iyi. Onur, seni çok sevdim. Doğru söylüyorsun, oraya gelecek kadar da yakıt alırsın be kardeşim, yani sıfır yani, teslim etmezsin, doğru.
0: Yani.
1: Çirkeflik yapar bu satış matış sırasında bu. Güzel, bir üçüncüyü de ben.
0: Bir üçüncü ne, yani arabası da ne diyelim, pisse içi de tane.
1: Yok
0: yani,
1: bu geç, bunu şöyle, beğenmedik.
0: Şöyle bak, hayır yani arabayı satacak ya. Yani sen evine bir misafir gelse toplamaz mısın sağını solunu etrafını?
1: Hı-hı.
0: Arabanı satacaksın, içinde rezil şeyler var. Yani bizim hep başımıza geliyor bu.
1: Hı-hı.
0: Yani şeyler, yediği yemeklerin kabı kalmış, işte sigara külle kalmış, bilmem ne kalmış. Bunları terleyip toplamadıysa da titiz ve düzgün bir adam değildir. Arabayı da düzgün kullanmamıştır.
1: Biz araba almayalım onu. Vallahi biz araba almayalım. Biz şey yapalım, sıfır alalım. Öyle kurtaralım. Çünkü o kadar çok araba alırken katakulli var ki.
0: Var, evet.
1: Yani takla atıyor, öyle yapıyor, böyle yapıyor. Gerçi sıfır alsan da bir bakıyorsun kaputu değişmiş, cam tavanı değişmiş, bilmem ne. Değil mi? Bunlar da var yani.
0: Maalesef var. Yani bu konularla alakalı benim YouTube'da falan da kanalım var. Orada anlatıyorum. İnsanları da bilinçlendirmeye çalışıyorum.
1: Ver bakayım YouTube kanalının adını ver.
0: Galerinin ismi direkt söyleyeyim mi?
1: Söyle bakayım.
0: Galeri Samsung Park.
1: Galeri Samsung Park. Evet.
0: Yani aldığımız arabalar hangi aşamalardan geçiyor, nelerle
1: uğraşıyor? Dur bakayım bir saniye. Oğlum bayağı video çekmişsin sen ya.
0: Evet.
1: Bilmem ne alırken başınıza şunlar gelebilir falan gibi, evet. İnsanları bilgilendirici. Ama bak bir şey söyleyeceğim. Onur. Evet. Oğlum senin görüntün ne de böyle, dolandırılıyor muyum? Bir havan var ama bak. Bunu acil değil. Ya da bu adam sen misin bilmiyorum ama. Dur bakayım, şu konuşan sen misin? Bekle.
2: Araçları alırken fiyatları...
1: Bu sensin abi. Sesten tanıdım. Berkay'a benziyorsun sen ha.
0: Herkes benzetiyor.
1: Berkay'a değil mi? Erhan gördün mü? Berkay'a benzemiyor mu?
3: Ona bakıyordum şu an.
1: Berkay'a benziyor. Bir söyle bakayım, Berkay şarkısı söyle bize.
0: Hiç bilmem ki.
1: Güzel insanları bilgilendirici videolar çekiyorsun. Bak bakıyorum şimdi.
0: Elimizden geldiğince yani dolandırılmasınlar, bilgilensinler.
1: Tebrik ederiz seni. Seni çok sevdik Onurcuğum.
0: Rica ederim, ben de sizi çok sevdim.
1: İnşallah bir gün yolumuz düşer.
0: Sürekli dinliyorum. Eskiden dinleyemiyordum. Çok kısaca ben vaktinizi almadan söyleyeyim. Sabahları, çünkü ben o kadar erken kalkamıyorum açıkçası. Galericiyim. Keyfime göre işe gidiyorum. Sizin gibi sabah köründe kalkıp.
1: O keyfime değil, başka bir şey de neyse. Evet.
0: Hep 9'dan yani... 9 gibi böyle hani giderken sonlarına, demlerine yetişiyordum. Bu podcastler falan birkaç sefer siz söylerken duyunca hoşuma gitti. O sırada bir de arabada Apple CarPlay'e falan bağlanıyor deyince Allah, başladım. Yani şu an mesela Ankara'dan Samsun'a dönüyorum. Dün de Ankara'dan Samsun'a dönüyordum.
1: CarPlay'den dinliyorsun.
0: Normalde evet. Sabah giderken mesela geç gittim. Sabahki programı CarPlay'den, podcast'ten dinledim.
1: Şahane. Ya böyle teknolojiyle arası iyi olan dinleyicinin de ayrı bir hastalığı.

0: hastasıyız sağ olsunlar. Buradan söyleyelim. Arabanızda Android Auto ya da Apple CarPlay varsa radyonuzu kesintisiz her yerde rahat rahat dinlersiniz. Uzun yolculuklar özellikle. Onun içinde portal uygulamaları, radyoları da var. Podcast'ler var, best of'lar var. Her şey var Onur'un da söylediği gibi. Onur Baba çok teşekkür ederiz. Var ol.
1: Muhteşem bir şey onunla. Gerçekten tavsiye ediyorum. Herkes deneyimlesin de.
0: Eyvallah. Canım
1: Umut. Bu arada Umut abi arabasını satamadıysa bir özelden ararsanız iyi bir fiyat veririz.
0: İstanbul'da mısın sen?
1: Hayır ben Samsun'da garajcılık yapıyorum.
0: Doğru adam Samsun parklamadı mı kardeşim? Samsun ta Samsun'u nasıl götürecek? Boş ver ya satamazsın ya. Bırak ben, ne hali varsa görsün ellemeye bırak ya.
1: Ya öldürür bir fiyat veririz çıkar gelir alırız ne olacak?
0: Bana bak bir dakika dur musun? Ya bu sürem kalmadı ya. Sürem olsa bunu yapardım. Neyse tamam. Ben şimdi şöyle yapayım. Bekle. Umut'un numarasını sana yazacağım buradan. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Umut'u ara. De ki tamam. Bilmem ne sitesinden buldum numaranızı de. Ya oğlum bunu yayında yapmamız lazım bizim ya. Nasıl yapabiliriz onu acaba ya? Ya bir bana bak reklamlardan sonra seni arayayım mı?
1: Ara.
0: Umut'un numarasını sana buradan yazacağım. WhatsApp'ta.
1: Tamam. Arabanın marka modelini de yaz da ben ilandan çalışayım arabaya bak.
0: Tamam, çok iyi. Şöyle yapıyoruz bak. Bak şöyle yapıyoruz. Umut'un şeyini yazıyorum sana numarasını, tamam mı? Arabanın tamam. Marka modelini de atıyorum sana. Sen yayına bağlandığında arayacaksın. Konferansa dahil edeceksin. Umut bilmeyecek yayında olduğunu.
1: Ama ben konferansa nasıl dahil edileceğini çok beceremeyebilirim.
0: Ya of ya neyse ya patlarız öbür türlü de patlarız. Neyse kısmet olmadı. Ama ben Umut'un numarasını açacağım sana. Onu bir dolandır. Tamam mı?
1: Tamam şöyle yapalım. Sen at bana ben sana yazarım. Konferansla ilgili olayı çözersem yine şey yaparız.
0: Tamam. Hadi öpüyoruz seni var ol. Hadi, görüşürüz. Kısa bir ara aradan sonra geri geleceğiz ayrılmayın.

0: TF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam edecek. Reklam.
1: İşletmenizin ihtiyaçlarına kulak verin. Küçük büyük tüm ekipmanlara vakıf katılım finansal kiralamayla sahip olun, işinizi geleceğe taşıyın. Ayrıntılı bilgi vakıf katılım şubeleri, vakıfkatılım.com.tr ve mobil şubede. Vakıf katılım.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: TGMAX'la erken efsane Kasım fırsatı. 50.000 TL kargo desteği artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3.833 TL'den başlayan fiyatlarla e-ticaret sitini hemen aç, kazan.

0: kazandırıyor. Tüm ürünlerde %60'a varan büyük indirime ek, Rossmann kartla her 500 TL alışverişe bir çekiliş hakkıyla bir tamamen elektrikli Mini Countryman, 5 Citroen Ami, 5 Vespa Elektrika ve 50 adet 10.000 TL'lik Rossmann hediye çekinden birini kazanma şansını yakalayın.
1: Her yemeğin yanında ne olmalı sofrada?
2: Her yemeğin yanında süt

0: biz.
1: 3 vakte kadar spora başlayacağım da o vakit bir türlü gelmiyor.
0: Yok artık bahaneler. McFit'e gel, bahanelere değil, kendine odaklan. Yıllık üyeliklerde %20 indirim ve peşin fiyatına 6 taksit fırsatı McFit'te seni bekliyor. Detaylar McFit.com'da.
2: Logo yazılımın yenilikçi iş yazılımlarıyla iş yönetiminde yepyeni bir çağ başlıyor. Gollük pasları kaçırmamak için o sene bu sene Logo'ya gelsene. Detaylar Logo.com.tr'de.
3: Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
4: Bize huzur lazım.
5: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
6: Çocukluğumdan beri yanıcı patlayıcı maddeleri ilgim var. Bayramda bütün harçlığımı torpil için harcıyordum. Yaşım 31 oldu. Torpili paketiyle alıyorum. Dilersem havai fişek ateşleyicisiyle uzaktan kumandalı patlatıyorum. Görsem mesajı emniyete gönder onları.
5: Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil. Hafta içi her gün 18'de Alem Efendi.

0: Şimdi Onur mevzuyu çözmeye çalışıyor. Bu konferans işini hallederse bizim Umut'u arayacak. Ya bayağıdır arabasını satmaya çalışıyor bu arada bizimkisi de. Ben o arabayı satacağını düşünmüyorum. Çünkü piyasanın 300 bin lira falan üstünde bir fiyat koymuş ilana. Satamaz o arabayı. Bizim Eran'a yaslanıyordu bir iki gündür. Eran satayım sana ya. Eran akıllı adam, alır mı Umut'tan arabayı? İmkanı yok yani. Bir bakışta anlarım mevzu. Bir bakışta anlarım. CF Motor. Dur Allah dur, yanlış girdim. Bir saniye bunu kapatmam lazım. Heh, şunu kapatayım. Ya Umut abi yayını dinliyorsa demiş. Valla Umut bu saatte ne yapıyordur ben size söyleyeyim. Uzanmıştır şu anda balkonda. Dışarıya boş boş bakıyordur. Telefonuna bakarsa birileri haber vermiş olur. Ama eğer bu saatte radyo dinlediğini düşünmüyor. İmkanı yok yani. Hatta çocuğunu belki kursa götürmüş olabilir. Bugün cuma, belki de kursa götürmüştür, bilmiyorum. Eğer yapabilirse alacağız. Yayında şey yapacağız. Umut'u patlatmaya çalışacağız bakalım. Geçen hafta kız kardeşim ve eşi ilçe sağlık müdürü araç için dolandırıldı demiş bir dinleyici. Bir bakışta telefonumun ekranında yazan ismin hal hatır için mi, borç için mi aradı? Bir bakışta anlarım diyor. Arkadaşlar ben mesleki olarak anlıyorum. Yani yıl, kaç meslekte kaçıncı yılım benim? 2002'yi esas alsak 2026, 23-24 yıl olmuş. Yani ses tonundan artık çakabiliyorum, mevzuyu anlayabiliyorum yani. Yani tınıdan anlıyorum. Bunun bir karın ağrısı var ya da yok ya da neyse o şey. Ben mesleki olarak ses tonunu anlıyorum da siz mesela nereden anlıyorsunuz? Mesela borç isteyecek kişinin ses tonunda nasıl bir tını, kekremsi bir hava mı var? Nasıl anlıyorsunuz? Hal hatır soracak olanı nasıl anlıyorsunuz? Bunu tiyolarına bana vermenizi çok isterim efendim. Dur bakayım. Şu Onur bir arayayım, bir Onur ben bir arayayım abi. Bunu Umut'u şey yaptırmamız lazım ya. Şimdi ben Onur'a canlı yayında konferans nasıl, koskoca adam galerisi var. Konferans nasıl yapılır bilmiyorum. Onur geldin, orada mısın?
1: Buradayım.
0: Oradasın. Onur konferans işini ben sana çözdüreceğim. Orada bak konferans, şimdi seninle konuşuyoruz.

0: ya, hoparlörü al telefonu.
1: Aldım. Heh. Tamam.
0: Şimdi orada bir arama ekle var. Gördün mü arama ekleyi?
1: Biliyorum. Evet. Heh.
0: Umut'u arayacaksın. Sana verdiğim bu numara var ya.
1: Tamam. Heh.
0: Onu arayacaksın. Umut açınca telefonu. Tamam. Konferansa tıklayacaksın. Buraya bağlayacak direkt.
1: Burası açık mı dursun şimdi?
0: Tabii tabii, burası açık duracak. Ama konferansa dahil et demezsen. Yani üçümüzü de görmen lazım ekranında ki biz de duyalım sizi yani.
1: Şimdi tamam. Umut'u ekledim ben. Şimdi burası böyle, bu telefonu aldım.
0: Arama ekle diyorsun. Umut alo deyince konferans diyorsun, dahil et diyorsun. Üçümüz de ekranında olmalıyız.
1: Tamam, şimdi bastım, kişi ekle dedim. Kişi ekleden Umut'u buldum burada.
0: Bul oradan, evet, evet, evet. Umut. Aradığı zaman bizi pause'a alacak, bekletecek.
1: Tamam.
0: Umut alo deyince bizi dahil et.
1: İnşallah.
0: Hadi. hiç güven vermiyorsun, yemin ediyorum ya. Bu arada ben Onur'a Umut'un arabasının markasını, modelini, yılını falan yazdım bu arada. Ne olduğunu yazdım. Hadi ara bakalım, bir deneyelim. Olmazsa olmaz, yapacak bir şey yok.
1: Tamam, şimdi deniyorum.
0: Hadi bakalım bir de. Şu an arıyor. Ben yapamayacağını düşünüyorum ama Eren ne diyorsun?
1: İnşallah bence yaparım, yapacak.
0: Rezil
1: olmak da var.
0: Rezil, hem de marka, modeli, dükkanın adını verdin oğlum. Nasıl rezil Allah olursun belli değil. Ara hadi.
1: Bismillahirrahmanirrahim, aradım.
0: Duymuyoruz ki. Dur bakayım. Aradın, emin misin? Onur.
1: Alo. Alo.
2: Efendim.
1: Selamünaleyküm.
2: Aleykümselam.
1: Abicim, internette bir aracınız var. Onun için buldum, aradım ama.
2: Evet abi.
1: 2005 model, 2025 model bir araç.
2: Evet, evet.
1: Nedir doğru abicim bunun durumu? Bir özelliklerini söyleyebilir misiniz içerisinde?
2: İşte yani GT araç. Full araç yani.
1: Siz sıfır mı almıştınız bunu?
2: Ben sıfır aldım, bayiden aldım.
1: Benim için bazı şeyler, detaylar var. Çok özür dilerim.
2: Tamam, estağfurullah. Olmadı. Sen sor abi, ben söyleyeyim detayları.
1: Emniyet kemerini böyle arkadan bağlayıp üstüne oturdunuz mu? Yani bu şekilde kullandınız mı? Ben ciddi soruyorum bunu.
0: Alo.
2: Efendim.
0: Umut Bezgin.
2: Efendim.
0: Oğlum daha fazla dayanamadım ya. Vallahi üzüldüm, biliyor musun?
2: Ya siz var ya, çok ihtiyaçlısınız.
0: Bak, ben bunu devam ettirirdim de Erhan güldü. Erhan gülünce ben de güldüm ve bir de üzüldüm.
2: Siz var ya, yatacak bak, cuma günü çok
0: bir dakika ama aldınız. Ama devam ettirmedik ki bak,
2: benim
0: hemen
2: ayağım titredi. Tam ev alacaktım şu an.
0: anlattım. Senden önce onu anlattım. Sana bugün ev al, sana ev alma planları yapanların da evinin olmadığını da anlattım bu arada yani. Onur Samsun'daymış. Yani ben niye güldük oğlum, biz mikrofonlarımızı niye kapatmadık Erhan ya? Onur ne güzel girdi hem de. Bize anlattıklarını sana yaptı.
1: Neler neler yapacaktık ama olmadı artık.
0: Onur bana bak.
2: Arkadan gülbeler geldi, bir şeyler, anladım. Jeton düştü. Biraz IQ var bizde de.
0: Onur'un ciddi bir galerisi varmış. Ben diyor Umut abinin arabayı satarım dedi. Ben de onu dolandır dedim. Ölü fiyatını alırım onu dedi. Ölü fiyatı ne demekse.
2: Ve arabayı çöpe atarım, satmam. O yüzden duruyorum.
0: Tamam Onur, artık numaranız var. Gece 2'de 3'te Umut'a mesaj at. Böyle aşkını ilan et falan. Ara, uyandır. Sabah namazına uyandır. Bu sabah yap onu Onur. Tamam mı?
1: Yarın sabah olur. Yarın sabah uçağım var. Uçak yani, ben İstanbul'a geleceğim yarın sabahleyin. Oradan da Almanya'ya gidiyorum. Ararım sizi. Gelirseniz kahve ısmarlarım. Havaalanında hem de.
2: Eyvallah. Havaalanında bile. Adam değilsin ya. Gerçek galerisi.
0: Bana bak, CIP'deyse ben gelirim. Yarın işim yok yani. Rahat rahat takılırız. Onur baba, çok teşekkür ederiz. Çok lezzetli bir insansınız gerçekten.
1: Ben teşekkür ederim her şey için. Eyvallah. Sizin sesinizi duymak, sizinle paylaşımda bulunmak çok çok güzeldi. İyi yayınlar diliyorum.
0: Rica ederiz. Bizim şu oğlanın arabayı da satarsanız aşırı mutlu oluruz. Yani. Onu bir halledersek.
1: Ben de eyvallah. Özelden Umut abim de görüşeceğim.
0: Tamam. Eyvallah. Akşam oluyoruz. Umut Bezgin ve Onur baba. Görüşürüz. Sağ olun. Ulan Erhan senin yüzünden patladık ya. Vallahi iyi.
3: Ama güldüm, tutamadım ya.
0: Neyse, sağlık olsun. O kadar prodüksiyon güme gitti.
3: Vallahi.
0: Giderdi biliyor musun? Bir 5-10 dakika bir durmak lazımdı aslında da.
3: Artık gözüm değil, direkt kendim değil.

0: yapıyorum.
1: Patlattık. Efendim, kısa bir ara, bir çay molası. Yeni saatte buradayız. WhatsApp'tan Arabeni Keltoş yazmanız yeterli. Mevzuyu vereyim, bu akşamın mevzusunu. Mevzu şu: bir bakışta anlarım. Yani böyle bir kafayı bir çevir, tak hemen çakarım mevzuyu. Mevzumuz bu. Hanımları ve beyleri canlı yayına bekleriz. Kendine güvenen, özgüveni tavan yapmış, canlı yayında iki lafın belini kırmak isteyen hanımları ve beyleri bekleriz. Ama radyoyu aramıyorsunuz, WhatsApp'tan ben müsaitim yazıyorsunuz, bu kadar. Ekip sizi arıyor efendim, ayrılmayın, giriyoruz.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam.
3: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
1: Sen ne ister ister ol.
2: İşim gereği çok fazla mutfak gördüm. Ama bunun pek çok artısı var. Mutfağın havasını değiştiren bir sessizliği var. Ferre Art Line artısı var.
3: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.
4: Yataş'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yastıklar 199.90 TL'den, yorganlar 799.90 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
5: Yataş'ta mutlu uykular.
6: Peugeot Rifter'la tanış, hayatı Rifter yaşa. SUV kodları, 3 pençe ışık imzası ve LED farlarıyla etkileyici bir tasarım, iCockpit ve gelişmiş sürüş destek sistemleriyle benzersiz bir sürüş keyfi sunan Peugeot Rifter, dizel motoruyla verimliliği en üst seviyeye taşıyor. Üstelik şimdi 1 milyon TL'ye varan kredi avantajıyla Peugeot showroomlarında. Siz de hemen uygun finansman koşullarıyla Peugeot Rifter sahibi olun. Detaylar Peugeot.com.tr'de.
7: Peugeot. Türkiye'de her 2 dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor.
8: Bize huzur lazım. Boşkar Servis, Boşkar Servis, iyi ki varsın yanımda.
9: Her marka araca bakım ve onarım Boşkar Servis noktalarında.
10: Türkiye Sigorta'dan SGK emeklilerine büyük destek. Konut sigortasında %30, tamamlayıcı sağlık sigortasında %15'e ilave %15 hoş geldin indirimi, kaskoda %10, trafik sigortasındaysa %5 indirim, vade farksız 12 taksit avantajıyla emeklilerimizi bekliyor. Üstelik kasko ve tamamlayıcı sağlık sigortasında peşin ödemeye ilave %10 indirim imkanıyla. E-Devlet'ten emekli dijital kartınızı oluşturun, fırsatı kaçırmayın. Son gün 31 Aralık. Hemen satın almak için sizi anlaşmalı banka şubelerimize, acentelerimize, brokerlarımıza, mobil uygulamamıza ve web sitemize bekliyoruz. Detaylı bilgi türkiyesigorta.com.tr'de.
11: Türkiye Sigorta, gücü adında.
12: Reklam. Saat 19. Bu bir reklamdır.
13: Ama dememek için ama sigorta.
14: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sunar.
15: UEFA Uluslar A Ligi 1. gruptaki 3. maçında A Milli takımımız bugün deplasmanda Belçika ile karşılaşacak. Maç saat 21.45'te başlayacak. Euroligin 3. haftasında Beşiktaş bugün saat 20'de İspanya temsilcisi Barcelona'yı ağırlayacak. Fenerbahçe Terfin ise saat 20.45'te Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Dubai Basketbolu konuk edecek.
14: Smoking DS Damat'tan alınır. DS Damat spor haberlerini sundu. Alem FM yol durumu.
15: Esenyurt Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 25 dakika. Beylikdüzü 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 20 dakika. Çekmeköy Fatih Sultan Mehmet Köprüsü arası akıcı 26 dakika. Ve Kartal 15 Temmuz Şehitler Köprüsü arası yer yer yoğun, 1 saat 7 dakika.
14: Alem FM hava durumu. Hava durumu.
15: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son tahminlere göre yarın en yüksek sıcaklık değerleri şöyle: İstanbul 21, Ankara 17, İzmir ve Antalya 25, Adana 26, Kayseri ve Trabzon 20, Erzurum 15 ve Diyarbakır 23 derece.
16: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.

0: Öyle şarkının cukka cukka zuppa zuppa olmasına bakmayın efendim. Gayet duygusal bir şarkı. Sefo teşekkür ederiz Sefocuğum. Yeni iş başvurusu yapan şoförü bana test ettirirler. Gelen arkadaşın ilk arabayı binişinden şoför mü değil mi? Bu nedir necidir? Çok iyi anlarım diyor Mesut yazmış efendim. Sevgili Mesut'a çok teşekkür ederiz. Geldi mi? Kim geldi? Mert mi geldi? Mert'cim iyi akşamlar güzel kardeşim, saygılar.
1: Selamlar Fatih abi, nasılsın?
0: Mert değil mi? Doğru mu görüyorum Mert? Evet.
1: Evet evet doğru.
0: Mert'cim var mı böyle muazzam bir yeteneğim? İlk bakışta bir bakışta anlarım falan çakarım köfteyi.
1: Abi ben insanın gözünden baktığımı sinsi olup olmadığını anlıyorum ya.
0: Dudaklar ince. İlk özellik o. Dudaklar ince. Evet, doğru evet, abi. İki. Erhan seni diyor. İki evet.
1: Abi bir de böyle sinsi değil de böyle iç, niyetinin temiz olup olmadığını anlıyorum insanların ya böyle hareketlerinden. Ve ne zaman söylesem de çıkıyor böyle.
0: Hani. Abi bize örnek var ama yani şundan anlıyorum bundan anlıyorum. Bu
1: abi
0: arada
1: geçen gün...

0: Cinsi insan özelliklerini Mert anlatacak ama ekleme yapmak isteyen dinleyicilerimiz lütfen WhatsApp'tan ekleme yapsınlar. Sinsi insan özellikleri 536-901-8902. Bir bakışta sinsi anlarım diyor. Bir tane daha alalım.
1: İnsan iyi niyetli ya da kötü niyetli abi, böyle nasıl diyeyim, nasıl anlatabilirim?
0: Hareket var, hareket bize. Hareketleri. Bir şey ver
1: abi
0: yani.
1: Abi böyle mesela geçen çok fark ettim, böyle gözüme battı direkt. Bir teknoloji mağazasına alışveriş yapacaktım. Daha doğrusu fiyatlar bakıyordum. Satıcı böyle yanıma gelip ellerini ovuşturmaya başlayınca dedim tamam, bunun niyeti iyi değil.
0: Yapıştıracak. Bir de ne olur şu mağazalarda zırt pırt yanımıza gelip yardımcı olabilir miyim? Yardımcı olabilir miyim? Abi olamazsınız. Geriliyorum ben ya. Sen de geriliyor musun bilmiyorum ama ben aşırı geriliyorum abi. Şey diyor gibi sanki. Almayacağım belli. Kalabalık yapma kardeşim der gibi değil mi? Bana mı öyle geliyor acaba? Ben mi pimpirikliyim acaba?
1: Abi doğru. Ben de zamanında hani üniversite öğrencisiyken part time satış elemanlığı yaptım. Yani şey oluyor biraz böyle. Prim kovalamak gerekiyor. Onun da peşine düşüyor insanlar ama rahatsız olan insanın peşine bırakması gerekiyor bence satış arkadaşlar. Satış
0: ya bir rahat bırak beni, bir sal Allah aşkına ya. Yardımcı olabilir miyim? Yardımcı. Geçen Selahattin'le burada bir teknoloji market var. Radyoya çok yakın bir yer. Yeni açılmış. Böyle Çin'de üretilen teknolojik dronelar bilmem neler falan. Ya çok merak ettik, hadi gidelim dedik. Selahattin'e bir gittik. Bak mübalağasız anlatıyorum. Bazen abarttığımız doğrudur ama. Şu an mübalağasız anlatıyorum abi. Ya 5 dakikada bir yanımıza gelip yardımcı olalım. Neye bakmıştınız? Aynı kişi bir de. Ya bu git demek değil mi kardeşim? Bu resmen git demek. Hani bu, gezme buralarda, hırsıza benziyorsun. Demek.
1: Abi o bir de şey var. Geçen de o da başıma geldi. Hırsız gibi bakıyorlar. Eşine güvenlik takılıyor falan.
0: Evet işte ben kendimi öyle hissettim. Hırsız hissettim kendimi, yemin ediyorum ya. Peki Mert, sinsinin özelliklerini yazmış dinleyicilerimiz. Dudak yer sinsiler diyen var. Hemen samimi olurlar. Popoları yere yakındır. Ne demek istediğini bunu bilmiyorum, öyle yazmış. Baştan aşağı süzer sinsiler.
1: Evet abi.
0: Efendim. Dur bakayım. Şuradan bakayım. Kızım sizi çok seviyor. Sabah okula giderken dinliyormuş. Öyle mi? Muratcan Bey. Selamlarımı iletin lütfen. Sinsiler dudakları ince olur. Peki başka. Dudaktan başka yok mu abi? Bir dudak mı yani?
1: Abi böyle el hareket kolları şeyleri falan da çok belli oluyor böyle. Gözleri fıldır fıldır.
0: Fıldır fıldır. Dur bakayım. Dilek
1: hızlı
0: geldi.
1: Hızlı konuşur. Evet.
0: Dilek'e bir soralım. Dilek'ciğim orada mısın?
2: Evet, buradayım, dinliyorum. İyi akşamlar.
0: İyi akşamlar. Dilek, sinsilerin özelliklerini sayıyoruz da bize yardımcı olur musunuz?
2: Dudaklarını yerler, iç dudaklarını.
0: İç yerlerini.
2: Aynen.
0: Dudağını yerken bir konuşma tınısı vardır o. Mert, aynen, Mert öyle. Bir dudağını yerken bir konuşur musun? Bir kendini anlat dudaklarını yerken bir Mert'ciğim.
1: Abi şimdi nasıl anlatabilirim? Çok zor ya.
0: Dilek Hanım, siz yapar mısınız efendim? Dudaklarınızı yerken Dilek Hanım kimdir, bize bir anlatın.
2: Ben yaklaşık 10 yıldır ameliyat hemşireyi yapıyorum.
0: Güzel, evet. İyice yiyin, yani iyice kanatın. Öyle yani yiyin, şey, evet.
2: Şimdi yeni başlayan asistanlara...
0: Yemiyorsunuz ki Dilek Hanım, yiyin lütfen, yiyin
2: yani
0: lütfen.
2: Yani iş esnasında, ameliyat esnasında yani yeni doktorlara biraz böyle öyle yaptığımız, akabinde profesörleri yetiştirdiğimiz çok oluyor.
0: Siz ameliyathane hemşiresisiniz.
2: Evet, doğrudur.
0: Anladım efendim. Mert, hiç ameliyat oldun mu?
1: Ben oldum abi. Parmağım kırılmıştı lisedeyken.
0: Lan o ameliyat mı oldu ya? Ben fıtık oldum ya. Fıtık.
1: Çözüm mü peki abi o?
0: Ne dedin?
2: Çözüm sağlanmıyor.
0: Ben niye anlamıyorum ya? Ne dedi?
2: Doktora hani ehline giderseniz tabii ki çözüm olabiliyor. Ama fıtığın derecesine göre değişiyor.
0: Ben ikisini de anlamıyorum şu an, biliyor musun? Ne konuşuyor? Başka frekansa geçtiler şu an. Mert, parmağını mı kırdın sen?
1: Evet abi, lisede şakalaşırken böyle.
0: Geç daha böyle kırmıştı. Yok bypass falan yok, öyle bir ameliyat oluyor.
1: Allah korusun abi, yok.
0: Ayran, sende var mı ameliyat?
3: Var.
0: Ne ameliyatı bu?
3: Göz ameliyatı oldu.
0: Göz ameliyatı ameliyat mıdır Dilek Hanım?
2: Evet tabii ki. Hatta
0: ne bizim sorulan? Ne saçma bir soru sordu.
3: Üç kere oldum.
0: Oo,
2: şimdi
0: kardeşim.
2: Kapalı ameliyatlarda en azından vücudun kendini yenileme şekli oluyor. Bir zaman geçmesi gerekiyor.
0: Gözde
2: ama
0: olmuyor.
2: Göz ameliyatlarında çok riskli ve tedavisi ve geri dönüşü mümkün olmuyor.
0: Peki siz şimdi hemşiresiniz ya. Bizde evet. Bizde şey vardır genelde. Böyle usta, çırak veya kalfa ustayı izlerken içten içe şey der. Lan kralını ben yaparım ya. Ama bunlar ne abartıyor
2: aynen
0: vardır.
2: Öyle, aynen öyle.
0: Sizde de bir hemşire. Dilek Hanım böyle be. Bakarken şimdi sevgili dinleyiciler, Dilek Hanım'ı ameliyatta düşünün. Mert, sen de düşün güzel kardeşim. Öyle Dilek Hanım elleri arkadan bağlamış. Tamam mı?
2: Yok, o olmuyor. O zaman sterillik bozuluyor.
0: Evet. Tamam, sonra elleri bağlama. Eller havada. Havada, eller havada. Böyle içten içe şey diyor musun? Ne yaptın ki yani şimdi? Ne yaptın ki şimdi?
2: Çok
0: diyorum.
2: Çok günlük bir 10 kere, hani hiç demesek 10 kere diyoruz.
0: Peki yani seni şu an bıraksalar ne ameliyatı yaparsın?
2: Bypass birebir hariç hepsini yapabilirim.
0: Bypass niye değil?
2: Ya onu asiste etmesi gerekiyor. Damarla aortlar çok önemli.
0: Mert var, ben varım.
2: Tabii buyurun, beraber gidelim.
0: Mert, deniyoruz, bekle. Olur, bekle ki. Bekle. Bekleyin lütfen. Şimdi Mert ve beraber sana yardımcı oluyoruz. Bekle tabii, lütfen. Bekle. Tabii. Evet. Şimdi ben ameliyathane ortamı oluşturuyorum.
2: Tabii.
0: Sen hemşiresin.
2: Evet.
0: Erhan'ı ameliyat ediyoruz.
3: Hayda.
0: Tamam mı?
2: Tamam, bölge.
3: Göz.
0: Hayır, dur bir dakika. Hayır ya, bir dakika dur ya.
3: Ayık olmam lazım.
0: Hayır oğlum. Hayır, bir dakika. Dilek Hanım.
2: Efendim.
0: Erhan'ın.
3: Lokal olsun bari.
0: Dur oğlum. Erhan'ın kıl dönmesi var.
3: Hayda.
0: Kıl dönmesi ameliyatı. Erhan konuşmuyorsan bayıksın. Baygınsın.
2: Ya horlama da yok. Prenses epidural şekilde belden aşağısında uyuşturduğumuz oluyor.
0: Yok, komple hastalarda uyuşturalım. Konuşmasın tamam, komple. Hacı uyanır mı uyanır şimdi olabilir, bizi sinirlendirir. Şimdi
2: tamam,
0: Mert'le ben de senin şeyiniz, ne denir ona?
2: Asiste
0: ediyoruz seni yani, hı hı, falan. Ama sen de hemşiresin. Doktor, hı hı, gelememiş, onun yerine girmişsin.
2: Tabii tabii. Tamam,
0: hadi bakalım. Geliyorum.
2: Masajcı mı arkadaşlar? Merhabalar hadi, öncelikle.
0: Hocam merhabalar, merhabalar hocam.
2: Şimdi hanginiz daha kıdemlisiniz, ona göre işi ilk ona söyleyeceğim, o da ona kuyruğuna söyleyecek.
0: Hocam ben lisede sağlık okudum bu arada hocam, tamam, onu söylemek istiyorum.
2: O zaman başlayalım arkadaşlar,
0: başlayalım,
2: hazırsanız.
0: Hazırım. Mert, bir dakika hocam bir sorayım. Mert arkadaşım hazır mısın?
1: Hazırım hocam.
2: Bistriyi alayım.
0: Bistri hangisiydi lan?
2: Bıçak olan, neşter.
0: Şu mu hocam, vereyim buyurun.
2: Doğru evet.
0: Uzun hocam Mert olan arkadaşımız oturuyor. Reels izliyor hocam.
2: Yok, o zaman giremez. Dışarıda Türkiye'de hemşirelik yapar. Getir götür yapar yani. Siz buyurun karşıma gelin.
0: Mert.
1: Fatih hocam.
0: Kalk yerine yat oğlum.
1: Evet. Hocam içim geçmiş, pardon. Dün de ameliyat vardı, pardon hocam. Geldim.
2: Ya da anestezik gazdan mı etkilendin Mert?
1: Biraz geldi hocam, evet, kusura bakmayın.
2: Koklamayın, ben boş vakitlerde diyorum anesteziden uzak durun, koklamayın lütfen. Her gün gereğin çömezi oluyor böyle. Lütfen yapmayalım arkadaşlar.
0: Hocam hastadan sesler geliyor. Garip
2: sürekli ses geliyorsunuz.
0: Hastadan sesler geliyor hocam. Garip sesler geliyor.
2: Anestezi hastaya bakabilir mi? 10 sesi profofol daha ekleyelim.
0: Hocam ben hemen sesleniyorum. Verdim. Anestezi!
2: Hastı sesi çok uzakta değil, yanımızda.
0: Ha, yanımızda.
1: Elimde hocam, elimde. Yine elimde, elimde.
2: Acele tamam, koteri alayım. Yakmak için, kanamayı durdurmak için.
0: Oo. Yakmak için, bir dakika dur, yakmak için çakmak, çakmak. Hoca çakmak istiyor. Hoca çakmak istiyor.
1: Pürmüz olur mu hocam? Pürmüz var bende.
2: Pürmüz olursa kılın boyutu çok büyük olur, o yüzden tek
0: bir de kokar hocam, kokar buralar. Evet, hocam evet, hasta uyanıyor bu arada.
2: Tamam, anesteziyle tekrar iletişime geçin lütfen Fatih Bey.
0: Alo, anestezi mi? Evet, hocamızı tekrar bayıltalım diyor da.
3: 5 dakika sonra.
2: Tamam, şu hocam an derine giriyorum. Lütfen arkadaşlar dikkati dağıtmayalım.
1: Hasta uyandı hocam.
2: Hastaya sıkıntı yapmayalım.
0: Hocam hastayı bayıltabilir olmaz, miyim? Hocam ben bayıltabilir
2: evet,
0: miyim?
2: Tabii ki.
0: Al sana. Uzan. Gel. Tamam, bayıldı hocam. Hocam hasta bayıldı, devam edelim mi?
2: İsterseniz komple lopları da alabiliriz yani. Sorun değil.
0: Bence sizden olur, biliyor musunuz? Ben o enerjiyi aldım sizden yani.
2: Ay teşekkürler, sağ olun.
0: Gayet mis gibi insansınız.
2: Çok teşekkür
0: vallahi
2: ederim.
0: Mert'ciğim gerçekten muazzam katkıların oldu bu skece. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Evet, ben de teşekkür ediyorum Mert. Çok güzel ilgilendim.
3: Olan bana
1: zaman,
3: oldu.
1: Her zaman hocam.
0: Eyvallah.
1: Her zaman bir ameliyata girmek istedim. Çok sağ olun.
0: canlı yayında ameliyata girdim. Daha burada nerede bulacaksın bu fırsatı?
2: Tabii tabii. Bir de ama bu kıl dönmesinin tıbbi olarak bir adı var. Çok böyle afilli bir adı. Onu da söyleyeyim
0: size. Söylesene Allah aşkına.
2: Pilonidal sünüs.
0: Pilonidal sünüsün yırtılmış Erhan.
3: Sünüs varsa sünüs, iltihap vardır.
2: Evet çok oluyor zaten, yıkıyoruz iltihap.
0: Plodren sünüsüne bir şey oldu. Senin az önce Dilek Hanım müdahale etti Plodren sünüsüne.
3: Diagonal sünüslerim ağrıyor.
0: Ona da söyleyeyim.
2: Aynen. Unutmazsınız artık.
0: Dilek Hanım çok teşekkür ediyoruz. Hastamız ben galiba 3 ay yatacak. Olduğu yerde yatacak.
2: Zaten ameliyattan sonra yatmaları gerekiyor. Eyvallah.
3: Lob kalmadı ki, nereye yatıyorsun?
2: Bir şey olmaz. Yerine oğlum, gelir. Hastanın, yenileyen bir organdır.
0: Hastaysan hastalığını bil. Her şeyi bil. Bir şey illa bir şey söyle. Doktor o ya. Aynen. Doktordan aynen. Daha iyi biliyorsun.
3: Peki hocam.
2: Aynen.
0: Allah Allah. Dilek Hanım çok aynen. Öpüyoruz. Mert'cim görüşürüz.
2: Görüşürüz. Ben de öpüyorum. İyi akşamlar. Kolay gelsin.
0: Eyvallah. Abi bizim dinleyici niye böyle ya? Gelen mesajı bak. Anıl diyor ki hep hayalimdir kıl dönmesi ameliyatı. Hasta olarak mı? Yoksa doktor olarak hani ameliyat etme anlamında mı? Hayaliniz efendim. İnsanın böyle bir ameliyatı hayali olur mu ya? Bu arada böyle ameliyat hayali olan var mı ya? Şu ameliyatı bir olayım. Bak. Böyle manyaklar var mı aramızda mesela? İki telefon da alalım. Erancığım, canımsın.

0: Osman geldi galiba. He? Doğru mu görüyorum? Osman, iyi akşamlar evet. diliyoruz. Osman.
1: Hayırlı akşamlar.
0: Merhaba, Osman Beyciğim. Çok teşekkür ederiz efendim. Sağlığınıza duacıyım. Siz nasılsınız?
1: Biz deyiz efendim. Sizi duyuyoruz, daha iyi oluyoruz.
0: Allah iyilik versin efendim. Çok teşekkür ederim. Bir abarttınız gibi sanki. Yani bizi duyup nasıl iyi olacaksınız efendim.
1: Sabah sizle, mutafiyle beraber. Sağ olun
0: efendim. Çok teşekkür ederim.
1: Akşam sizle, gece Serdar abiyle.
0: Eyvallah.
1: Ben orada mı çalışıyorum acaba ya?
0: Bir de yani Osman dedi mi? Osman abi.
1: Evet.
0: Yani bu söylediklerinizi böyle gerçekten inansam böyle gidip kredi çekip ev alacağım da çok da inanamıyorum da yarın bugün beni yarı yolda bırakırsınız gibi de hissediyorum bir taraftan.
1: Yok, estağfurullah estağfurullah. Şöyle söyleyeyim, dün akşam hatta Serdar Gökalp'i dinlerken
0: ben mi aklınıza geldim?
1: Gönderdiğiniz bir tane Samsunlu geldi. Hmm. Adam sizin isminizi hatırlayamadı. Ya Keltoş Meltoş gönder dedi. Sıdar abi yayını bıraktı ya. O derece.
0: Bir dakika. Beni hatırlayan. Ben tişörtü gönderdim. Beni mi hatırlamadı dinleyici? Benim hatırlamadı
1: evet,
0: yayında.
1: Evet, sizin isminiz gelmedi.
0: Sizin
1: hatırlayamadı. Ya diyor sizden önce vardı Keltoş Meltoş dedi. Serdar abi yayını bıraktı zaten.
0: Benim reytingleri yine bölüşüyorlar. Benim reyting. Yarın öbür gün reyting firması arayacak bu dinleyiciyi. Tamam mı? Diyecek ki kimi dinlediniz diyecek. Ya Keltoş vardı ya diyecek.
2: Konuşacağız.
0: Kim mi konuşuyor lan? Biri konuşuyor. Bir sesi geldi. Bir...
1: Allah.
0: İkiyi mi bağladın Erhan? He? Oğlum direkt yayını almışsın ya. Dur bakayım. Muratcan. Muratcan mı? Orada mısın Muratcan?
2: Evet duyuyorum.
0: Oğlum her şeyini biz de senin her şeyini duyduk. Ben normalde...
2: Kızım dürtüp duruyor. Konuşalım. Bekle kızım dedim. Yayını alırlar da öyle acemilik yapmazlar. Hemen vermezler dedim de.
0: Acemilik yaptılar.
1: Vallahi benim şarkının bitmesi bayağı beklendi ya. 5 dakikadır attayım ben.
0: Aa, sen 5 dakika...
2: Ben biraz premium üye olduğum için hemen alıyorlar beni.
0: Abi bir dakika. Oğlum orayı bozmuşsun Erhan. Normalde ben buradan alıyorum dinleyici. Erhan direkt bağlamış. Ben burada şeyle... abinin adını unuttum. Her seferinde de adını unutuyorum. Dur sayfayı yenileyim de. Erhan bu bozuldu lan burası. Dur bakayım. Osman abi değil mi?
3: Evet.
0: Tabii.
3: Evet.
0: Osman evet. Turunan.
1: Abi demene gerek yok abi. Beraberiz yani yaşıtız seninle.
0: Yaşıyorsak sen bana abi dedin ama onu sor. Abi demene gerek yok abi dedin.
1: Ya bizim işte esnaflık ağzı.
0: Esnaf abisi. Osman evet. Turunan. Bir şey bir şarkı.
1: Turunan değil abi. Tuman. Duman'ın TL olanı.
0: He. Tunam. Tuna.
1: Tuman. Tuman. Duman değil Tuman.
0: Tuman. Osman Tuman.
1: Evet.
0: He. Osman Tuman.
1: Tuman.
0: Tuman. Dedi mi? Tuman ne abi?
1: Abi, pantolon. Şimdiki dilde pantolon ama eski dilde Yılmaz Güney'in filmlerinde falan donşallar falan. Karı tumanımı getir falan derler.
0: Erhan sen nereden biliyorsun tumanı?
3: Yeşilçam'dan.
0: Ya, bak, ben bir defa biliyorum.
3: Tuman. Mintan, tuman.
0: Tuman. Murat Bey siz biliyor musunuz efendim tumanı?
2: Biliyorum bizim orada da tumana don derler.
0: Grubun cahili benim galiba. Hiç şey bilmiyorum abi. Tuman. Muratcan Bey siz nerelisiniz efendim?
2: Karslıyım ben.
0: Karslı. Osman Bey nereli?
1: Biz Bursa Sporluyuz abi.
0: Yok. şehir ha Bursa'dan Bursa Spor tabi. Abi normal dinleyicimiz yok ki. Normal böyle.
2: Doğan Canlı hemşeriyiz biz.
0: Doğan Can kim ya?
2: Ya pardon o Süper Efendi'ydi.
0: Ha bizim Doğan Can'ı mı diyor? Aha. Lan bizde evet, bizde Doğan Can mı var diyorum ben de. Allah Allah bizim binanın. Siz bütün radyoları dinliyorsunuz galiba.
2: Ya o da hemşerim olduğu için böyle bazen dinliyorum ama en çok sizi dinliyorum tabii sabah ve akşam. Hatta kızım sabah okula giderken ilk defa sizi dinlemiş 9 yaşında annesi okula bırakırken. Çok gülmüş onu anlatıyordu da bana. Biz de bugün hastaneden çıktık ameliyat oldum ben. Baba ne olur ne olur dedi ara sana. Ben dedim ben arıyorum orayı konuşuyorum falan dedim böyle dümenden. Kaç kere. Valla tesadüf büyük tesadüf oldu yani sizi aradınız.
0: Abi... Siz arada bir bence çocuğa Doğan Can'ı da dinlet. iyice kopartmayın yani. Ben bütün radyocu abilerimi, ablalarımı, arkadaşlarımı dinlenmesi taraftarıyım. Bunu samimiyetle, gönülden bir yerden söylüyorum yani. Radyoları yaşatmak adına. Herkes dinlesin abi. Ne kadar güzel işte yani. Mis gibi
2: eyvallah.
0: Olur.
2: Buradan kızım Doğan size bir selam vermek istiyor ama.
0: Abi belli bir yaşın üstüne telefon alabilir. Ya alırız birazdan elbette selamlarımızı ileteceğiz ama. Önce Osman abiye bir konuyu sorayım sonra rahat rahat kızınızla da konuşmak istiyorum. Osman abicim bir bakışta anlarım dediğin ne var? Bir bakışta anlarım neyi anlarsınız efendim?
1: Abi bir bakışta anlarım yani hissederim yani.
0: Gitti onu. Dur sesin gitti bir daha söyle duyamadık orayı.
1: Kimin bana baktığını anlarım yani hissederim yani onu.
0: Oğlum ne boş bir veya cevap verdi. Lan herhalde baktın.
1: Şöyle söyle.
3: Yükseldiğini demek istedi herhalde.
0: Ya, o anlamda mı yani bir bana bir ilgisi var anlamında mı anlarım?
1: Evet evet öyle.
0: He tamam. Nasıl anlıyorsun peki?
1: Hissiyat diyelim ya, öyle her şey açıklanmıyor bildiğim kadarıyla.
0: Yani kim bana uyuz olur, kim beni sever anlarım mı anlıyorsun?
1: Anlarım. Aa. İnsanların hislerini anlarım yani.
0: Eyvallah.
3: Mesela hani ben de...

0: Benim
1: konuştu.
0: Hakkımda ne düşünüyormuş onu anlayabilirim hemen.
1: Ne yapıyormuş?
0: İnsan benim hakkımda ne düşünüyormuş onu kolayca anlayabilirim.
1: Bir bakışta anlarım diyor.
0: Anladım evet. Efendim.
1: Peki. Muratcan'a soralım şimdi. Muratcan Bey, bir bakışta
2: buyurun.
1: Anlarım. Nedir efendim?
2: Bir bakışta yani benzer şeyler. Hani bir kişinin art niyetli mi, sinsi mi? Biraz yaştan dolayı da artık insanları çok rahat tanıyabiliyoruz.
1: Evet,
0: abi Muratcan benim cevabımı çaldı. Ben değiştireyim o zaman cevabı. Müşterinin alıp almayacağını anlarım yani.
1: Ya bana bu cevabı
2: ben de, ben
1: ya
2: de.
1: Kardeşim. Bak bu da onu da çaldı. Ben de diyor. Osman onu da çaldı. Başka bir şey söyle.
0: Çalar abi ne diyor?
1: Adam her şeyi çalıyor ya. Osman cevabı değiştirir misin?
0: Abi bir arabanın şimdi muhabbet arabadan açıldı az önce.
2: Hmm. Neresinin bozuk olduğunu hemen anlarım.
1: Dur Muratcan bir dur be. Muratcan dur bir dakika. Osman abi bir daha söyler misin? Bu her şeyi çalıyor ona göre bir şey söyle.
0: Arabadan alıp alınmayacağını anlarım. Bozuk yerini anlarım.
1: Muratcan anlıyor musun bunları da?
2: Anlarım.
1: Her şeyi anlıyor adam ya.
2: Satıp satmayacağını.
1: Her şeyi. Radyocunun iyisini de anlıyor bu arada. Hemen tak hemen. Peki. Osman abi çok teşekkür ederiz. Çok lezzetli bir insansınız.
0: Rica ederim abi. Ne demek o sizin verdiğiniz zevk. Yanlış anlamadım.
1: Yani Osman ne dese benim gülesim geliyor. Niye? Bir şey şaka yapmasına gerek yok. Öyle bir tınısı var. Ne satıyorsun sen bu arada dükkanda?
0: Lastik, oto lastiği.
1: Lastik deme sadece. Lastik öyle. Sadece lastik deyince olmuyor. Don lastiği de var Özen. Oto lastiği satıyor. Hemen hemen altını çizelim. Bir otomobil lastiği kaç yıl kullanılır? Bunun altını çizelim öyle kapatalım.
0: 5 yıl. %100 performanslı 5 yıl.
1: Evet arkadaşlar lastik çok önemli. Hayati tehlike yani.
0: Bot tarihleri bu ara çok takılmasınlar abi. Vallahi billahi var ya. Adam gelmemiş daha 27 tarihli lastik soruyor ya. Ya üretilmeyen lastiği ben sana nasıl satayım abi?
1: Tamam oğlum bana niye kızıyorsun ya?
0: Hayır buradan halkın sesi olayım diye şey yaptım yani. Dost tarihine takılmasınlar.
1: bana kızıyor ya. Abi öyle yapıyorlar diyor. Tamam yapmayın lan artık. Kızdırmayın Osman'ı. Tamam artık yapmıyorlar merak etme.
0: İnşallah.
1: Ama bak bunu niye söyledim biliyor musun? Bizim halkımıza şöyle bir inanış var. Lastiklerin demiri çıkana kadar devam. Değil arkadaşlar. Yok. Bunun ömrü var ömrü. Bu bir ömürlük bir ürün. Ömrünü tamamladın bunu çöpe attın yenisini alan hayati tehlike.
0: Abi dükkana gelen lastikleri görsen sen saçını tararsın diyeceğim ayıp olacak sana karşı.
1: Kelim ben kardeşim. Peki Osman abi çok lezzetlisin gerçekten. Sana sticker gönderiyorum kabul et lütfen.
0: Olur. Olur kabul ederim tabii ki de ayıp
1: tamam.
0: Ettim.
1: Sen de lastik gönder. Osman abi görüşürüz. Akşamla uğurluyoruz. Var olsun.
0: Hayırlı akşamlar.
1: Şimdi Murat Can Bey'in kızı değil mi? Kızınızdı değil mi efendim?
2: Evet, evet kızım.
1: Bir alalım telefonu alalım hemen. Kapatmadan onun bir sesini duyalım.
3: Evet, merhabalar.
1: Prenses nasılsın?
3: İyiyim siz nasılsınız?
1: Çok teşekkür ederim. Siz demene gerek yok. Sen de sende olur. Fatih abi de sende olur.
3: Tamam Fatih abim nasılsın?
1: Ya ne güzel sesin var ya. Çok iyiyim biliyor musun? Kaç yaşındasın bu arada?
3: Ben 9 yaşındayım.
1: Tam senin yaşında benim şeyim var biliyor musun? Bir yeğenim var benim kız kardeşimin kızı yani Almine. Aynı senin yaşında ve onunla aram çok iyi. O böyle büyüdükçe suratsızlaştı böyle hiç gülmüyor morali. Ama sen çok enerjiksin. Bu enerji neye borçlusun? Neden bu enerjisi? Çok mu manifest babama, dinliyorsun?
3: Babam ve annemle.
1: Babana borçlusun. Baban komik bir adam herhalde.
3: Evet çok komik kendisi.
1: Gıdıklıyor mu dıklıyor mu yoksa böyle laflarıyla mı güldürüyor? Bazı fiziksel temasla güldürür çünkü. Baban nasıl bir adam yani ne yaparak güldürüyor?
3: Dadımın söylediğiniz maalesef ikisi de var onunla.
1: İkisini de gıdıklıyor da sözlü de şey yapıyor. Peki baban hangi manifest kızı? Böyle baktığınız
3: babacığım hangi manifest?
1: Sana soruyorum sana babana sorma.
3: He ben mi?
1: Ha, sen söyle. Sence baban hangi manifest kızı?
3: Zoptik.
1: Zoktrik. Zoktay yani öyle mi?
3: Evet.
1: Ben de Zoktay'ım. babanla manifest taşıyız. Çünkü Almin öyle söylüyor. Dayı sen Zoktay. Yok neydi?
3: Zoktay.
1: Zoktay'sın diyor. Sana sticker gönderiyorum. Her yere yapıştır tamam mı?
3: Tamam. Görüşmek üzere.
1: Ya dur hemen gitmeni de istemiyorum ama ya. Nasıl yapacağız acaba? Ne çalayım sana? Dönüşte bir şey çalayım sana.
3: Ya Barış Manço'nun bir tane şarkısını çalsanız olur. Ben Barış Manço seviyorum.
1: Böyle kapak olur işte. Biz manifest dedik kız Barış Manço'dan vurdu. Ya seni yerim yerim seni yerim. Seni yerim.
3: Bu arada şu an kayıt aldım telefonumdan.
1: Ne anlayamadım, bir daha söyle.

0: Söyle lütfen.
1: Şu an kayıt altındasınız.
0: Kayıt altında mıyız? Nereden kaydediyorsunuz? Evet. Nereden kaydediyorsunuz?
1: Ben şu an video bölümünden sizi kayıt altına aldım.
0: Tamam, güzel. İşte Instagram'da paylaşacak mısınız? Instagram'da paylaşırsanız beni de etiketleyin.

0: şunu istiyor. Aha. Prensesimize, adın neydi bu arada?
1: Elif.
0: Elif prensesimize bu şahane şarkıyı çalıyoruz. Sadece Elif'e armağan ediyoruz. Diğerleri radyoyu kapatabilir. Elif'e gelsin. Elif'ciğim babanın yanaklarını öp bizim yerimize.
1: Öpüyorum hemen.
0: Oh. Tamam. Görüşürüz Elif'ciğim. Hoşça kal.
1: Görüşmek üzere.
0: Allah'ım. Bilsem ki şöyle bir kızım olacak. Vallahi hanımı ikna ederim de erkek olma ihtimali var diye çocuk düşünmüyoruz efendim. Reklamlardan sonra sadece ve sadece Elif'e Barış abi'den bu muazzam eseri çalacağız. Ayrılmayın yoksa çok acayip bir şey kaçırırsınız. WhatsApp'tan ara beni yazarsanız sizi ararız. Son iki telefon. Elif yanaklarından öpüyorum. Hala aklımızda sen varsın. Keşke gitmeseydi. Hep orada dursaydı Elif.
2: Bu bir reklamdır.
3: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lounge'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.
2: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek. Reklam. Ama dememek için
4: ama sigorta. Türkiye'de her iki dakikada bir birimiz, her ay on binlercemiz huzurla ev ve araba sahibi oluyor. Bize huzur lazım ama dememek
5: için ama sigorta. Saçların seyrekleşti mi? Fix deyiple kapat.
6: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
5: Ekspertiz. Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
7: Petrol ofisinde şansa yer yok. 2000 TL'lik yakıt alımına 250 TL'ye, 3000 TL'lik alıma 450 TL'ye, 6000 TL'lik yakıt alımına 900 TL'ye varan pozitif puan hediye. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
5: ister o. Trafik akar, fix deyip akmaz. Yağmurda terde, fix deyip yerinde.

0: Fellaz. Lezzeti ezber bozar.
1: Dünya Göz bilgilendiriyor. Yapay zeka destekli göz muayenesiyle gözünüze ait yüzün üzerinde parametre tek seferde değerlendirilebiliyor. Elde edilen verilerle lazer ve multifokal göz içi mercek tedavileri kişiye özel planlanabiliyor. 444-4-469
2: Bauplast. Hayat iyi pencereyle rahat. Şimdi vade farksız 9 taksitle.
3: Rahatım var, ayrıcalığım var. Çünkü bende Skoda var.
4: Skodalıların dilinde mutlu şarkılar. Çünkü Skoda'da satış sonrası başlayan onlarca ayrıcalık var. İyi ki bende Skoda var.

0: Hasibe Hanım, iyi akşamlar diliyoruz. Saygılar efendim, merhaba.
1: Merhabalar Fatih Beyciğim.
0: Hasibe Hanımcığım, merhaba.
1: Merhabalar Fatih Bey.
0: Yanınızda biri daha var ama onun da sesini duydum. Erhan, nasıl başarıyorsun oğlum ikisini aynı anda almayı ya? Gülsin mi? Gülsin. Gülsin Hanım, merhabalar Gülsin Hanımcığım.
2: Merhabalar, iyi akşamlar, nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz efendim, dana gibiyiz Gülsin Hanım. Gülsin mi efendim? Hadsizlik etmek istemiyorum.
2: Yanlış. Samsun'un sesi.
0: Gülsin, içinden diyor ki ne gerizekalı bir yayınca denk geldik.
2: Estağfurullah.
0: Gülsin, he. Hasibe Hanım orada mıyız Hasibe Hanım?
1: Buradayız Fatih Bey.
0: Merhabalar efendim, Gülsin Hanım da orada, şahane, ben de buradayım. Erhan orada mı? Erhan da oradayım. Buradayım. Çok güzel, herkes yerinde. Sevgili dinleyiciler, yerinizdeyseniz lütfen kayıt atın yerimdeyim diye. Gülsin Hanım İstanbul'da kimya öğretmeniymiş. İnanamıyorum. İnanamıyorum. Kendi sabununu kendi yapıyor. Kendi çamaşır suyunu kendi yapıyor. Değil mi Gülsin Hanımcığım?
2: Keşke yapsam.
0: Ne demek keşke? İnsan kendi sabununu kendi yapar ya.
2: Ya bütün öğrencilerin hayali de o yönde. Sanki ben mutfakta bir köşede sürekli böyle kimyevi deneyler yapıyorum.
0: Ya yapın.
2: Sürekli böyle, evet, kendi ürünümü kendim üretiyorum gibi düşünüyorlar.
0: Yapmıyor. Ama niye yapmıyorsunuz efendim? Millet böyle kimya...

0: Aile ilgilene kendi ürünlerini yapıyorlar. Ben böyle videoları...
1: Emekli olunca Fatih Bey artık. Emekli olunca.
0: Ne kadar var emekliliği?
1: Ya emekliyim de daha çok devam edeceğim.
0: Allah Allah. Kocam emekli olunca ben değil de daha çok.
1: Evet, biraz daha belki de.
0: Anladım efendim. Ama kimya çok keyiflidir hakikaten ya. Ben çok. Çocukluğumda hatırladığım kadarıyla. Ben de fizik mezunuyum ama kimyaya hep böyle bir şey var. Öykünme vardır kimyaya. Böyle.
1: Çok sempatik değil mi fen dersleri arasında?
0: Abi müthiştir. 1S2, 2S2, 3S2, 4S2. Orbiteller falan değil mi?
1: Evet, evet.
0: İyi gideyim ya. Hasibe Hanım, kimyanız nasıldı okulda?
1: Çok iyi değildi. Eşit ağırlıkçıydım.
0: Eşit ağırlıkçıydınız. Peki şey mi oldu sonra? Sayısal bıraktınız mı? Sözeli mi yöneldiniz efendim?
1: Ben tüketici hekimetme raportör oldum. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi mezunuyum.
0: Evet.
1: Sizinle daha fiyonda biz tanışmıştık. Oğlum da onun için çok heyecanlı, sizi bekler.
0: Öyle, onunla da konuşalım isteriz efendim. Tabii çok ki. Da mutlu oluruz elbette.
1: Siz de memnun oluruz.
0: Evet, hemen kimyacılar dökülmeye geldi başladı. Yazmaya başladılar kimyacılar. Hemen yazmaya başladılar. Bak. Kimya özel ders lazım mı abi? Bak, Levent'e bak. Yok, lazım değil, ben kimyayı bıraktım. Ama şunu söylemem lazım. Yanlış bir şey söylüyorsam düzeltin beni. Kimya öğretmenleri hafif etine dolgun olur. Doğru mu Gülsün Hanım?
1: Ya bu benim için geçerli değil.
0: Ben erkekleri bence. Dedim efendim. Erhan, kimya öğretmenin nasıldı?
2: Zayıftı.
0: Zayıf mıydı? Hasibe Hanım, siz hatırlıyor musunuz kimya öğretmeninizi?
1: Evet, çok uzun boylu ve zayıf bir öğretmenim vardı, erkekti.
0: Benimki de zayıftı. Ben niye böyle bir çıkarım yaptım? Ya?
1: Tezinizi komple çürüttük.
0: Vallahi hayır, benim hocam da zayıftı lan. Ben niye... Peki kim etine dolgundur? Gülsün Hanım'a sorayım önce. Kim, hangi hoca etine dolgundur? Yani o hoca her zaman sınıf öğretmeni.
1: Ay demeyeyim bir şey ya. Bir sürü arkadaşım var farklı branşlarda.
0: Kız söyle be ama yani. Ne olacak? Kız valla söyle.
1: Vallahi olmaz söylemiş.
0: Buradan var müthiş dedikodu çıkar ha.
1: Evet, hiç iyi olmaz.
0: Ya Gülsün yani, Allah ne olur demiş. Ölümü gör. Ne olur. Bir tane kimya öğretmeni diyorum. Etine dolgun hoca söyle bize.
1: Ay hayır, bizim okulda da çoğu hoca fit yani. Hani böyle bir şey de diyecek durum da yok yani. Vallahi olmaz.
0: Sen resmen söyledin ha. Ayıp be, okulunu gömdü resmen. Vallahi hiç yakıştıramadım. Gülsün öğretmen, hangi okul?
1: Ay söyleme, isim vermiş gerçekten. Bir özel okul.
0: Hasibe Hanımcığım, okulun en etine dolgun hocası kimdir? Hangi branş?
1: Bizim fizik öğretmenimizdi.
0: Fizik öğretmeni. Bak dinleyiciler de hep ne yazmış biliyor musun Hasibe?
1: Nedir?
0: Resim öğretmeni.
1: Aa.
0: Şu oturarak çiziyorlar ya. Ondan herhalde galiba. Bilmiyorum, öyle yazmışlar. Ben aynı fikirde değilim bu arada.
1: Ya benim zamanımda ev ekonomisi öğretmenleri falan böyle birazcık şey olurdu. Bizim zamanımızda ev ekonomisi dersi vardı.
0: Ev ekonomisi. Yani dışarıdan yemeyelim evde.
1: Evet, öyle hatırlıyorum.
0: Allah Allah. Biyoloji çok gelmiş. Resim. Hep resim öğretmeni yazılmış. Biyoloji, kimya diyen var mesela, arada bir iki tane gördüm. Ya beden eğitimi yazan neye göre yazdı mesela? Bunu çok merak ediyorum. Oğlum, beden eğitimi nasıl etine dolgun olabilir ya?
2: Ama bizimki öyleydi.
0: Nasıl öyleydi ya?
2: Bayağı.
0: Beden eğitimi de yoga mı yaptırıyordu? Oturarak.
2: Herhalde güreşle ilgileniyordu.
0: Olabilir belki. Ana sınıfı, sınıf öğretmeni, müzik öğretmeni. Demek ki o zaman yani... Genelleyeceğimiz bir branş yok.
2: O zaman müdür diyelim mi?
0: Müdür diyelim, geçelim.
2: Müdür, evet.
0: Müdürün bir göbeği olur çünkü. Peki.
1: Demeyelim.
0: Aa, Gülsün Hanım kesin müdür. Müdür müsünüz Gülsün Hanım?
1: Hayır değilim.
0: Müdür. Gülsün Hanım.
2: Eşim müdür.
0: Eşiniz mi müdür?
1: Hayır, eşim mühendis, hiç alakası yok sektörle.
0: O zaman müdür dinliyor da şu anda, o yüzden her şey yaptı. Ondan yaptı o. Peki.
2: Arka koltuktaysa belli edin bize.
0: Yok, aynı arabada değiller o. Evinde titriyor. Hasibe Hanımcığım. Hemen size sorayım efendim. Sonra oğlunuzu telefona alacağım. Bir bakışta anlarım. Neyi anlarsınız bir bakışta?
1: Yalan söylendiğini.
0: Ha, yalan söylendim. Ya böyle sessizlik vermeyin bana abi. Düştü zannettim. Yalan söylendiğini. Nasıl anlıyorsunuz karşı tarafı? Gözleri mi küçülüyor? Nasıl anlıyorsunuz onu?
1: İşte gözü kayıyor. Gözü küçülüyor böyle. Bir bakış. Her şeyi anlatıyor.
0: Evet, karım da bana böyle söylüyor biliyor musun? Sen yalan söylüyor musun? Gözlerin küçülüyor diyor hemen. Oradan
1: kadınlar yakalar.
0: Yakalıyor. Vallahi yakalıyor. Gülsün Hanım'a sorayım. Gülsün Hanım'cığım, siz bir bakışta neyi anlarsınız efendim?
1: Tabii ki öğrencinin yazılıya çalışıp çalışmadan geldiğini hemen anlarım yani.
0: Bu müdür değilse ben hiçbir şey bilmiyorum. Gülsün vallahi Hanım değilim, okulda müdür. Değilim. O zaman gerçekten müdürlük görüyorum falınızda.
1: Hayır.
0: Bir devlet dairesi var.
1: Hayır. Hayır. Hiç olmaz.
2: Okulda lakabı var mı acaba hocanın?
0: Var mı, soralım.
1: Lakabım anne derler genelde.
0: Hmm. Anne.
1: Vallahi öyle derler.
0: Gülsün Ana. Öyle mi? Hafize Ana gibi. Evet. Peki.
1: Derler.
0: Gülsün Hanım çok şahane bir öğretmensiniz belli ki. Ses tonunuz da çok enerjik, böyle tatlı bir öğretmen. Yani mesela sizin dersinizi çocuklar sever. Hocayı sever çünkü. Hocayı sevdin mi dersi de seversin. Bu böyledir ya.
1: Ben severler.
0: Aksini görmedim hiç yani.
1: Sağ olsunlar.
0: Evet efendim. Kimya öğretmenisiniz. Lütfen rica ediyorum çocuklara artı 5 puan. Bizim,
1: tamam,
0: bizim
1: sizin için ilk yazılı da evet.
0: Evet, rica ediyoruz. Hasibe Hanım, oğlunuzu alabilir miyiz? Bir merhaba diyelim
1: tabii
0: ona.
1: Tabii ki veriyorum.
0: Önce hocamızı bir uğurlayalım. Gülsün Hanımcığım çok öpüyorum efendim.
1: Ben de sizi çok öpüyorum. Herkese iyi akşamlar. Herkese
0: iyi akşamlar. Saygılar efendim. Teşekkür ederiz. Hangi hatta Erhan bilmiyorum. 1 mi 2 mi? Heh, doğru. Hasibe orada mısın?
3: Buradayız.
0: Ha, iyi tamam, düştü zannettim bir anda. Oğlunuzun adı nedir?
3: Barlas.
0: Barlas. Barlas'cığım ne haber? Barlas.
3: İyiyim, siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederiz. Sen bizim daimi dinleyicimiz misin? Konuşmak istiyormuşsun. Araya adam sokmuşsun. Erhan abin dedi ki Barlas'ı yayına alacağım dedi. Çok dedi dinliyormuş, sıkı dinleyiciymiş dedi. Biz de dedik ki konuşalım Barlas'la. Barlas kaça gidiyor merak ettik tabii.
3: Dört.
0: Kocaman adam olmuş be. Peki şeyimiz ne? Hedefimiz de ne olacağız? Pilot mu?
3: Hayvan bilimci.
0: Hayvan bilimci. İlk defa alıyorum ya. Ne mesela, neyle ilgilenmek istiyorsun? Örümcek mi, kertenkele mi, yılan mı?
3: Büyük hayvanlarla.
0: Büyük hayvan
3: fil,
0: ne?
3: Fil, kaplan. Fil, kaplan, aslan.
0: Ha, öyleli hayvanlar.
2: Ben yine küçük düşünmüşüm. İnek falan düşündüm. Yani.
0: Niye oğlum bu kadar büyük hayvan? Korkmuyor musun hayvanlardan ya? Ya vallahi sen daha benden korkuyorsun oğlum. Hayvanlardan nasıl korkmayacağım? Soru soruyorum, pıstın hemen, cevap vermiyorsun bana falan.
3: Köpeklerden korkmuyorum mesela.
0: Ayılardan korkuyor musun? Ayılardan falan böyle.
3: Korkuyorum.
0: Zaten yani uzman olmanız, illa korkmanız şeye de gerek yok değil mi? Uzman olacaksın, onları araştıracaksın. Hadi bakalım inşallah çok başarılı yerlere gelirsin, bizi gururlandırırsın. Sana da sticker gönderiyoruz. Kabul et olur mu? Sticker. Olur. Alem FM stickerları içinde biliyor, acayip hayvanların stickerları var. Onları evine yapıştırırsın, tamam mı? Benim de stickerim var orada. Böyle benim fotoğrafım var. Oraya yapıştırırsın.
3: Tamam.
0: Teşekkürler. Hasibe Hanım, o kadar anne tonuyla Barlas konuş oğlum dediniz ki annem geldi gözümün önüne vallahi billahi ya.
1: Cevap olarak çok basitcik ve anlaştığımız için
0: ya,
1: oğlumla.
0: Çocuklar böyle genel olarak böyleler. Bizim best of'larda hatta böyle bir best of'umuz var. Çocukla muhabbet zordur diye bir best of'umuz var bizim. Soru sorarsın böyle yapar. Evet. Hayır. Doğru. Bilmiyorum falan ama Barlas gayet konuştu. Özgüveni yerinde. Maşallah.
1: Teşekkür ederiz. İlk erkek çocuğuyla bu şekilde anlaşabiliyoruz.
0: Maşallah. Ses tonu çok güzel. Özgüvenli bir çocuk yetiştirmişsiniz. Sizi kutlarız efendim. Alkışlarla uğurluyoruz. Sticker gönderiyoruz size de.
1: Teşekkür ederiz. Mutlu olduk. Biz de yayına dahil ettiğiniz için. İyi akşamlar.
0: Görüşmek üzere. Alkışlarla uğurladık efendim.
1: Teşekkürler.
0: Erhan'cığım, Gülsün Hanım'a ve Hasibe Hanım'a da verebilir miyiz sticker acaba?
2: Tabii.
0: Sen var ya, insansın insan. İki gün boyunca Erhan bizi idare etti sağ olsun. Şimdi aranızdan ayrılıyoruz efendim. Veda ediyoruz. Aa, sürem kalmadı. Vallahi kalmadı ya. Bizim Murat Bozkurt dinliyormuş. Murat abiciğim. Selam ederiz Murat abiciğime. Göya balığa gidiyorduk, yalan oldu. Her dükkana gittiğimde Fatih'in balığa gidiyoruz diyor. Hiç gittiğimiz yok, bekliyoruz. Bir de bizim Erzurumlular gibi cevap veriyor. O tarafını çok seviyorum. Bizim Erzurumları böyle seslendiğin zaman efendim demez, biliyor musun? Evet. Seslen bana mesela.
2: Fatih.
0: Can.
2: Kalk yerine yat hadi.
0: Bizde can denir. Can. Bizde... Canım falan derler bizim oralarda. Murat abi de öyle sesleniyor. O tarafını çok seviyorum. Murat abicim balığa gidelim artık. Sizin oralarda?
2: Kardeş diyorlar. Sivaslıyım ben.
0: Sivas'ta kardeş derler, doğru.
2: Evet.
0: Buyur kardeş.
2: Canını yerim kardeş.
0: Derler. Kısa bir ara, aradan sonra veda.
4: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil, devam edecek.
5: Sağlığın için Anadolu Sigorta Sağlık Sigortası var, kaybetmek yok.
4: Reklam.
5: Akbank

0: Cari kartlarda bir ilk, KOBİ'lere kazandıran yenilik. Business Plus programıyla vergi ve SGK ödemelerinde 3'e varan taksit, havalimanı ayrıcalıkları, akaryakıt ve restoran harcamalarında %15'e varan indirimden yararlanmak için hemen ticari karta başvur. Detaylar akbank.com'da.
1: TigiMax'ta erken efsane Kasım fırsatı. 50 bin TL kargo desteği artı 1 yıl lisans hediye. Aylık 3833 TL'den başlayan fiyatlarla e-ticaret sitini hemen aç, kazanmaya başla. TigiMax.
2: Sıradaki şarkı hep içinden geliyor. Kaza yaptığı günün akşamı hasar ödemesi dileyenlere.
3: Hep iyi hizmet, hep iyi fiyata, hep iyi sigorta.
4: Saçların seyrekleşti mi? Fix deyiple kapat.
5: Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Saniyeler içinde daha yoğun saç görünümü fixdeep.com.
7: Umran Oto Ekspertiz.
4: Trafik akar, Fix deyip akmaz. Yağmurda terde, Fix deyip yerinde.
8: Kaçırılmayacak servis avantajları Hyundai'de. 3 yaş üzeri Hyundai'lerin bakım, mekanik onarım, parça ve işçiliklerinde %20 indirim sizi bekliyor. 14 Eylül 31 Ekim tarihleri arasında Hyundai yetkili servislerine gelin, avantajlardan yararlanın. Detaylı bilgi Hyundai.com.tr'de.
9: Güney Avrupa tatilinizi Türk Hava Yolları ayrıcalıklarıyla planlayın. İstanbul çıkışlı Atina, Roma, Barcelona ve seçili şehirlere gidiş dönüş biletinizi 9 Ekim'e kadar alın. 1 Kasım 2026-28 Şubat 2027 tarihleri arasında 119 dolardan başlayan fiyatlarla uçun. Detaylı bilgi Türk Hava Yolları mobil uygulaması ve thy.com'da.
10: Yanında ne olmalı sofrada?
11: Her yemeğin yanında Sütaş.

0: Reklam. CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçların sunduğu Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değil devam ediyor.
1: Etmiyor, sonuna geldik. Sevgili dinleyiciler, yalnız bırakmadınız. Çok teşekkür ederiz efendim. Var olun. Biz burada kendi başımıza da konuşurduk ama bunun adı radyo programı olmazdı. Siz dinleyince radyo programı oluyor. Çok çok çok minnettarız efendim. Hafta sonu geldi. Biz şimdi iki gün dinleniyoruz ama tabii aranızda cumartesi çalışacak olanlar da var. Şu cumartesi çalışanları bari öğleden sonra işe çağırın ya. Ya yarım gün çalışanları niye uykusunda indiyorsunuz kardeşim? Biz cumartesi pazar çalışmayanlar olarak cumartesi günü çalışanlar gönlümüzde kalbimizde yatıyor. Dualarımızı onlardan yana kullanıyoruz. Şahane bir hafta sonu diliyorum. İşiniz gücünüz rast gitsin inşallah efendim. Huzurlu bir gece diliyorum. Şimdi radyonuzu uygulamadan da takip edebilirsiniz. Bir de uygulamanın içinde, Alem FM uygulamasının içinde ve web sitemizde Alem Portal diye bir platformumuz var bizim. Orada 4 tane dijital radyo var. Farabesk, yani fantezi ve arabeskin içinde olduğu. Slow şarkılar. Adından anlıyorsunuzdur canım. Atmosfer var. Atmosfer sizin yapay zeka ile ürettiğiniz şarkıları çalıyor Atmosfer. Bir de Plaktan var. Plaktan da işte andan anlayın 90'ların o enfes hareketli şarkıları var orada da. Bang, bang, hafta sonu belki size bu dijital radyolarımız ve Alem FM eşlik eder diye hatırlatmak istedim. Yanıcıklarınızı öperim. Pazartesi günü bir aksilik olmazsa saat 7'de tekrar burada olacağız. Abi ben fırıncıyım, pazarda çalışıyorum. Uf be. Yapma ya. Ama bak, fırında çalışmanın lezzeti başkadır. Ben çocukken çalışmıştım fırında, hatırlıyorum ve çok güzeldi be. Yani Temmuz Ağustos hariç fırında çalışmak gerçekten lezzetli. Fırın muhabbeti güzeldir bir kere. Hep ekmek kokar abi, çok güzeldir. Hatta bazen içerideki ekmekleri de çekersin. Bilmiyorum yapıyor musunuz ama çok güzeldir. Kasada olmak, fırında kasada olmak dünyanın en güzel şeyi. Eskiden daha güzeldi. Şimdi mesela adam ekmek alıyor. Ondan sonucuma kartla geçebilir miyiz? Eskiden kart okulda, ben çocukken yani kart mart falan yoktu tabii. Nakit abi tak tak tak çalışıyordu. Şimdi mesela ekmek oluyor. Bir tane ekmeğin giriyorsun oraya. Karta okuyorsun. Biraz zorladım. İçten giydirdiklerini hissediyorum. Çünkü ben de kartla alıyorum. Lan bir ekmek alacaksın, uğraştırıyorum biz diyor. Bakışından anlıyorum onu çünkü. Sosyal medyada beni bulabilirsiniz. Fatih Yıldırım com.tr. Radyonuzda Alem FM com. Pazartesi görüşürüz inşallah ve unutmayın, yarın kalan ömrünüzün ilk günü. İyi akşamlar, saygılar.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde.
0: CF Moto, TVS ve Mondiali bünyesinde bulunduran Uğur Motorlu Araçlar Fatih Yıldırım'la izlenecek bir şey değiliz sundu.
3: Aracın için Anadolu Sigorta kasko var, kaybetmek yok.
0: Reklam.
4: Kadın girişimciler, girişiminizi geleceğe taşımaya hazır mısınız? Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması başladı. Yarışma ile kategori birincilerini uluslararası fuarlarla buluşturuyor, girişimcilerin kitle fonlamasından yararlanmasını sağlıyoruz. Çünkü biliyoruz, geleceğimizi dönüştüren her hikaye desteklenen bir girişimle başlar. Halkbank 6. Üreten Kadınlar Yarışması için başvurular devam ediyor. Detaylı bilgi ve başvuru için halkbank.com.tr.
5: Macera, eğlence ve heyecan İstanbul Alışveriş Merkezi'nde seni bekliyor. 26 Eylül'den 4 Ekim'e Pau Petrol kahramanlarıyla eğlence dolu oyun alanlarını keşfet. 26 Eylül'den 11 Ekim'e Spider-Man'le nefes kesen aksiyonu yaşa. İstanbul Alışveriş Merkezi, İstanbul Finans Merkezi'nde.

0: Yatak'ta muhteşem 50. yıl finali başladı. Yatak, baza ve başlık üçlü setler 15.590 TL'den başlayan fiyatlarla. Üstelik %50'ye varan indirimler de sizi bekliyor. Muhteşem fırsatları kaçırmayın.
1: Yataşla mutlu uykular. Ekspertise Dino Birle.
2: Herkes kullansın diye Shell'de boş yok. Club Smart üyelerine kampanya boyunca milyonlarca TL değerinde yakıt puan. Tek seferde 2000 TL ve üzeri yakıt alarak kampanyaya katılın, 1250 TL'ye varan yakıt puan kazanın. Detaylı bilgi shell.com.tr'de.

0: Daha bebek bezi masrafını düşünürken üniversitesinde düşünmeyi baba olunca anlarsın. Allianz'la olunca çocuğunla büyüyen besin 1 yaşına kadar altın hediyesi ve her doğum gününde %5 Allianz katkısıyla rahatlarsın. Sen de çocuğunla büyüyen bese bugünden başla, çocuğunu da büyüt, birikimlerini de. Allianz ailemle. Bugünden yarına Allianz seninle. Detaylar ve koşullar için allianz.com.tr.
1: Vodafone akıllı fiber sistemiyle evinizin her köşesinde fiber keyfini çok seveceksiniz. Siz de hemen Vodafone Fiber'e gelin, 30 gün boyunca deneyin, memnun kalmazsanız paranız iade.
2: Reklam. Ben birinci uzay biyoloğu olacağım.
3: Ben dijital arkeolog.
4: Bir iklim mühendisi olacağım.
5: Çocukların yarın ne seçeceği belli olmasa da yarınlarının güvencesi belli. Bugünden BES. Çocuğunuza BES başlatın. 20.000 TL'ye varan bonus kazanma fırsatından yararlanın. 8 Ekim'e kadar dijital kanallardan aylık minimum 2.000 TL katkı payıyla başlatılan 18

0: Bu bir reklamdır.
1: Bankart Prestij dünyasının ayrıcalıklar sunan üyeleriyle tanışmaya hazır mısınız? Bankart Prestij kredi kartlarıyla yaptığınız alışverişlerden çok daha fazla jest lira kazanabilir. Seyahat ve konaklama harcamalarınızı jest liralarınızı ikiye katlayarak ödeyebilirsiniz. Yurt içi tüm restoranlarda %10'a, Prestij lezzet rotasına dahil olan restoranlarda %20'ye varan indirimlerden yararlanabilirsiniz. Havalimanlarında ücretsiz lunch'ın keyfini çıkarırken güvenlik ve pasaport kontrolünde sıra beklemeden uçağınıza gidebilirsiniz. Üstelik vale otopark, araç kiralama, VIP transfer hizmetlerini de size özel indirimlerle kullanabilirsiniz. Siz de bu ayrıcalıklı dünyanın bir parçası olmak için en prestijli kartı seçin, yeni hayatınıza merhaba deyin.

0: birazdan. Reklam.
1: İletişim teknolojileri gelişiyor, radyo yayıncılığı dijitalleşiyor. DAB Plus, karasal sayısal radyo yayıncılığında kullanılan yeni nesil bir yayın teknolojisidir. Yeni nesil DAB Plus teknolojisi sayesinde artık tek bir frekans üzerinden ondan fazla radyo yayını çok daha yüksek kalitede sunulabiliyor. Üstelik bu teknoloji yüksek enerji tasarrufu sağlayarak çevreyi de koruyor. Dijital radyo ile sesin yanı sıra metin, görsel ve anlık bilgilere de ulaşabilirsiniz. DAB Plus yayınlarını dinlemek için uyumlu radyo veya araç multimedya sisteminizden DAB Plus seçeneğini seçmeniz yeterli. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile Radyo ve Televizyon Üst Kurulu koordinasyonunda İstanbul, Ankara ve İzmir'de devam eden DAB Plus test yayınları dinleyicilerini bekliyor.
0: Reklam. 90'lı yılların.
2: En iyileri.
0: Alem Efendi.

0: İstediğin mod, istediğin müzik.
1: Alem Portal.
0: 4 farklı dijital radyo, tek uygulamada. Alem Portal'ı aç, modunu seç.

0: saat 22. Bu programda ürün yerleştirme bulunmaktadır.
1: Adım Serdar Gökalp. Virüs dağıldıktan sonra kurtulanlardan biriyim ve İstanbul'da yaşıyorum. Tüm frekanslardan yayın yapıyorum. Her gün akşam saatlerinde yayında olacağım. Güneş batmaya başladığında. Eğer duyuyorsanız, eğer beni duyan birisi varsa saklanacak yer sağlayabilirim. Güvenlik sağlayabilirim. Yiyecek içecek sağlayabilirim. Eğlence sağlayabilirim. Eğer beni duyan varsa, kim olursa, lütfen yalnız değilsiniz.
2: Sarıyer Kola, Serdar Gökalp ve Serdar yayındayız sunar.

sarılıp öper koklardın. Seviyorum derken hep özlüyorken, şimdi neden bana yaban

0: Hanımlar beyler, herkese iyi geceler. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökalp. Adana, Adapazarı, Aksaray, Alanya, Antalya, Ankara, Aydın, Balıkesir, Bandırma, Bodrum, Bolu, Burdur, Bursa, Can, Çanakkale, Çeşme, Denizli, Edirne, İzmir, Erzurum, Erzurum, Eskişehir, Fethiye, Gaziantep, Göcekere, de İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Marmara, Mersin, Muğla, Osmaniye, Rize, Samsun, Sivas, Tekirdağ, Trabzon, Urfa, Zonguldak, Yalova, Niğde, Tokat, Yozgat, Sivas, Hakkari, Tunceli, Diyarbakır, Bitlis, Mardin, İngiltere, Almanya, Çin, Fransa, Hindistan, Yunanistan, Amerika. Ey aday yavru vatan Kıbrıs'ta duyana duymayana, bilene bilmeyene, gülene gülmeyene, dinleyene dinlemeyene, her şeye inat, kimine kanat. Saatler gece yarısını gösterene kadar her alemin radyosunda. Tarihi de söyleyelim de dur. 2 Ekim 2026 günlerden cuma. Burası Alem FM. Ben Deniz Serdar Gökal. Serdar yayında başlar. Maç var şu dakikalarda. Bir şey olursa bana haber verirsiniz sevgili dinleyenlerim. Birini Serdar yayında yapması lazım. Onun için özellikle milli maçlarda ben açmıyorum biliyorsunuz. Yoksa önüm ekran dolu yani, ama açmıyorum sevgili dinleyenler. Hani bir şey olursa bana haber verin, olur mu? Her şeyi radyodan siz haber alacak haliniz yok herhalde yani siz. Hani bir şey olursa bana haber verirsiniz. 536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. 536-901-8902 sevgili dinleyenler. Radyomuzun WhatsApp numarası. Hemen ilk 22 mesajına bakacağız şimdi. Kontrol edeceğiz. Bir dakika. Grafikerlere gelsin. Arkadaşıma da selamlar. İyi yayınlar. Ceyhun demiş efendim. Ceyhun, dinleyicinin sana selamı var. Hemen şimdi kontrol ediyoruz. Grafikerlere gelebiliyor mu? Buyurun bakalım.
1: Nasıl uyuyorsun geceleri? Nasıl?
0: İpek çarşaflarla.

0: Grafikerlere gelebiliyormuş değerli dinleyenlerim. Grafikerlere gelebiliyormuş sevgili arkadaşlar. O zaman başlıyor grafikerlerin yayını. Geliyor grafikerlere bu geceki yayın sevgili dinleyenler. 0536-901-8902 0536-901-8902 değerli dinleyenlerim. O mesajı bak, evlendik biz, haber vereyim dedim. Belki merak eden vardır. Sevgilisine 40 bin lira kredi veren Bahar ben demiş efendim. He şey, bu sevgiliye hani kredi vermişti ya, hatırlarsınız. Hatta benden daha çok siz sordunuz yani, ne oldu ne oldu ne oldu diye bağladık sorduk. Dur ama birkaç böyle sevgili muhabbeti yaptığımız için bu hangisiydi en güzeli arayalım bakalım. Bir de evlenmişler. Kafe açmışlardı falan sevgilisiyle. O muydu acaba? Değil miydi? Dur bakalım. Fikir üretmeyelim ya, kendisine bakalım. Dur bakalım. Evet. 536-901-8902 radyomuzun WhatsApp numarası. Konu henüz yok konu. Alo, merhaba.
1: Merhaba.
0: Nasılsınız efendim, iyi misiniz?
1: İyiyim, sağ olun. Siz nasılsınız?
0: Ben deyim, teşekkür ederim. Bir kafe açmıştınız. Kredi yoldan mı çekmiştiniz? Bir
1: 40 bin değil bu arada, 400 bindi.
0: Heh, 400 bin, anladım. Tamam, evlendiniz mi efendim?
1: Evet, evlendik.
0: Tamam, o demek ki adam hiç ödemeyecek krediyi. Evet yani.
1: Vallahi kendi bilir.
0: Evlendiniz şu anda.
1: Evlendik,
0: evet. Bravo efendim. Ne zaman evlendiniz Acep?
1: 25 Eylül'de. Daha yeni.
0: Daha yeni evlendiniz.
1: Evet.
0: Ev falan filan yapıldı. Doğru mudur?
1: Evet, evet. Evimizdeyim şu anda.
0: Tamam, evinizde. Enişte nerede acaba?
1: Kafede.
0: O da kafede. Siz başka bir ildeydiniz, taşındınız mı?
1: Evet, taşındım.
0: Oh, adam her şeyi almış yanına vallahi ya. Hani her şeyi yani, her şeyi. O da kafede.
1: Beni ne de güzel. Aldı, kedilerimi de aldı.
0: Tamam canım, sen de yani güzel, kaleyi içten fethetmemişsin. Üstüne bir de mühür vurmuşsun yani. Şimdi bak, gelmişsin, kafe senin. Çalışmıyorsun, evdesin, para akıyor. Oh.
1: Evet.
0: Oh, hadi bakalım. Kredi borcu
1: çekmedim krediyi.
0: Tabii canım, 400 bin liraya adamı almış gibi oldun şu an.
1: Üstüne hediyeler de aldık.
0: Neler? Daha ne? Düğünde çok takı takıldı mı düğünde?
1: Tabii ki.
0: Takı 400 bin liraya 10 kere çıkarttınız yani, öyle mi?
1: Çıkarttı, çıkarttı.
0: Bu hiç
1: o zaman çok gırgır yapmıştınız dolandırılır diye.
0: Ta, şimdi adam demek ki daha büyük bir şeyin peşinde ablacığım, aman dikkatli ol bak. Aman dikkatli ol. Peki hiç o tarihte konuştuğumuzda böyle evlilik mevlilik falan filan yoktu. Nasıl böyle birdenbire mi çıktı acaba?
1: Evet, aslında tam bir belli değildi ama sonradan karar verdik, evlenelim dedik.
0: Teklifi nerede yaptı? Bankanın önünde mi?
1: Hayır.
0: Nerede?
1: Bir biçte.
0: Biçte yaptı bir de.
1: Evet.
0: Anladım. Siz de evet dediniz. Şimdi zaten hayır desen yüksek ihtimal şey dedin herhalde, değil mi? Bak, adam sana aşıkmış. Krediyi çektirmiş ki sen şimdi mesela teklifi yapınca içinden şey diye düşünmüşsündür. Lan şimdi bu adama hayır dersek bu adam krediyi ödemez.
1: Falan. Tabii, aklıma gelmedi değil.
0: Geldi değil mi ya, şeydi abi, yani şeytan insanlara bunları düşündürmek için var. Kesin gelmiştir de. Gelmedi desen yalan söylersin yani.
1: Evet, geldi. Ama iyi ki de evet demişim.
0: İnşallah, hadi bakalım. Kredi borcu ne kadar kaldı?
1: İşte 3 taksidi ödedik sizle konuştuğumuzdan beri, 3 ay oldu.
0: Evet.
1: Ödemeler devam ediyor şu anda.
0: Ödemeler de. Takılar kimde?
1: Bende.
0: Sen hiç istenmedi mi takılar?
1: Hayır.
0: Huu baby. Bayağı takıldı mı kız? Doğru söyle.
1: Evet ya, takıldı bayağı işte.
0: Sen hesaplamışsındır şimdi laf aramızda. Ne kadar ne takıldı söyle bakayım bana.
1: Aa, hesaplamadım.
0: Ya hiç saymadın mı, bırak şimdi ya.
1: Gerçekten saymadım.
0: Ya şu kadar şey yok mu mesela, işte atıyorum şu kadar çeyrek, şu kadar tam, şu kadar yarım, bu kadar altın filan yok mu?
1: Ya var tabii ki de şimdi söylemek.
0: Tamam, kaç tam takıldı onu söyle bana. Kaç tam altın takıldı?
1: Tam altın yok, çeyrek var.
0: Kaç takıldı?
1: Dolarlar, eurolar.
0: Kaç takıldı çeyrek?
1: Yani bir 30-40 tane var.
0: Güzel. Düğün nerede yapıldı?
1: Düğün yine kafemizin teras kısmında yapıldı.
0: Oh, o da bedavaya geldi.
1: Evet.
0: Vallahi billahi o da
1: denize,
0: bedava.
1: Denize karşı çok güzel bir mekanda.
0: Oh, hadi bakalım. Ben size tişört vermiş miydim daha önce?
1: Sarıyer Kola'dan tişört almıştım.
0: Geldi mi?
1: Ve evet, geldi. Üstüne üstlük 6 tane Sarıyer Kola'dan kolalarımız da geldi.
0: Canımsın, tamam, ben düğün takımı önceden takmışım yani, güzel.
1: Teşekkür ederim.
0: Tamam, ben onu önceden takmışım. Rica ederim efendim. O zaman hayırlı olsun. Bizi dinlemiyor musunuz bu aralar, hani evlilik mevlilik falan derken?
1: Evet, dinleyemedim ama ilk fırsatta gördüğünüz gibi hemen açtım, dinledim ve haber vermek istedim sevgili dinleyicilere.
0: Bravo efendim. Hayırlısı olsun inşallah.
1: Teşekkür ederim.
0: Abi sen bir tutuk konuşuyorsun ya. Sen bu istemeden mi yaptın bu evliliği?
1: Hayır, çok isteyerek yaptım. Çok memnunum. İyi ki de evlenmişim. Herkes evlensin.
0: Ama başka biriyle tabii, senin kocanla değil.
1: Tabii ki. Kocamı paylaşmam kimseyle.
0: Ya öyle bir tavsiye ettin ki sanki yani senin kocanla evlilik iyiymiş.
1: Herkes seven sevdiğiyle evlensin.
0: Ha, anlıyorum anlıyorum peki. Kaça mal oldu bu düğün işleri size?
1: Oo.
0: Nasıl oo? Yani
1: 1 milyon olmuştur.
0: 1 milyon olmuştur.
1: Evet.
0: Ya çok affedersin, hani üstüme vazife değil de, bu neye 1 milyon oldu? Düğünüz kendi kafenizde yapmışsınız. Enişte,
1: yok hani
0: enişte bedavaya gelmiş. Ya. Ha, eşyaları aldınız. Tabii evet. Şeyken, bekarken kullanılan hiçbir eşya kullanılmadı galiba, değil mi?
1: Yani biraz bir şeyler kullanıldı ama.
0: Bekarlıktan ne kaldı?
1: Kediler.
0: Kedi, kaç kedi
1: kıyafetler.
0: Var? Kaç kedi var?
1: 2.
0: Ha? 2 kedi var.
1: 2 tane kedim var.
0: Anladım anladım. Anladım. İyi tamam, hadi bakalım, kolay gelsin.
1: Teşekkür ederim.
0: Çok selam. Aralarda yazın bize, olur mu efendim? Unutturmayın tamam. Kendinize. Tamam?
1: Tamam, tamam, evet. Mutlaka.
0: Görüşürüz. Teşekkürler.
1: Görüşürüz. Sağ olun. Hoşçakalın.
0: Teşekkürler. İşte bir yıldız daha kaydı sevgili dinleyenler. Bir dinleyici daha evlendi ve şimdi yavaş yavaş aramızdan kaybolacak. Teleskoptan görünmeze geçecek şimdi. Her gün dinleyen hanımefendi, bak evlilik süresince dinleyemedi. Şimdi bugün dinliyor. Aralarda yazacak, aralarda yazacak ve birdenbire ortadan kaybolacak. Belki de 1-2 sene sonra birileri bana yazacak. Kredi çeken ve evlenen bir kadın vardı. Ne oldu o diye. Biz onun hakkında burada atıp tutacağız ama kendisinin haberi olmayacak. Ama kendisinin haberi olmayacak. Yani. Bir yıldız daha kayıyor, görüyor musunuz bak. Canımız çıkıyor bir kişi daha fazla dinlesin diye. Evlenen gidiyor arkadaş, ben anlamıyorum. Vallahi billahi.

0: Abi önümde 10 tane mesaj varsa 8 tanesi adam ne takmış? Ya bana da bu merakı geçirdiniz biliyor musunuz? Hiç abuk sabuk kaynana soruları soruyorum dışarıda da insanlara. Hani... Serdar Bey iyi akşamlar. Ben de şimdi erkek kınasına gidiyorum. Neler göreceğiz demiş efendim. Erkek kınası. Şimdi gidiyorsunuz. Saat 10.30 ya, nasıl kına bu? Yani neyse, bir şaka geldi aklıma da yapmayın. Erkek kınası diye bir şey var mı ya? Ama var ki gidiyorlar değil mi herhalde? Evet yani, demek ki gidiyorlar yani, var ki. Doğru ki. Alo merhaba.
1: Merhaba.
0: Selamlar abi, nasılsınız?
1: İyiyim, teşekkür ederim, siz?
0: Sizi duyup nasıl kötü olalım?
1: Teşekkür ederim.
0: Rica ederim abi. Neredensiniz?
1: İstanbul'dan şu anda yayın yaptığınız yerin önünden geçiyorum.
0: Anladım abi. Şeyde Basın Ekspres yolundasınız yani.
1: Evet evet. Gidiyorum Eyüp Sultan'a.
0: Eyüp Sultan. Abi sen mi biraz geç kaldın? Kına mı bu? After kına mı bu? Nedir bu?
1: Ya ben geç kaldım. Biraz da arkadaşa yakmışlar kınayı. Merak ettiğim için de dalga geçmek için gidiyorum şu anda.
0: Bu saatte ne? Kınayı mı bulamadın abi bu saate kadar? Neredeydin?
1: Misafirlikteydim, başka bir misafirlikte.
0: Ama olmaz şimdi, kına varken misafirlik önemli değil ya.
1: Doğru, evet evet, haklısınız, bu konuda ben de hak veriyorum.
0: Erkek kınasını kadınınkinden değişik mi o? Nereye yakıyorlar mesela? Abuca galiba.
1: Vallahi işte ben de onu çok merak ediyorum. Şu anda gidiyorum, kendisi Adana'ya gidecek. Ben de aynı soruyu sordum. Emin misin sana yakılacağım diye?
0: Yani erkek kınası diye bir şey var mı? Bilmediğimden soruyorum.
1: Ben normalde Antalyalıyım.
0: Evet.
1: İlk defa duydum. Dedim ki, aradı akşam üzeri 7'de.
0: Tamam.
1: Kınam var dedi. Ben de dedim

0: sarıp üşenmedim, oraya gidiyorum şu
1: İşte
0: anda.
1: İşte arkadaşlık böyledir abi. Dalga geçmek için bile olsa gidilmesi lazım yani.
0: Kesinlikle. Ya böyle zamanlarda kaçırılmaması gereken fırsatlar olduğunu düşünüyorum.
1: Kesinlikle. Cep telefonunu bak ayarlarını şimdiden yap. 4K çeksin, tamam mı? Uzun uzun
0: tabii,
1: çeksin.
0: Tabii.
1: Bunlar
0: tabii.
1: Senin elinde yarın öbür çok büyük koz olacak yani. Çok büyük koz.
0: Kesinlikle, kesinlikle katılıyorum.
1: Ben de arkadaşımın kız istemesine gittik biz. Ben onu çektim abi. Bir de şimdi benim işim gücüm bu olduğu için benim çektiğim şeylere insanlar bir şey demiyor, kızmıyorlar yani. Hatta bana poz verenler falan. Ben arkadaşımın kız istemesini çektim. Şimdi normal mesela işi gücü bu olmayan başka bir adam olsa orada çekseydi ya çekmesem mi falan derler de benim işim bu olduğu için çektim ben bunu. Arkadaşımla aramızda ne zaman böyle iyi kötü bir şey olsa ben oradan bir görüntü paylaşıyorum ve konu kapanıyor.
0: Evet.
1: Yalvarıyor bana. 3 sene falan oldu galiba o evleneli. Yalvarıyor bana. Allah aşkına şu görüntüyü bana da ver falan diye vermiyorum. Vermiyorum mesela sadece. Ama ben de döktürmüşüm. Mesela şimdi bizimkinin babası konuşuyor, ona zoom girmişim. Ondan sonra kızın babası konuşuyor, ona zoom girmişim. Kız kahveleri getirirken böyle şey aksiyon kamerayla kızı böyle mutfaktan salona kadar takip etmişim. Yani bildiğin tek plan dizi şeker gibi çekmişim ben hepsini yani.
0: Bizim istemeye olmadı, Adana'daydı. Nişanla birlikte oldu arkadaşın. Gidemedim evet. Ben de. Şimdi ben gitmeden başlamışlar zaten. Biz oraya işte oğlan veriyoruz, kızı almıyoruz muhabbetine. Dediğim gibi yani bizlerde bunlar önemli geleceğe yatırımlar diye düşünüyorum. Ben de sizlerle aynı fikirdeyim bu konuda.
1: Anladım. Senin kınan oldu mu?
0: Yok, benim olmadı.
1: Üzüldün.
0: Ben de ilk defa duydum.
1: Üzüldün. Yok, benim bana yapmadılar.
0: Bak güzelmiş. Bunu da orada kullanırım şu anda.
1: Evet evet. İyi tamam, hadi görüşürüz.
0: Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Bir dakika abi dur, bir saniye. Seni işaretleyeceğim. Çünkü sana tişört göndereceğim abi.
0: Teşekkür ederim, sağ olun.
1: Rica ederim. Ama bu isminiz neydi abi sizin?
0: Durmuş.
1: Numaranın sonu 16 mı abi, numaranın sonu?
0: Evet evet.
1: Tamam Durmuş abicim, işaretledim seni, öpüyorum.
0: Teşekkür
1: görüşürüz.
0: Ederim. Eyvallah, sağ olun. Görüşürüz.
1: Teşekkür ederiz. Var olun, sağ olun. Teşekkürler. Thank you. Abi serçe parmağı yakıyorlar demiş. Erkek kınasını. Benim bildiğim geline kına yakılırken dur bakayım neymiş. Benim bildiğim geline kına yakılırken damadın serçe parmağına yakılıyor kına. Tamam. Serçe parmağı yakılır erkek kınası. Eyvallah. Teşekkür ederim. Kınada gelinin yanında erkeğe yakıyorlar. Arkadaş ondan bahsediyor acaba demiş. Valla bilmiyorum. Gittiği zaman görecek işte yani. O dalga geçmeye gidiyormuş o. Serdar merhaba. Ben evlendim. Evlendikten sonra seni daha çok dinlemeye başladım demiş efendim. İstisna sayın abim ya da sayın ablam yani, istisna. Genelde evlenen bir yıldız gibi kayıp gidiyor hayatımızdan. Yapacağımız tek şey dilek tutmak oluyor arkalarından. Değerli dinleyenler. Bazı insanlardan daha sadık oluyorlar değil mi? Bazı insanlardan daha sadık.

Pazar günü KPSS var, çok gerginim demiş efendim. Dur sen inşallah, nasıl gerginsin ya? Alırız hemen, hemen alırız gerginliğini ya. Aşk olsun, hemen alırız. Abi pazar günü kız istemeye gideceğim, çok heyecanlıyım. Abi biri gergin biri heyecanlı, vallahi billahi. Sonra benim sünnet kınam olmuştu demiş. Değerli dinleyenim bak, yapmayın bak, ne olur dur, unutmam lazım o esprileri, unutmam lazım. Unutmam lazım. Bu saatte trafik mi olur abi? Sinir tepeme çıktı. Abi biri sinirli, biri gergin, biri heyecanlı. Ne yapayım size şimdi? Birinin sünnet kınası olmuş. Ne yapayım, ne yapayım? Aa sizi dur şarkı çalayım. Dur bir dakika, ne çalayım, ne çalayım, ne çalayım? Bakayım şuradan ne çalayım, ne çalayım, ne çalayım? Siz komşumu çalayım size dur. Kurtuluşu. Benim bir komşum var sevgili arkadaşlar. Adı Kurtuluş. Hani adından daha çok motosikletiyle tanınıyor Kurtuluş. Böyle çapır bir motosikleti var. Motosikletin arkasında şey böyle kuru kafalar falan. O motosikletin gaz elciği var ya, gaz elciği. Orada böyle mikrofonlar falan var böyle. Hani bir taraflarda sarı nikelajlar var, bir taraflarda başka bir şeyler var falan. Böyle motor botları falan filan. Yani gör, hakikaten Terminator 2'de oynar mısın Kurtuluş dersin. Meşhur bir kardeşim. Onu herkes motosikletiyle tanır ama Kurtuluş'un şarkısı da var ya. Dur bir dakika, hemen bulacağım. Vallahi kendi kadar güzel motosikleti var yani. Maşallah, kazasız belasız kullansın. O motosikletle nereye, bana dedi. Samsun'a mı gittim dedi. Giresun'a mı gittim dedi. Nereye, bir yerlere gittim dedi ama. Bir şeyler dedi. Bir dakika dur bakayım. Ama benim komşu, ben komşu bakımından çok şanslıyım. Komşular hep sanat camiasından. Hani aranjör var komşum. Ondan sonra Kurtuluş var. Sonra balerin bir hanımefendi var, balerin. Vallahi yürüyüşünden belli, balerin olduğu yürüyüşünden belli. Şey gibi, böyle illüzyon gibi yani, ayaklarını böyle hareket ettirmeden yürüyor falan yani. Dur bakayım. Nerede? Kurtuluş'un şarkısını nereden bulayım şimdi? Şuradan bulayım. Dur bakayım. Şöyle. Şuradan yaparsak. Evet. Sinire strese iyi gelir belki. 3, 2 ve 1. Buyurun bakalım. Komşu sana gelsin. Komşu.

Komşu konusunda şanslıyım ya. Bizim Ceren yazmış, diyor ki adam ödemeyince evlenme teklif etmiş, net demiş. Cio, ben de aynısını düşündüm. Ben de aynısını söyledim ben de. Vallahi ben de onu söyledim yani.

Aysel neredesin Aysel? Bir dakikan var Aysel. Neredesin Aysel? Bir dakikan var ona göre. Şarkıyı kim söylüyor? Vallahi ya benim komşum söylüyor. Gerçekten yani şaka yapmıyorum. Ciddi benim komşum söylüyor.

0: Geldin mi kız? Neredesin, dur bakayım.
1: Buradayım Serdar abi.
0: İnşallah atanırsın Aysel. İnşallah atanırsın Aysel. İnşallah atanırsın Aysel.

0: Havalar çok değişik bir şey oldu şimdi. Hani inşallah ceza yersin Nazım vardı ya, hani inşallah ceza yersin Nazım, inşallah ceza yersin Nazım diye. Vallahi bak, Nazım bana şöyle bir mesaj göndermiş. 22.37'de göndermiş. Serdar abi, Nazım ben ceza yedim abi demiş. Tamam mı Nazım? Nazım ben ceza yedim abi diye. 22.37. 22.43'te de başka bir dinleyicim yazmış. Hatta bu yazan dinleyici kim biliyor musun? Benim sünnet kınam olmuştu diyenlerden bir tanesi. İnşallah Nazım ceza yemiştir. Şimdi o 3 haftaki duayı tekrarlayıp adama ceza yedirmek. İnşallah ceza yersin Nazım demiş. Ama onun öncesinde yazmış yani bu. Bir arayalım bakalım Nazım'ı. Nazım ne cezası yemiş? Ya öyle işte, geç de olsa tutuyor. Alma Serdar'ın ahını, çıkar. Çıkar. Ne diyeyim? Alma Serdar'ın ahını. Çıkmaz ya, niye çıksın canım yani ya? Niye çıksın aşk olsun? Sanki şey gibi oldu bu da, değil mi? Yani bizim yüzümüzden daha vicdan yapsam mı acaba diye düşünüyorum da. Dur bir dakika, arayacağım çocuğu ya. Dur bir saniye, vallahi aramam lazım. Yani arayacağım, bunu kaçırmam abi. Bunu asla kaçırmam. Nerede? Şuradan mı yapacağız? Bir dakika, şöyle tak, bu böyle. Evet, bir sistemi, bir elim çarptı falan bir şey oldu da ufaktan bir kapattım yanlışlıkla. Onun için çok özür dilerim. Şöyle bir boşluk gibi oldu. Heh, tamam, şuradan. Tamamdır. Evet. Ya Ceyhun, senden bir ricam var. Şu sistemi şöyle yapalım. Ben burada ekranda eskisi gibi böyle dokunduğumu arayabileyim. Olur mu Ceyhun? Sana zahmet ya. Mesela Nazım'ı arayacağım ya şimdi. Nazım'ı elleyeyim. Dokunayım buradan Nazım'a. Direkt sistem Nazım'ı aramış olsun ya. Sana zahmet. Evet, arıyorum Nazım'ı. Bakalım olay neymiş.
1: Alo.
0: Nazo merhaba.
1: Merhaba Serdar abi.
0: Ne yapıyorsun, iyi misin?
1: İyiyim abi, ne yapayım, çalışıyorum. Yediğim cezanın parasını ödemek için.
0: Bravo, ceza yemişsin. Nedir ceza?
1: Ya abi çok garip bir şekilde oldu.
0: Ne oldu?
1: Ya ben normal kendi arabam değil, babamın arabasında bir yere gidiyordum abi.
0: Evet.
1: Yolda da trafik var. Ben de soldan döneceğim diye kaldırıma çıktım.

0: Tamam.
1: Oradan sola döneceğim diye baktım, kaza var, polisler duruyor.
0: Evet.
1: Dedim oradaki binanın önüne park edeyim. Hani polis çünkü nereye gidiyorsun diye sordu. Ceza yememek için dedim binanın önüne park edeceğim. Burada oturuyorum dedim. Orada da balkonda bir tane yaşlı bir kadın var. Dedi ki bu burada oturmuyor. Yalan söylüyor dedi polise. Oradan park cezası yedim, kaldırıma park ettiğim için.
0: Peki orada oturuyor olsan yemeyecek miymişsin peki? Ben şimdi buna takıldım ben.
1: Abi orası önü biraz galeri gibi bir şey, böyle arabalara koymuşlar hep ama.
0: Evet.
1: Bilmiyorum, demek ki orada otursam yemeyecekmişim.
0: Anladım. Neyse Nazım, kaç hafta sonra tuttu bedduamız sana?
1: Bir ay sonra falan abi.
0: Bir ay sonra tuttu, doğru mu?
1: Biraz delay var sanki de şeyde.
0: Tamam, şimdi o zaman senden sonra Rahime Hanım'ın bize yazması lazım. Bir ay sonra falan. Serdar'cığım merhaba, hamileyim diye yazması lazım. O da çünkü ona da inşallah bebeğin olur diye dua etmiştik, değil mi? Ben öyle hatırlıyorum.
1: Vallahi abi duanız tutuyor.
0: Evet, değerli de, ama yani sadece ben değil, burada binlerce yüzlerce kişi söylüyor. Hani yazanın sayısını tamamen geç. Ben söylerken mesela işte inşallah ceza yersin Nazım derken yazan, atıyorum 100 kişi varsa o 100 kişiye takılma. Yazmayıp inşallah ceza yersin Nazım diyen söyleyen 1100 kişi var moruk.
1: Abi yanımda eşim oturuyordu, dedi ki Serdar abiye yaz dedi bu akşam dedi ceza yediğine dair. Beraber dinliyoruz normalde, o şu an o da işte şu an.
0: Şimdi ceza yediğin için üzüldüm ama programda şöyle bir şey ispat ettiğin için sevindim. Demek ki bizim duamız tutuyor.
1: Evet abi.
0: Hani öyle bir laf var ya, bak benimle uğraşmayın bedduam tutar ha filan derler ya.
1: Valla bir daha abi sana söz veriyorum, tünellerden 70'le mi geçiliyorsa 70'le geçeceğim.
0: Valla istiyorsan geçme, geliyor işte ceza.
1: Doğru diyorsun abi.
0: Hani yani istiyorsan geçme yani. İyi evet, Nazım abi. Hadi geçmiş olsun, öpüyorum seni. Biz
1: teşekkür
0: sana
1: ederim abi.
0: Tişört göndermiş miydik biz?
1: Yok abi, göndermemiştim.
0: Tamam, işaretledim, seni göndereceğim sana, tamam mı
1: kardeşim? Tamamdır abi, teşekkür ettim.
0: Biri mesela aradan bir ay geçtikten sonra birisi şey yazmış. İnşallah Nazım ceza yemiştir yazmış mesela. Bununla şeyin var mı, senin alakan var mı bu adamla?
1: Yok abi, yok vallahi alakam yok.
0: Yok mu? Bak bu kalbi temiz bir adammış yalnız.
1: Şey diyemiyorum.
0: Vallahi. Bado bak şey yazmış o. Onu yazan diyor ki üzüldüm ya. Keşke para isteseydim. İşte saatime denk geldi demek ki demiş.
1: Vallahi bilmiyorum abi. Bazen diyorsun ya dua kapıları açık oluyor demek ki.
0: Demek ki. İnşallah, hadi bakalım Rahime için, Aysel için dua eden, iyi dileklerde bulunan hepimiz için kabul olsun inşallah. Amin amin amin.
1: Amin.
0: Üç kere amin de.
1: Amin amin amin.
0: Tamamdır. Hadi öpüyorum seni, görüşürüz.
1: Sağ ol abi, görüşürüz.
0: Sağ ol, teşekkür ederim abi. Sağ ol. Teşekkürler. Nazım ya, yemiş cezayı. Ya tamam, iyi ki bir şey dedik valla, yani öyle çıktı ağzımdan, kötü niyet aramayın. Nazım'ı aramadan önce dedim yani bizim Ceyhun şuraya bir sistem getirelim. Böyle elleyince mesela Nazım'ı elleyeyim arasın diye. Tamam, dokununca düzeltiyorum. Vallahi bak yemin ederim sizin ağzınıza düşeceğime yani balkondan düşmek daha iyi harbiden. Tamam da demişiz geçmiş işte, tamam. Yani demişiz geçmiş yani, geçti. Onu yazmış. Abi aramak için bizi elleme ha sakın filan yazmış. Ya tamam öyle değil abi. Yanına gelip ellemiyorum ya. Burada öyle bir uygulama yok ya. Olsaymış çok kötü olurmuş yalnız.

0: takıldık. Hey, hey.
1: Serdar Bey, tişörtüm geldi bugün. Çok teşekkürler, var o. Estağfurullah abi. Ya da abla, bilmiyorum hangisi. Giydikçe bizi hatırlayın. Alo, merhaba.
2: Merhaba.
1: Merhaba. KFSS'ye son 4 gün ve hiç çalışmamışsınız galiba, doğru mu? Öyle mi?
2: Hayır, 4 gün değil.
1: Kaç gün?
2: Bu pazar, bir gün sonra.
1: Ha pardon, ben özür dilerim. Ben 2 ayın arası uyuyunca bende kafa resetleniyor. Çok pardon, kusura bakmayın. Yani. Pardon. Çalıştın mı hiç?
2: Çalıştım abi.
1: Çalıştın. Peki. Ne nedir mesela? Ne olay, ne olur? Anlat bakayım bana birazcık. Böyle soru cevap şeklinde gitmeyelim. Anlat bana. Nasıl? Ne olur? Sence olay ne olur yani?
2: Hedef 85 üstü. Ne olur? Hı. 75 üstü.
1: Hedef 85 üstü ama 75 üstü. Kesin alırım diyor musun yani?
2: Efendim?
1: Kesin alırım diyor musun 75 üstü? Sen niye böyle sibernetik organizma gibi konuşuyorsun benimle? Durup. Alo.
2: Birazcık gerginim. Kusura bakmayın.
1: Kızım korkutma beni, tamam, gerginsen. Hani gevşetiriz, yumuşatırız, sorun yok da inşallah. Niye gerginsin? Sınavdan dolayı mı?
2: Evet abi, çok gerginim. Ya, atanmam lazım artık. 26 yaşında oldum, hala atanamadım.
1: Ablacığım.
2: Elimde işi yok, bir şey yok.
1: Ya ablacığım, hayat bir sınav, hayat. Sen şimdi zannediyorsun ki KPSS'ye girdin, orada geçerli bir not aldın, atandın. Hayat sınav bitti mi zannediyorsun sen?
2: Hayır.
1: Yok. Sınav, ama bir şey söyleyeyim mi? Hayattaki sınavlar mı daha zor, yarışlar mı daha zor, bilemedim yani. Şöyle bir şey yaparsın, sınavlar daha zor olur. Kimseyle yarışmadığın için birinci olma gibi bir derdin olmaz. Tamam mı? Yarışmayı bırakırsın insanlarla. Ama sınavları bırakamıyorsun tabii. Hayat bir sınav yani. Hayat
2: evet,
1: bir sınav.
2: Evet, maalesef.
1: Hayat bir sınav. Ama sen böyle hakikaten şey, yani ağzı açık kalmış boya gibi olmuşsun şu an, böyle uçuşkan. Hani böyle evet falan. Ya iyi misin kız?
2: İyiyim abi, iyiyim. Karnım aç sadece.
1: Karnım mı aç?
2: Evet, yemek sipariş ettim, onu bekliyorum.
1: Tamam, ye yemeğini de ye. Pazar günü kaçta sınav?
2: Saat 10'da.
1: 10'da. Nerede giriyorsun?
2: Samsun.
1: Samsun'da giriyorsun.
2: Evet.
1: Tamam. Gireceğin yere falan gidip baktın mı? Onlar bizim zamanımıza mı kaldı acaba? Sınava girmeden
2: önce. İki kez gittim.
1: İki kere gittim baktım.
2: Hatta geçen pazarda yetişebiliyor muyum yetişemiyor muyum diye bir daha kontrol etmek için birine gittim.
1: Bak, benim bu okula bakmayla alakalı bir şeyim var, bir hikayem var. Okuldan mezun oldum, işte yıl kaç hatırlamıyorum o tarz. Yani liseden mezun olunca ilk üniversite sınavına gireceğimizde, bizim zamanımızda, ben artık kodlamayı yanlış mı yapmışım, ne yapmışım bilmiyorum. Ben Şişli'de oturuyorum, bana okul Avcılar çıktı. Tamam mı?
2: Hani
1: deniz köşkler, ne öyle bir yer çıktı. Bir sıkıntı var. Bizden kaynaklıdır ama. Çok özür dilerim, düzeltiyorum. İlk üniversitede değil, ilkinde değil. Çok özür diliyorum. Çünkü beni bir dinleyicim, Eyüp Pazarbaşı, kulakları çınlasın, çok uzun yıllar dinlemişti beni. Belki şu anda hala dinliyordur. Aralarda hala yazar. Radyonun bana kazandırdığı dostlarımdan bir tanesidir. Onu anons ederken Eyüp Pazarbaşı falan derdik hatta. Bilmiyorum, hatırlayan var mı? Onun bir aracı vardı. Beni sınava gireceğim yeri göstermeyi o götürmüştü. Onun için ilk sınav olamaz. Çünkü ilk sınava girdiğimde radyo programı yapmıyordum. İkincisine girdiğimde yapıyordum, değil mi? Evet, ikincisine girdiğimde yapıyordum. Avcılar çıktı. Avcılar. Eyüp abiye rica ettim. Eyüp abi beni aldı arabaya. Sınav için değil ama. Sınavdan 2-3 gün önce okula bakmaya gittik. Yemin ediyorum sana, okulun önünde mahallenin çocukları yılan yakalamışlardı. Yılan. Böyle elden ele gezdiriyorlardı. Gelenlerin üstüne falan atıyorlardı böyle. Vallahi diyorum bak yani. Dedim ki lan, acaba bir sene daha hazırlansam mı ben? Yani çünkü
2: çok yılan, mantıklı bir fikirmiş.
1: Hani yılanı görünce. Sen mesela gittin, gördün şey mi? Yakın mı gittiğin yer? Şey, sınava gireceğin yer. Sana yakın mı?
2: 2 saatte gidiyorum. Hatta normal şartlarda 2 saatte gidiyorum. Ama o saatte otobüs ya da herhangi bir toplu taşıma olmadığı için yarı yolda kadar yürüme gideceğim.
1: Yürüme. Tamam, pazar günü sınava gir, pazartesi günü bize yaz. Biz seni de yayına bağlayalım. Hem şu heyecanın geçmiş, hem de nasıl geçti sınavın falan, onu bir konuşalım, olur mu?
2: Tamam abi. Abi bu arada ben 38.
1: 38 ne? He, SGK'lı dinleyicisin sen. Doğru. Tamam.
2: Evet,
1: 38
2: evet.
1: Kilondu değil mi kız senin?
2: Evet evet.
1: Tamam
2: evet.
1: Değerli dinleyenler, bu kız gerçekten bir gün dış yayında yanıma geldi. Hakikaten 38 kilo gerçekten. Şu an kaçsın kız?
2: 40.
1: 40 mı? 2 kilo. Aa. 40 kilo. Sen zaten sınava girmesen de hissedilmez ki kızım bu. 40 kilo. Hey maşallah. Kaç? 26 yaşındasın, 40 kilosun. Doğru mu?
2: Evet, evet abi.
1: Ve ben kızı gördüm, öyle boyu falan da çok bir kısa değil yani. Kilosuyla boyu çok şey orantılı. Hani öyle şey Şirinler Köyü'ndekiler gibi değil yani kız. Bildiğin normal gözüküyor. Öyle, normal gözüküyor.
2: 1.60.
1: 1.60 işte ha. 1.60'a 40 kilo. Ne zaman geliyorsun İstanbul'a? Sen İstanbul'daydın değil mi? Sen bizi İstanbul'da mı yanımıza gelmiştin, Samsun'da mı ya?
2: Evet, yok yok. İstanbul'da yaşam ama Samsun'da üniversite okuyorum.
1: Tamam, ne zaman geliyorsun?
2: Psikoloji 4. sınıfım.
1: Ne zaman geliyorsun İstanbul'a?
2: Ne zaman geliyorum? Haziran'da.
1: Haziran, tamam, ne zaman gelirsen gel, istediğin zaman uğra radyoya. Hatta şöyle yazıyorum sana, geldiğinde mutlaka bir gel, kendini bir göster bakalım, harbiden 40 mısın?
2: Tamam abi.
1: Tamam mı?
2: Tamam.
1: Dur bakayım, sana biz milli takım tişörtü verdik mi Sarıyer Kola'dan?
2: Hayır.
1: Tamam, şimdi verdim sana, tamam mı?
2: Tamam, teşekkür ederim.
1: Hadi görüşürüz. Pazartesi gününü hatırlat, bana yaz burada, beni yayına bağlayacaktınız yaz, ben seni yayına bağlayacağım, tamam mı?
2: Tamam, tamam.
1: Hadi, hadi öpüyorum, hadi görüşürüz. Hadi, sağ ol.
2: İyi günler.
1: Teşekkürler, sağ olun, var olun. Hani biliyorsunuz Hüseyin gitti, Ceyhun var. Ceyhun da birkaç gün bize yardımcı olacak değerli dinleyenler. Yani bana bu aralar bazı şeyleri hatırlatın, olur mu? Bana Serdar şunu yapacaktık, bunu yapıyor. Mesela size zahmet, pazartesi günü Serdar 38'i yayına bağlayacaktın diye hatırlatın bana. Size zahmet değerli dinleyenlerim. Tekim çünkü onun için. Abi SGK sistemi başladı mı, nasıl kayıt oluyoruz? Başlamadı abicim. Ben bir yazılım bekliyorum. Bana sizin WhatsApp mesajlarınızı biz burada farklı bir yazılımdan okuyoruz şu anda. Öyle WhatsApp webten falan okumuyoruz yani. Farklı bir yazılım bu. Bize özel. Bizim yazılım tarafı geliştirdi. Benim istediğim birkaç özellik var burada. Mesela işte isimle kaydetme falan filan, başka bir şey. Birkaç özellik ekledim ben. Yazdılar sağ olsunlar. Sonra bir iki tanesini ya şu şurada olsa, bu burada olsa falan diye yeni daha oturduk konuştuk. Onun bana teslim edilmesini bekliyorum. O yazılım bana teslim edildikten sonra eski SGK'ların hepsini sıfırlayacağım ama. Şimdi 15 sene önce vermişiz SGK. SGK bir de şu değerli dinleyenlerim. Programda isim veriyoruz size, lakap takıyoruz. Bundan sonra yazdığınız zaman sıralamaya girmiyorsunuz. Kızmayın bana, bu ezelden beridir böyledir. Telefon zamanında da öyleydi. Mesela SGK'lı dinleyici aradığı zaman hiç sıraya girmeden direkt yayına bağlanıyordu. Yazıldığı her gün dinleyenin SGK'lı olanın da öyle bir şeyi, artısı olsun. Yazdığınız zaman direkt benim önüme düşüyor. Öyle mesaj okunmadı falan filan olmuyor. Yani şey, platinyum üye gibi. Heh, öyle düşünün. Hani deminkine 38 demişiz. Ama hepsini sıfırlayacağım. Eski SGK'ların hepsi adios amigos. Çünkü 15 sene önce vermişiz adama SGK. Adam mesela 2 senedir yok. Ne bileyim 5 senedir yok. 15 sene önce vermişiz, var ama hala devam. Zaten devam edenleri aynı şekilde geçiririz. Ama yeni SGK'ları yapacağız inşallah sevgili dinleyenler. Geçen mesela biri yazmış bana. Adı selektör manyağı galiba. Abi merhaba, nasılsın, ben selektör manyağı, uzun zamandır dinleyemiyorum yazmış. Ben de cevap yazdım, ne kadardır dinleyemiyorsun? 8 sene dedi abi. 8 sene. Onun için onları yenileyeceğiz değerli dinleyenlerim, haberiniz olsun. Ceyhun yazmış radyoda tartı var diye. Aa evet ha, harbiden radyoda tartı. Selahattin'in tartısı. Selahattin çok güzel adam tartar. Çok güzel yani, çok. 536-901-8902 536-901-8902. Kınaya giden çocuk fotoğraf göndermiş. Çocuğun serçe parmağına yakmışlar kınayı. Boşu boşuna telaşlandık. Kına bu şekilde diye. İyi, eyvallah, tamam. 536-901-8902. Konu nedir diye yazanlar var. İşte konusuz radyo, bak şu dakikaya kadar dinleyen, siz yeni açtığınız için konu nedir diye soruyorsunuz. Dinleyenlerde bir konu olmadığı asla anlaşılmadı. İşte bu benim sırrım. Bu konusuz radyo programı. Çok keyiflidir. Çok keyiflidir. 536-901-8902 değerli dinleyenlerim. Ceyhun demiş bir saat başı arası verelim. Olur, verelim Ceyhun. Ondan sonra devam. Ver kardeşim.

Gerçek mi yoksa rüya mı? Dönüp bir baksa gözlerinden anlarım. Uzansa ellerin, dokunsam ağlarım. Ben hep tek başımaydım. Sonunda geldi zamanım. Yaptığım hataların yüzü aydın. Hatıraların insafına kaldım. İçimde bir sıkıntı var.

Ne olur bana hafta sonu şaka var Serdar da demiş efendim. Var var, pazar günü saat 1'de YouTube'da. Pazar günü saat 1'de YouTube'da. Merak etmeyin efendim, var yani. Bu SGK olayı geçince millet o ne o ne ya filan yazmış da, bilen de var. O bir şey değil ya. Çok eskiden yani, çok böyle 2006'lı 2007'li yıllarda filan. SGK serbest geçiş kartı işte şuydu. Ben sistemi değiştirmeden önce santralden alıyordum telefonları, biliyorsunuz. Hani santral numaramızı anons ediyordum. Arıyordunuz, oraya kayıt bırakıyordunuz. Bizimkiler de sizi arayıp yayına bağlıyorlardı. O tarihte serbest geçiş kartı, yani arayan hiç sıralamaya girmeden direkt canlı yayına bağlanabiliyordu. Böyleydi. Sistemi değiştirdim. Hani aradaki santrali benim yayınlarımda ortadan kaldırdım ben, daha çok kişiyle konuşabilmek için. Burada da yazdığın direkt önüme düşüyor. Bu. Abi 2006'dan beri buradayım. Beni de yazarsınız değil mi tekrar? Ya yazarım yazarım. 2006. Sen de o yılların kayıtları var mı sende? O yılların kayıtları bana lazım da. O yılların kayıtları lazım bana.

Ben özellikle milli takım maçlarında hep benim yayınıma denk geldiği için ben de açık olmaz sayın dinleyen. Ya çok böyle şampiyonluk kutlaması o bu falan, yani şampiyonluk olacak falan bir şeyler oluyor. Ya çok anladım ben işte, çok böyle onda on mutlaka bakılması gereken bir şey olursa bakarım da, onun haricinde mesela bu geceki gibi tabii konuya vakıf olmak için eve gidince geniş bir özetine bakacağız. Yani yıllardır böyledir bende. Çünkü birini Serdar yayında yapması gerekiyor biliyorsun.

İyi yayınlar Serdar Bey. Keşke hala santral olsa da sizinle hala konuşabilsek demiş efendim. Abi böyle daha çok insanla konuşuyorum. Hani böyle daha akışkan oluyor. Denedim ben bunu. Hani böyle direkt bir şeye geçmedim bu sisteme. Zaten sistemi çok değiştirmiş değilim. Sadece aradaki santrali kaldırdım. Bak seni lönk diye buradan şimdi ben hemen arayabiliyorum yani. Öbür türlü bizim santral arıyor, yayına bağlıyor. Şimdi ben şarkıda mıyım, reklamda mıyım, orada mı? Seni bekletiyoruz, ben bekliyorum. Onun için bu sistem birazcık daha şey akışkan geldi bana. Bak aradım seni. İyi yayınlar Serdar Bey. Keşke hala santral olsa da. Olsan olur, sana bir değişiklik yok ki. Bak görüyor musun? Zaten yapmayacağım bir şey için benim sistemi değiştirmeme lüzum yok demek ki yani. Bak görüyor musun abi? İstediğini verdim ama yok. Alma. Tişört de gitti. Tişört de gitti. Haberi var mı? Bende bir bilgi var. Çok sokmuş oralar. Abi 3-0 yeniliyoruz demiş efendim. Onu biliyorum abi. Skoru biliyorum. Hani bana sormuşlar milli takımı nasıl buluyorsun diye. İzleyemediğim için şu an bulamıyorum bir şey. Biraz

Yıllardır dinliyorum seni radyoya. Sebebini bilmediğim bir şekilde ara veriyorum. Dönüş yine sana oluyor, bilgin olsun. Sağ olun abi, çok teşekkür ederim, var olun. Thank you. Adem yok mu artık? Adem yok efendim. Adem yok. Şu anda kimse yok. Ceyhun var bizim. O da birkaç günlük var. Birkaç gün sonrasına da Polat Alemdar cevabı ver. Bakacağız Abdüley. Hani birkaç gün sonrasına da.

0: Oo bir dakika dur, birinden ağır fırça yemişim, dur. Bir saniye dur. Bir bana dönüş yapmadın. Bir bana milli takım tişörtü vermedin. Seni ara sıra veya o denk gelip dinleyenlere bile dönüş yaptın. Ben her gün dinliyorum seni, bir bana inadına dönmedin de. Efendim bizi varlığınızdan şu an haberim oldu benim. Niye? Nasıl? Vallahi beni görerek cevap vermiyor. Yemin de etmiş o kadar net, emin yani. Arama arama işte, heh tamam, burada fırçalar başa, arayalım bir saniye dur. Ya ben senin gibi bir insanı daha önce görsem aramaz mıyım ben yani? Gazeteye ilan veriyorum ben size yani, böyle dinleyicilerle konuşmak için. Aramaz mıyım ya? Bir dakika dur. Ne arıyorum seni? Bir saniye. Dur şuradan şöyle. Evet. Tamamdır. Bir beni aramadın demiş de. Bu da açmaz şimdi, görüyor musun bak? Evet. Vallahi hiç almıyor telefon. Bak. Heh. Enteresan çaldı telefon. Çok böyle gür.
1: Alo.
0: Alo.

0: Fatoş.
1: Fatoş Hanım neredensiniz?
0: İzmir.
1: İzmir'densiniz.
0: Evet.
1: Anladım, tamam. Ne güzel işte, temiz delirmişsiniz, bize de bulaştırın diye aradım.
0: Ya yazıyorlar, arıyorsunuz, cevap yok. Ben bekliyorum, bana dönüş yok. Dedim bu nasıl bir şans?
1: Ya o şey ablacığım, yani ben mesela ararken hiç eleme yapmıyorum. Bazen illaki denk gelmişsinizdir. Mesela bugün sizle konuştuk ya hani. Yani bir şey oluyor mesela, yarın yine sizle konuşabiliyorum. Bir konuştuğumla bir sene konuşamıyorum. Bir konuştuğumla 10 sene konuşamıyorum. Bir konuştuğumla bir hafta sonra konuşabiliyorum. Yani özür dilerim, kızmazsanız bana, ben sizin kadar takılmıyorum mesela bu işe yani.
0: Ama siz şimdi birçok kişiyle görüştüğünüz için, uğraştığınız için orada o şey yapıyor, kafayı dağıtıyor, takmıyorsunuz. Ama herkes size ulaşmaya çalışıyor. Bu sefer ne oluyor? Bir kişiye herkes ulaşmaya çalışınca takıyor.
1: Ama şimdi öbür türlü de sizin dediğiniz gibi olursa 90'lı yılların 900'lü hattı gibi olur yani. Ben herkese...
0: O zaman o o kadar çok akış var ki arada kaynıyor ve aşağıya gidiyor, görünmüyor demek.
1: Bak sizi görmemişim mesela, yani az önce o da fırçalarınız dikkatimi çekti. Arama beni, arama filan yazdı, o fırçalar çekti dikkatimi.
0: Çünkü çalışmıyorum, çalıştıkça yazıyorum, bakıyorum yok, gören yok.
1: Ama şimdi da. Ablacığım, şimdi sizin çalışmamanızı, sinirinizi biz niye çekelim güzel ablam, bana bir söyler misiniz yani?
0: İşte ulaşamıyorum, görünmüyor diye.
1: Anlıyorum efendim, ulaşamıyorum. Şimdi geçti mi, siniriniz geçti mi?
0: Sinir demeyeyim de hırslandım.
1: Hırslandınız. Ne oldu şimdi, elde ettin, kapattıktan sonra bir daha asla dinlemezsin. Keşke aramasaydım.
0: İnanmayacaksın. Yemin ederim. Her gün açık. Bak. Hatta keltoş da açık. Gündüz. Ama
1: öyle demeyin, öyle de. Bir şey söyleyeceğim. Bir şey diyeceğim. Çok özür dilerim. Ben istediğimi derim o kardeşim benim, ama öyle demeyin ya. No, öyle demeyin.
0: Yok, öyle tabir ettiriyor ya kendini, ondan dolayı.
1: Ha tamam, fakir doğru yoksa, tamam. Tamam, kendi de kendi doğru diyorsunuz. Keltoş beni aradı işe.
0: Kendi söylüyor. Tamam, özür dilerim. Keltoş'la diyor, merhaba diyor. Keltoş tamam. Merhaba de, arayalım falan diyorlar ya. Bu parçamızı ben de biliyorum. O kendi kendi çıkar söyledi Keltoş diye. Hatta bugün bir sıra takıldı böyle, keltoş ara beni diye, orada da bir esprilik konusu oldu, onu bile dinledim.
1: Anladım efendim, siz ne kadardır beni dinliyorsunuz?
0: O benim bir 6-7-7-8 o kadar falan.
1: He, yani biz de başladınız, biz de başladınız radyoya yani, doğru mu?
0: Çok çok önce de değil ama bir 6-7-8 sene gibi oldu.
1: 6-7-8 sene, anladım peki efendim.
0: 6-7-8 o aralar. Niye? Ama her gün açık dinliyorum. Fatih'in programı da olsun ama ben gündüz kuşağına bağlanamıyorum. Hatta sizin trafikte programınızda, ama akşam müsait olduğum için katılma imkanım oluyor.
1: Anladım. Gece tam deli işi zaten, ben farkındayım, ben kendimden de biliyorum. Gece tam deli işi yani gece. Onun için
0: hani... Ben de işte bir saate kadar çalışıyoruz, yatamıyorum bir türlü.
1: Tamam işte onda. Şimdi gece Serdar yayında deli işi olduğu için ondan dikkatinizi çekmiştir.
0: Ya bir de şey, akşam o saatlerdeki program bana gündüzdekine göre daha eğlenceli geliyor. Bu saatteki.
1: Anladım. Tabii zaten ikisinin kitlesi şey... dinlenme raporlarında da yıllardır söylüyorum, %80-85 oranında farklı ikisinin kitlesi. Şimdi benim işimi boş verelim, siz ne iş yapıyorsunuz?
0: Ben öğretmenlik yapıyorum.
1: Nerede?
0: Neden ki?
1: Yok bir şey yok, ben keltoşa gülüyorum hala. Hani gülerim arasında. İzmir'de ne öğretmeni
0: ama
1: hocam?
0: Ama kendisi yaptı efendim.
1: Ne öğretmeni?
0: Ha, görsel sanatlar.
1: Görsel sanatlar öğretmenisiniz.
0: Hı-hı.
1: Anlıyorum. Neden peki?
0: Öyle oldu.
1: Zor yani. Sordum değil mi? Zor sordum.
0: Yani o çok önce olduğu için, evet. O dönem için ilgim vardı. Hı. Derken o şekilde yön aldım. Ve öyle de devam etti.
1: Anladım efendim. Peki öyle de devam etti. Kaç yaşındasınız hocam? Sorması ayıp.
0: Ay düz olayım. Vallahi sizinle yaşadım. Aramızda kalsın.
1: Kadınlara niyeyse yaşı sorunca önce bir gülme geliyor. Bak mesela ben şimdi ya. Kadın olayım. Bak şimdi bak kadın ol. Hatta bir saniye olayım bakayım mesela ben.
2: Evet. Şimdi beni kadınmış gibi dinleyin. Bana yaşımı sorun mesela.
0: Yaşınız kaçtır mesela şu an?

0: Evet, ama dürüst cevaplardı yani, yalan değil. O yüzden söyleyeyim söylemeyeyim arasında kaldım ama olsun, neyse söyleyeyim.
1: 82 doğumlu musunuz? Sanki siz 1 gibisiniz, 81 gibisiniz sanki.
0: Yok, 82.
1: 82 hangi ay?
0: Şubat.
1: Böyle burçtu falan da. Aa ben de Şubat, ne alaka?
0: Ama benim kovaya giriyor işte, 20'sinin 21'den sonra balığa geçiyor ya.
1: Evet.
0: Ben ondan öncesi olduğum için kovaya geçiyor. 21'den sonra balık. Biliyor musunuz, balık burcusunuz.
1: Anlıyorum efendim, siz kova burcusunuz, doğru mu? Burçlara inanır mısınız acaba, burçlara?
0: Valla o şöyle, bence kişilik analizlerini yapmışlar, belli özellikle gruplandırmışlar ve onlardan tutanlar var. Ama şu ayda şunlardır, bu ayda bunlar olan diye hani çok o standart şeylere inanmıyorum. Çünkü tutmayanı da gördüm.
1: Beraber bakalım mı?
0: Bakalım.
1: Maalesef efendim böyle şeyleri benden dolayı. Ben diğer dinleyenlere bir haberim var efendim, onu söyleyeyim de. Bilgisi geldi çünkü. Milli takım maçı bitti. 3-0 mağlup olduk maalesef. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız sevgili arkadaşlar. Öğretmen Hanım'la muhabbetimize devam ediyoruz. Şimdi bakalım beraber burcunuza. Ne yazmış bakayım? Partnerinizin sizin adınıza karar vermeye başladığından rahatsızlık duymaya başladığınız günlerdeymişsiniz efendim. Partneriniz var mı?
0: Yok. Şu an öyle bir durum yok.
1: Şimdi. Uy uy. İyi ki aramışız sizi ya. Evet. Şu anki durumun yok. Doğru mu? Şu anki durum.
0: Yok, hayır.
1: Ne kadardır partnersizsiniz acaba efendim?
0: Bir sene gibi.
1: Allah, sorduğum her soruda bir 7 saniye falan bir render süresi oluyor size böyle bir. Hani...
0: Yok, kesin hesaplayayım diyorum da ama geç kalmak adına da duraksayınca hemen cevap verme gerekiyor. O arada geçen o süre işte öyle sekteye uğratıyor.
1: Anladım bacım.
0: Bir sene.
1: Anladım. Niye ayrıldınız peki?
0: Vallahi o biraz da benden kaynaklandı. Fazla işe yoğunlaşmamdan, vakitsizlikten.
1: Vakitsizlikten. Çocuk şey mi dedi size? Bana hiç vakit ayırmıyorsun. Hep el alemin çocuklarıylasın falan, öyle mi dedin? Ne dedi?
0: Ya o hep baştan böyle öyle gitti. Hı. Sabır sabır bir yerde patlak verdi.
1: Anladım. Ne kadarlık bir ilişkiniz bitti acaba?
0: Vallahi toplasak, hani bunun şimdi adı biri ya. Toplasan, sıkıştırmış bir şekilde söylesen 4-5 aylık gibi bir şeydir yani. Ha,
1: 4-5 aylık bir şeydir. Anladım.
0: Ama uzatmalı ara biraz zamanla, bir sene diyorum.
1: Anladım. Şimdi o partneriniz olmadığı için buraları okumuyorum o zaman. Tamam. Tamam, şöyle bir bakalım. Bu aralar pasaklılığınız üstünüzde. Kendinize birazcık çeki düzen verme zamanı gelmiştir yazmış efendim. Pasaklılığınız üstünüzde diyor.
0: Yok, üst baş dışarı çıkarken iyi de biraz dolaplar karıştı.
1: Nasıl dolaplar karıştı?
0: Yani düzenlemem gerekiyor. Her şey çok üst üste girdi.
1: Pasaklı
0: ve
1: mısınız?
0: Ve vakit bulamadığım için ha bugün ha yarın derken hep kaldı. Pasaklı değilim. Ama işimden dolayı vakit bulamıyorum.
1: Ablacığım bak yani, ne sorsam işinle alakalı cevap oluyor. Veriyorsun. Şimdi niye ayrıldın? İşimden normal dolayı şey yapamadım. Pasaklı mısın? İşimden dolayı değilim falan. Karnın aç mı? Yok, işimden dolayı aç değilim ben. Yani şimdi bırak bu işleri. Yani bırak bu işleri.
0: Ay, o işim derken bir tek öğretmenlikten dolayı değil. Akademik anlamda yaptığım çalışmalardan dolayı ekstra benim lisansüstü eğitimim diyeyim. Öyle ondan dolayı. Hani öğretmenlikte olan bir şey değil bu. Alo?
1: Yo yo, bilerek. Evet. Nefesimi tutarak intihar etmeye çalıştım da olmuyor.
0: Dedim koptu mu?
1: Olmuyor olmuyor. Yani iletişimi birdenbire keser derler hani şey için, burçlarda mesela kova burcu için yani. İletişimi birdenbire keser, evde kendi kendine triplenir. Ondan sonra da şey yani, onlar beni sevmiyor ya filan derler mesela. Doğru
0: yok,
1: mu?
0: Yok öyle değilim ya, ben sabırlıyım da. Öyle kesmem, sabrımın çok şeyini, sınırlarını zorlarım. Ha, ondan sonra baktım hani olmuyor, o zaman keserim. Ama o hemen olmaz.
1: Anladım. Şimdi hadleri değil ama buraya sizin burcunuzun olumsuz özelliklerini yazmışlar. Onlara bir bakalım, olur mu?
0: Tamam.
1: Bakın. Hı. Olur. Kibirli yazmışlar. Doğru mu?
0: Evet, öyle diyorlar.
1: Kim diyor? Mesela...
0: Ya görüntü öyle. Görüntü öyle. Tanıdıktan sonra öyle olmadığını söylüyorlar. Hani bana.
1: Öyle diyorlar. Şey mi diyorlar mesela, ay seni vallahi tanımadan önce çok mülkibirli zannediyor. Aslında hiç öyle şey değilmişsin ya. Hiç vallahi.
0: Ya biraz şeyimdir, dışarıya karşı böyle mesafeli soğuk.
1: Candan bir insanmışsın ilişki... vallahi. Bir 10 bin lira verirsin sen bana, ay sonu vereceğim sana falan. Böyle mi geliyor, ne yapıyorlar?
0: Ya seni tanımadan önce çok kibirli, kendini beğenmiş, soğuk, mesafeli bir olarak tanırdık. Ama konuştuktan sonra zamanla öyle olmadığını anladık diyorlar. Ama benim duruşumdan kaynaklanan bir şey. Daha sonraki zamanla o ilişkiler içerisinde o samimiyet tabii çıkıyor ortaya.
1: Aa, hayret, buna şey demediniz abla. Şimdi ben öğretmen olduğum için Serdar. Hani yani duruşum tabii ki soğuk olacak öğrencilere yani.
0: Yok ya, öğrencilerle öyle bir şeyim yoktur benim. Şeyimdir.
1: Dikkat çekmeye meraklı bir insan mısınız acaba, öyle yazmışlar. Dikkat çekmeye meraklı, öyle misiniz?
0: O şimdi şöyle, yaptığı bir şeyi tam yapmak ister. Tam yapmak isteyince tabii diğerlerine sıyrılınca dikkat çekmeye giriyor adı.
1: Ablacığım,
0: öyle bir durum var ama adı dikmek,
1: bacım,
0: dikkat çekmek.
1: Bacım, diyeyim. Öğretmenim, hocam, yani liderimiz, kıymetlimiz.
0: Ya...
1: Abla bak.
0: Dikkat çekmeyi seviyorum. Tamam.
1: Bu kadar ya. Bu kadar yani bu. Evet, hayır, böyle gidelim. Tamam. Kılık kıyafetine çok özen gösterir. Kendine yakışan evet. şeyleri giyinir.
0: Evet, o doğru.
1: Doğru mudur?
0: Hı-hı.
1: Bu aralar birazcık kilosuna dikkat etmesi gerekiyor demiş. Doğru mu?
0: Vallahi doğru, o da doğru. Yemin ederim gerçekten hani böyle denk gelmiş.
1: Kim gelmiş?
0: Kilolu değilim ama... Yani birkaç kilo...
1: Tabii canım. Dünyada kim kilolu zaten? Tabii.
0: Yok kim? Gerçekten. Yok 58 kiloyum. 53-54'tüm ama 58'im şu an.
1: Tamam efendim, bizlik bir şey, bir sormadık yani hiç. Sorun yok yani. Çünkü...
0: Yok hani şişmanlık da saklarsın ya, öyle değil.
1: Yok çünkü boyunuzu söylemediğiniz sürece kilonuzla hiç ilgilenmiyoruz.
0: Yok, boy 1.68.
1: 1.68.
0: Hı hı.
1: Hey maşallah hocam. Maşallah, bir dakika bize anlatıp peki.
0: Ya orta.
1: Kova burcu eski sevgilisini unutmaz. Onu sadece arşivler demiş efendim. Doğru mu?
0: Hmm. Şöyle unutur fakat her bir şeyden ders çıkarır. Öteki adımını ona göre atar. Yani o şekilde bir arşivleme.
1: He, yani bundan sonra hayatınızda girebilecek insanların geçmiştekilerin cezasını, suçunu çekecek yani. Hani
0: hayır.
1: Mesela geçmişte hayır. sizi birisi hayır. aldattıysa bu şerefsiz de kesin aldatacak beni. Geçmişte biri size kötülük yaptıysa bu terbiyesiz de kesin beni kötülük yapacak. Böyle ya mi
0: olacak? Öyle bir ön yargı oluyor, doğru. Evet, öyle bir ön yargı oluyor ama bu şöyle, hani her bir önceki dönem daha yaşlı şeysindir, hani küçük değil, küçük demeyin, hani daha toy. Ama ondan sonra daha bir olgunlaşıyorsun, kendine ders çıkarsın, o şekilde bir adım atmak değil.
1: Anladım efendim. Anladım. Devam edeyim mi daha? Yüzünüzü söyleyelim mi?
0: Söyleyebilirsiniz. Olanı da olmayanı tamam. Evet ya da hayır söylüyorum.
1: Kimseyi dinlemezler. Dedikleri dediktir. Doğru olduğunu bilseler de yaparlar. Yanlış olduğunu bilseler de yaparlar demiş efendim.
0: Ha, dinler ama biraz da kafasının dikine gider. Evet doğru.
1: Bu doğru mu?
0: Doğru.
1: Anladım. Peki doğru. Kendinden başka kimseye tahammülü yoktur. Hep o konuşsun, insanlar dinlesin ister demiş.
0: O duruma göre ama pek doğru değil.
1: Bak yine diyecekti. Şimdi Serdar'cığım mesleğimden dolayı zaten şeyden dolayı. Hani meslekten
0: ya, dolayı. Ya tabii bazı insanın özelliklerinden dolayı yeri geldim. Kendini anlatacak, hani dinlenmesini istediği şeyler de oluyor, durumlar da oluyor. Ama bazı zamanda tabii karşıdakini dinlediğim durumlar da oluyor. O anki tahammül gücüne bağlı.
1: Yalnızlığı sevmezler demiş. Doğru mu?
0: Yok, o bende yok.
1: Yalnızı mı seviyorsunuz?
0: Tamamen değil de yalnız kalırım. Yani yalnız kalamam diyen insanlar da var. Yalnız kaldığım da oluyor.
1: Yalnız ama mı yaşıyorsunuz?
0: Severim onun da. Haha yalnızım.
1: Yalnız mı yaşıyorsunuz yani?
0: Evet evet, yalnız yaşıyorum.
1: Anladım. Ne kadardır?
0: Valla 15 sene falan oldu. 13, 15 evet.
1: Aile nerede? İzmir'de değil mi aile?
0: Ha, onlar da Manisa'da yakın.
1: Öyle bir de. Onlar da Serdar bahçeye salıyorum geceleri onlar.
0: Ya gidip geliyor dedim. Onlar da gidip geliyor. Öyle değil. Yakın.
1: Anladım. Kediniz var mı kediniz?
0: Yok, hayvanım yok. Kedi, köpek, herhangi bir şey yok. Küçükken vardı.
1: Küçükken vardı. Anladım. Tamam hocam. Hı-hı. Bize yazın istediğiniz zaman, tamam mı hocam? Ben size
0: tamam.
1: milli takım tişörtü gönderiyorum. Yanında kola da gönderiyorum. Oley. Tamam mı?
0: Tamam, çok sağ ol.
1: Rica ederim, yazın bize.
0: Ne zamandır o tişörtü istiyordum valla.
1: Tamam canım, sıkıntı yok. O, yani bağlanan herkese veriyoruz onu, o bir problem yok. Bize yazın böyle senede bir, iki senede bir falan mutlaka. Tamam.
0: Yok, senede bir de hemen hemen her gün yazıyorum işte ama denk gelmiyor.
1: Tamam tamam, yazın ben yani inşallah denk gelirim ama bir şekilde görüldüğü gibi gerçekten varlığınızdan az önce haberim oldu. Yoksa size karşı şahsi mesajınızı niye okumamazlık yapayım, sizi niye bilerek aramamazlık yapayım. Hani sizin üzerinizden bütün dinleyenlerime söylüyorum. Yani bazen affınıza sığınarak yapıyorum bu espriyi. İnsanlar radyoyu bir tek kendisi dinliyor zannediyor bazen.
0: Ama öyle gibi geliyor gerçekten.
1: Ama o senin sorunun şimdi.
0: Yani. Kitlelere hitap ediyorsunuz. Biz olduğumuz yerden sizi dinliyoruz. Yani tabii ki de bizim sorunumuz o ama yani gerçekten herkes kendini biz gibi zannediyor.
1: Yani yok, o şey, o güzel bir şey, o radyonun büyüsünden bir tanesi hakikaten. Sanki şu anda mesela özellikle kulaklıkta mulaklıkta falan dinleyenlere, sadece onlara konuşuyormuşum gibi oluyor. Ama radyo bu, hani herkese açık, frekansı buna ayarlı olan herkes şu anda aynı şeyi dinliyor. Öyle mesela insan engellemek, okumamak falan filan normalde gerçek kendi yaşantımda da çok bir tarzım değildir benim. Onun için şey olmasın yani, bak bir aramızda bir yanlışlık olsa sence arar bu lafları yüzüme karşı yer miydim yayında?
0: Yani.
1: Hı hı mı?
0: Hayır yani, bunları söylediğine inanıyorum. Bu şekilde düşündüğünü de biliyorum.
1: Anladım efendim, peki. Çok tatlı bir insansınız hocam. Yazın bizi aralarda, öpüyorum sizi. Görüşürüz.
0: Sağ olun, teşekkür görüşürüz. Ederim.
1: Sağ olun. Hoşça teşekkür ederim. Var olun, efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim. Var olun. Ay ay, tatlı insanlar. Aysel neredesin?

0: Abi Fortnite'a girer misin bugün? Girerim ama geç saatte girerim. Bugün şey olacak. Hani bugün şey oldu. Bugün hafta sonu bugün. Ofisim burada. Hani bazen söylüyorum ya, bizim mahallenin Osman abisi var diye. Onun çayı hazırdır. Hani birazcık orada çaylarım. Sonra. Yani gece geç saatte o. Gece geç saatte de daha güzel. Hafta sonu bebeler uyumuş oluyor, daha güzel oluyor. Yani. O daha güzel oluyor yani.
1: Buradayım.
0: İnşallah atanırsın Aysel. İnşallah atanırsın. Aysel'in sesinden hiç atanacak yaşta değil gibi, değil mi? Öyle bir ses. Ama işte bak, o sestekiler bu atanmaları bekliyorlar. İnşallah atanırsın Aysel'cim. İnşallah. Evet. Neredesin şimdi? Dur bakalım, şurada. Tamamdır. Evet. Arıyoruz Aysel'i. Arıyoruz çünkü bugün cuma. Duasını bitirdik Aysel'in. Cumadan cumaya, biliyorsunuz. İnşallah tanırsın Aysel. Aysel.
1: Efendim.
0: Merhaba kardeşim, ne haber?
1: İyidir Ferdin abi, senden ne haber?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Bir hafta boyunca duanı yaptık. Sen de bütün üstüne düşeni gerçekleştirdin, yaptın. Hani tek şart zaten bizi dinlemendi. Biz seni böyle dürttüğümüzde bize ses mesajı göndermendi. İnşallah atanırsın. Bak insanlar hala yazıyorlar her adın geçtiğinde. Aysel inşallah atanırsın. Aysel bu gece son, inşallah atanırsın. Aysel atanır, benim çocuklarım da atanır inşallah demiş efendim. Aysel inşallah istediğin yere atanırsın. Amin amin amin. İnşallah amin, atanırsın amin, Aysel. Amin. İnşallah
1: benimle
0: atanırsın.
1: Benimle beraber dua eden, inşallah herkesin duası kabul olur.
0: İnşallah.
1: Atanmak isteyen herkes de atansın.
0: İnşallah. Ama şimdi duvan bitti diye dinlememezlik yaparsan bak aralarda yoklarız seni, ha, ona göre yani.
1: Tabii canım, her zaman hafta içi buradayım sürekli.
0: İyi tamam, yaz bize. Tamam, senin duanı kabul olması için şimdi kadere bırakıyoruz. Tamam mı?
1: Tamam.
0: Tamam bak, Nazım'ı gördün değil mi? İnşallah ceza yersin diye diye ceza yazdırdık adama.
1: Evet, inşallah benim de duam kabul olur.
0: İnşallah, inşallah Aysel'cim hadi. Hatta şöyle yapalım, önümüzdeki haftanın duasını benimle beraber seçmek ister misin?
1: Tabii, olur.
0: Tamam, değerli dinleyenler, önümüzdeki haftanın duası, işin raconu şu. Aynı Aysel'e yaptığımız gibi, ondan önceki dinleyicilere de yapmış olduğumuz gibi. Şimdi içinizden bir kişinin duasını seçeceğiz. Haftaya cuma gününe kadar aklımıza geldikçe canlı yayında onu dillendireceğiz. Ben söyleyince insanlar da söylüyorlar, insanlar da yazıyorlar. İşte duanın gücü. İnşallah kabul olur. Şimdi bize herkes bir duasını yazsın. Seçtiğimiz bir tanesini Aysel'le beraber tamam bu diyeceğiz. Yalnız bu işin bir raconu var. Gündüz yayınından sorumlu değilsiniz. Fakat gece Serdar yayındayı her saniye dinlemeniz lazım. Gece Serdar yayındayı her saniye dinlemeniz lazım. Çünkü soruyoruz. Mesela Aysel'e yaptığımız gibi. Burada mısın diyoruz. Bir dakika, hadi bilemedin iki dakika içerisinde bize ses kaydı göndermeniz lazım. Evet buradayım, evet buradayım, evet buradayım diye. Eğer ses kaydı gelmezse, hani idare edebildiğim kadar ediyorum ben. Bekleyebildiğim kadar bekliyorum ama hani o gün içerisinde dinlemezseniz duanız düşer. Haberiniz olsun. Hani bunu bilginiz olsun yani, haberiniz olsun. 0536-901-8902 0536-901-8902 sevgili dinleyenler. 536-901-8902 Aysel hazır mısın?
1: Hazırım. Ha, bu arada beklerken de pazar günü sınava girecek olan herkese başarılar diliyorum.
0: İnşallah, hadi bakalım kardeşim benim. Tövbe abi, inşallah eşim işten çıkar veya çıkartılır. Niye acaba? İyi bir sebepten mi, kötü bir sebepten mi bilmiyorum. Dünya turuna çıkmak isteyenlere dua edin. Geçtim. Allah'ım 20 milyon dolar amin amin amin yazmış efendim. Ondan sonra dur bakalım, dur bakalım şöyle. İnşallah arabam olur. Ondan sonra inşallah kırmızı bir arabam olur. İnşallah radyocu olurum. Abi bence olmayı olanı dinleyin de biz de ekmek yiyelim. Biz de. İnşallah atanırsın Aysel. Peki. Sonra inşallah. İnşallah. İnşallah mülakatım olumlu sonuçlanır. Bir aya kadar açıklanacak demiş efendim. Ne diyorsun buna?
1: Bence Aysel, bu olabilir.
0: Olabilir mi bu?
1: Evet.
0: Bak şu mu şu mu, sana bırakıyorum seçimi. Sevgilimle 5 aydır birlikteyiz ve maddi sorunlardan dolayı evliliğimizi ertelemek durumunda kaldık. Evlenmek için duanızı istiyoruz. Duygu yazmış bizim öğrenci. Bir de abi inşallah mülakatım olumlu sonuçlanır. Bir aya kadar açıklanacak. Sana bırakıyorum, hangisini seçip yürüyoruz? Söyle bakalım.
1: Yani şimdi benim içimden geçen mülakat bana biraz daha yakın olduğu için
0: Mülakat mı?
1: ben de atanmak istiyorum ya, evet.
0: Tamam, mülakat. Şimdi seni kapatıyorum, onu arıyorum o zaman, görevi veriyorum ona. Sen seçtin, tamam mı Rubayip?
1: Tamamdır.
0: Tamamdır. Hadi öpüyorum seni. İnşallah atanırsın. Görüşürüz.
1: Görüşürüz.
0: Görüşürüz. Teşekkür ederim. İyi geceler. Evet, arıyorum beyefendiyi. Ya da niye beyefendi dedim bilmiyorum. Hanımefendi de olabilir. Hiç bilemedim şu an. Evet, şuradan şöyle bakalım hemen. Tamam. İnşallah ulaşırız. Yoksa öbür şeye gideceğiz. Bir.
2: Alo.
0: Alo.
2: Alo.
0: Merhaba. Vallahi sizi ararken beyefendi dedim. Sonra da kendi kendime dedim ki niye beyefendi dediysen belki de hanımefendidir dedim. Hanımefendi çıktınız.
2: Merhaba Serdar abi.
0: Merhaba. Ne haber? Nasılsınız?
2: İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
0: Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Haftanın duası seninkini seçiyoruz. Pazartesi itibaren senin duanı dillendireceğiz, tamam mı?
2: Aa, çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim. Yalnız bu işin bir görevi var. Gece Serdar yayındayı bir dakika bile kaçırmadan dinlemen lazım. Ne zaman diyeceğim belli olmuyor. Bazen programın başında hemen diyorum. Bazen bir programda üç kere diyorum. Bazen bir kere diyorum. Bazen ilk saat hiç bahsetmiyorum. Millet unuttum zannediyor. Birdenbire söylüyorum. Hani özür dileyerek söylüyorum. O gün içerisinde hani mesela ilk adınız nedir sizin?
2: İlknur.
0: İlknur, burada mısın dediğimde 1-2 dakika içerisinde evet buradayım diye bana ses kaydı göndermen lazım programdayken. Yoksa duanı bırakıyoruz, bak bilgin olsun.
2: Tamam tamam abi, gönderirim.
0: Tamam, pazartesiden
2: itibaren.
0: Çok
2: teşekkür ederim. İnşallah Aysel atanırsın bu arada.
0: İnşallah, hadi bakalım. Dur bir dakika, seni işaretleyeyim şuradan. Hatta unutmamak için seni kendi telefonuma not alıyorum şu an. Senle beraber konuşurken not alıyorum. Pazartesi,
2: tamam abi.
0: Pazartesi bana hatırlatacak. Dur bakalım. Şöyle. Pazartesi ayın kaçı İknurcuğum? Ben bakayım bir saniye, sen yorulma. Ben bakayım. Dur bakalım. Şu anda cuma. Bugün ikisi. Cumartesi
2: üçü. Pazartesi ayın beşi abi.
0: Tamam, ayın beşi. Beşinde. Bana saat kaçta hatırlatsın cep telefonum. Şöyle bir bakalım. Şöyle bir bakalım. Bana saat kaçta hatırlatsın. 10'da yayına giriyorum ben. 22:10'da bana hatırlatsın. 22:10. Bir
2: tamam,
0: dakika.
2: Tamam.
0: Dur kız, dur, işim mi var? Dur bir dakika. Allah Allah.
2: Yok.
0: Dur. İknur'un mülakat duası. Mülakat duası. Doğru mudur?
2: Evet, doğrudur abi.
0: Tamam. Telefonumu şu anda kurdum. İknur'un mülakat duası. Değerli dinleyenlerim, hani şaşar beşer. Telefondur sonuçta, kul yapımı. Olur da bir şey olursa siz pazartesi itibaren bana atın. Bu aralar tekim de İknur, biliyor musun programda, onun için. Hani bu görevi verebileceğim birisi yok şu an. Onun için telefona yazdım.
2: Ben dinleyeceğim.
0: Tamamdır. İknur burada mısın dediğimiz anda 1-2 dakika içerisinde bize yazı değil ses kaydı buradayım diye gönderiyorsun, tamam mı?
2: Tamam tamam abi.
0: Tamamdır.
2: Çok sağ olun, teşekkürler.
0: Rica ederiz, öpüyorum.
2: İyi yayınlar.
0: Görüşürüz, görüşürüz, sağ olun. Görüşürüz. Teşekkür ederim, sağ olun. İlk duayı edelim hemen. İknur, inşallah mülakatın olumlu olur. İnşallah mülakatın olumlu olur. İnşallah mülakatın olumlu olur. Hatta deniyoruz. İknur neredesin? İknur neredesin? Bir dakikan var İknur. Evet, neredesin kardeşim benim? Deneyelim değil mi? Gitmeden, o gitmeden bir zaflayalım gitmeden.

0: Evet, denemeyi de yaptık. İknur neredesin dedik. Geldi mi? Geldi. Bakalım.
1: Buradayım Kader abi.
0: Tamamdır. Peki. Olay bu işte. Bu kadar basit. Pazartesiden itibaren. Hanımlarım, beylerim, mevzu biter ben giderim. Cumartesi pazar yayınımız yok. İnşallah bir aksilik yok. İznini falan aldık. Bir hanımefendiye yaptık telefon şakasını. Pazar günü saat 13 yani 1'de YouTube Serdar Gökalp kanalında. YouTube Serdar Gökalp kanalında sevgili dinleyenlerim. Pazar günü yeni telefon şakasını dinleyebilirsiniz değerli dinleyenler. Pazartesi günü önce saat 16'da sonra gece 22'de görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Radyonuz Alem FM, sosyal medyada alemfm.com olarak her yerde bulunabilir. Bendeniz her yerde Serdar Gökalp olarak bulunabilirim. Ceyhun'um eline koluna sağlık. Birkaç gündür bize yardımcı oluyorsun. Daha da olacak gibi gözüküyorsun. Pazartesi önce 16 sonra 22'de görüşürüz. Tamam mıyız? Tamam. İyi bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Uyandığınız her gün bir öncekinden güzel olsun inşallah. Haydi eyvallah.
2: Bu programı kaçırdım diye üzülme. Tekrar yarın alemfm.com podcastlerde. Sarıyer Kola, Serdar Gökalp'le Serdar yayındayız sundu.

Kalp kuşum atışı senden sorulur. Hala, hala, hala şu gönlümün uçmak on güzel kuşum.

de bir günah olamadık. Yine, yine, yine, yine. Bile bile sen bir günahkar. Bense bir günah olamadık. Yine, yine, yine. Bile bile sen bir günahkar. Bense bir günah olamadık. Yine, yine, yine. Bile bile sen bir günahkar. Bense bir günah olamadık. Yine, yine, yine. Bile bile sen bir günahkar. Bense bir günah olamadık. Yine, yine, yine. Bir günahkar. Bense bir günah olamadık. Yine, yine, yine, yine, yine, yine.

hedef alıp vursan da özenli sözlerinin oklarıyla süslemedim harfleri adını oluşturanların dışında. Dökmedim yüreğimi kimsenin gözlerine. Ey aşk, beni yağmala, ateş et arka arkaya aşk, beni tara, bilsin. Hiçbir şey umurumda değil, dağlarım yaralarımı çabuk geçsin. Öğrenirken hasretinle sevişmeyi, gözyaşlarım akabilirler özgürce. İçimde öyle güzelsin ki, onu kirletmeyeceğim seninle.